0: Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
2: Nedir o, nedir?
0: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah, ah, ne günlerdi.
2: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
0: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var. Diğerleri nerede acaba?
0: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
1: Gelin.
3: Whoop!

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1, 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Evet, buradayım. Buradayım, burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
4: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık ebe.
1: Göz göz, şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.
5: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
3: O şey de ne?
0: Yakaladım.
1: Yakaladım. Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu neydi?
2: Memir, kaç.
4: Köstebek de var.
3: Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba?
0: Köstebek orada.
1: Kaç Mirmir, kaç. İmdat!
2: Mirmir'in başı dertte. Bu kadar oyun yeter.
4: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
0: Hadi koşun bakalım.
1: Temtem, yardım et.
5: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
1: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş. Evet, her yerim ıslak ve yaş.
2: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
1: Göz göz, bu kadarcık dala yetişemem ki.
3: İşte köstebek orada.
4: Nereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
3: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
6: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
4: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra
0: ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
6: Gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
0: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
6: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
5: Az kaldı. Geliyorum. Çok

0: Aldım.
1: Daha fazla gel. Dayanamam. Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma tutun, seni kurtaracağız. Çekin.
2: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
3: Bize yaklaşmayın bakalım.
1: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
4: Tamam Köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
1: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
5: Mirket ve Köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
4: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
2: Bence Köstebeğin ismi Küçük.
6: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz.
2: Köz. Baksanıza başını sallıyor.
1: Köz, tanıştığımıza memnun oldum.
5: Mirket'in adı da Mirmir o zaman.
3: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
0: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
2: Biri daha var burada. Sen de nesin?
1: Ve tembel hayvan.
5: Senin ismin de o zaman Temtem.
0: Benden bahsediyorlar.
3: Her şeyi biliyorlar.
7: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
1: Umarım iyisindir Mirmir.
2: İyi görünüyor.
1: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
5: Görüşürüz Temtem.
2: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
6: Köz, tanıştığımıza sevindim.
3: Bize yardım ettiler.
0: Aslında ben yetişmiştim.
3: Allah'tan yetiştin.
2: Ayağıma bir şey takıldı.
1: Hay Allah, bu da ne böyle?
8: Çıkmıyor.
7: Ece'nin ayağı takıldı.
3: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
6: Köz buraya geliyor.
2: Teşekkürler Köz. Teşekkürler.
3: Tamam. Bu kadar, sarılma yeter.
5: Toprağın altından çıkan bu kese. Yoksa altın kesesi mi?
2: Hazine!
3: Ne zamandır burada tünel kazıyorum. Ben bile bir hazineye rastlamadım.
5: Misketler. Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
2: Ninem çok sevinecek.
4: Biz de misket oynayalım mı?
1: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
9: Hey!
6: Mirmir, Köz ve Temtem, hadi birlikte oynayalım.
5: Temtem rüyasında bize eşlik edecek.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Sözümüzü tutmalıyız.
1: Tamam. Çevir.
2: Dur. Oku, oku. Döndür.
3: Kumbara, para.
1: Hadi.

0: Ben, Pitch, 90.
1: Hı hı.
2: Hı? Taze?
0: Para.
1: Para?
3: Hayda, hayda, hayda.

0: Para?
1: Tatil.
0: Para. Para. Söz.
1: Söz. Söz. 25. Kumbara.
0: Para. Para. Para, para. Nasıl, nasıl? Nerede? Para, para. Para, para, para, para. Ham, ham, ham. Para, para, para, para. Para. Para.

0: Mısır.
1: Ha?
0: Mısır.
1: Ha?
0: Ha? Mısır.
1: Ha?
0: Ha? Mısır. Mısır. Hop, hop, hop, hop, hop, hop.
2: Çiçek. Çiçek, çiçek. Çiçek, çiçek. Çiçek, çiçek. Çiçek.
3: Bekle.
4: Semir.
2: Eno. Sıfır.
3: Aha.
2: Pilav.
3: Güle güle.
2: Para.
3: Para.

0: Çiçek, çiçek. Al.
1: Al.
2: Sıra. Geç. Geç, geç. Geç.

Ha ha! Whoa!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfz edip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

mış mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Evet benim uyarlı dostlarım, şu anda sularında garip cisimlerin yüzdüğü söylenilen dereye gidiyoruz.
1: Nereye Tilki?
0: Evet evet teleskop, dereye.
1: Nereye diyorum, nereye?
0: Evet dedim ya, dereye gidiyoruz.
1: Ters yönle gidiyorsun.
2: Ha? Ne? Nereye gidiyoruz biz?
1: Biz değil, sen gidiyorsun. Ben ne zaman istesem dönerim.
2: Geri dönmem lazım. Aman Allah'ım.
3: Bir ses mi geldi?
1: Yo, ben duymadım.
3: Duymaman normal haberci.

0: takırtı sesin yeri göğü inletiyor. Beni nasıl duydun hayret.
1: Abart.
0: Neyse. Devam edelim yemeğe.
2: Alçalıyoruz, alçalıyoruz teleskop.
3: Ama nereye?
2: Dereye değil.
3: Dereye demiyorum Tilki. Sabahtan beri yanlış anlıyorsun. Çıldırtma beni.
2: Benim duyarlı ve tedirgin dostlarım. Evet, şu an alçalıyoruz ama nereye alçaldığımız belli değil. Teleskop dereye deyip duruyor ama hiç zannetmiyorum.
3: Tilki.
0: Şimdi de tilkiye sesleniyorlar.
3: Sen de iyice şaşırdın kurye. Ceviz yemeyeyim diye yapıyorsan eğer boşuna uğraşma.
0: Uğraşmama gerek yok ki. 2 saattir bir tane cevizi kıramadım.
3: Hala öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenirsem görürsün sen.
0: Tabii tabii. Ne oluyor ya?
2: Hani dereye iniyorduk teleskop?
3: Susuyorum tilki. Susuyorum.
2: Bence de sus.
3: Konu ne?
0: Bence biz de susadım haberci. Belli ki konu hassas.
2: İçerisinde garip cisimlerin yüzdüğü bir derede çekim yapıyorduk.
0: Garip cisimler mi yüzüyordu?
2: Evet, kahverengi yuvarlak cisimler. Neyse, sonra aniden... Hı? Bunlar ne?
0: Ceviz.
2: Hadi ya, anladık herhalde kurye. Ne geziyor burada diye sormak istedim.
0: O zaman niye bunlar ne diye soruyorsun? Ne geziyor burada desene.
2: Diğeri daha kısa.
3: Uzattınız ama. Kurye ile ormanda dolaşırken ağaçtan düşmüş bu cevizleri gördük. Karnımız da acıkmıştı. Yemeye başladık. Gerçi ben daha yiyemedim.
2: Neden?
3: Kıramadım. Kuryede ceviz kırıcı yok muydu? Kurye?
0: İnan ki düşünemedim.
3: Aslında şu an ciddi bir sorunumuz var.
0: Nedir?
3: Bu cevizleri bu şekilde toplu halde bulmanız imkansız. Nasıl yani?
2: Teleskop haklı. Etrafta ceviz ağacı yok. Olsa bile ağaçtan düşen ceviz böyle toplu halde durmaz. Hem bunların kabuğu bile soyulmuş.
0: Ben bunu da düşünemedim.
3: Birinin cevizlerini yedik yani, öyle mi? Öyle görünüyor.
0: Ne yapacağız?
2: Ne yapacağız dediğinizi duyuyorum. Evet benim duyarlı dostlarım. Cevizlerin sahibini bulmak için gizem dolu bir maceraya ne dersiniz?
3: Senin şu ani çıkışların var ya, habercinin düşüşü gibi.
0: Buldum. Bir tane buldum.
2: Kabuğu soyulmuş. Bu ceviz diğerlerinin devamı gibi görünüyor.
0: Öyleyse doğru yoldayız.
2: Kesinlikle kurye.
3: Bir tane daha.
2: Bu ceviz mi haberci?
3: Hı? Değil mi?
0: Ceviz tabii ki. Ama Hindistan cevizi.
3: Hindistan cevizi büyük olur bir kere.
0: Bunun da cevizden küçük olduğunu görmüyor musun haberci?
3: Bulamayacağız biz bu cevizlerin sahibini.
2: Hadi ama bulacağız, merak etme.
1: Bu da neydi?
0: Vay be, jet gibi geçti.
3: Karada bu kadar hızlı hayvan yaşıyor muydu ya?
2: Yaşıyormuş demek ki.
3: Hey, işte orada. Neye bakıyor acaba?
2: Evet dostlar, acaba bu sincap neye bakıyor? Şimdi öğrenmeye gidiyoruz. Gelin benimle. Sincap kardeş.
4: Buyurun.
2: Bizden korkmana gerek yok sincap kardeş.
0: Üzgün görünüyorsun.
3: Bir derdin mi var?
4: Evet.
3: Bize anlatabilirsin. Elimizden ne geliyorsa yaparız.
4: kendime bir sürü ceviz toplamıştım. Tek tek kabuklarını da soymuştum. Kışı yemek için yuvama getirecektim. Ama hepsini yuvaya getiremedim. Ben de birkaç seferde getireyim dedim ama...
2: Ama cevizleri bıraktığın yerde bulamadın, doğru mu?
4: Evet.
0: Bunlar mı?
4: Cevizleri...
3: Kusura bakma sincap kardeş. Senin olduğunu bilemedik.
0: Hatta birkaç tanesini de yedik. Helal et.
3: Sen yedin.
0: Evet, ben yedim.
3: Ama eksik olanları telafi edeceğiz. Üzülme.
4: Helal olsun. Hiç gerek yok. Ben biraz daha toplarım. Çok teşekkür ederim.
0: Nihayet cevizlerin sahibini...
2: Bulduk. Evet benim duyarlı can dostlarım. Bir gizemi daha çözdük.
4: Birkaç tane ceviz de dereye düşürmüştüm. Onları da gördünüz mü acaba?
5: İçinde de garip cisimler yüzen dere.
2: Evet dostlar. Bir günde iki gizem çözdük. Bu harika değil mi?
3: Öyleyse sincabın diğer cevizlerini de getirmeye gidiyoruz.

aşağıya. Bir ve iki ve üç ve dört ve... Evet, bugünlük bu kadar egzersiz yeter. Postacı yürüyüş yarışması için kendimi hazır hissediyorum çocuklar. Bu yıl 16.sı düzenleniyor. Geleneksel. Elektronik posta geldi. Postacılık yarışmasından geliyor. Tesadüfe bak. Ha, ne yazıyormuş bakalım. Sayın ve sevgili katılımcımız Naci. İyi misiniz? Ha, iyiyim. İnşallah hazırsınızdır. Şükürler olsun. Hazırım. Yanınızda getirmeniz gereken belgeleri unutmayın. Ha, evet, doğru. Yarışmadan önce bir şey daha yapacağım. Arkadaşım Feyyaz'a mektup yazıp teslim edeceğim. Ha, bu gerçekten de iyi bir fikir. Adres neydi? Hatırladım.

yazmaya koyulayım. Yazmak için önce halini hatırını sorarak güzel bir cümle kurmalıyım. Benim küçük dostum, yaptığını beğendin mi? Bir an neye uğradığımı şaşırdım. Allah korudu. Verilmiş sadakamız varmış demek ki. Bu da neydi şimdi böyle? Çay her yere dökülmüş. Bu iyi olmadı. Mektup kağıdı da ziyan oldu. Bu işi sonraya bıraksam iyi olacak. Yeri gelmişken, hazır egzersizimi de yapıp 10.000 sağlıklı adımı da tamamlamışken, bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Bir illüzyonist şapkası. Ama size bunu anlatmayacağım. İllüzyonist değilim. Çok merak ettim. Bakalım şapkadan tavşan çıkacak mı? Bakalım. Bir güvercin. Evet, bir postacıyım. Size postacıdan bahsetmeden önce güvercine söylemem gereken şeyler var ama. Sevgili dostum güvercin. Tarihte dedenlerin, babaanne ve anneannelerin postacılık yaptığını biliyor muydun acaba? Öyle çipil çipil bakıyorsun. Haklısın, haklısın. Kafan karıştı değil mi? Öyleyse daha açık anlatalım. Çocuklar bakın, iki tepenin üstünde ateşler yakılmış. Dumanla haberleşiyorlar. Manası ne acaba? Hazır şurada yanan bir ateş olduğuna göre, hadi onlara bir selam verelim. Şurada bir yerde bir battaniye olacaktı. Kontürüm bitti. Hay Allah, yanlış anlayacaklar şimdi. Bence buralarda fazlaca oyalandık çocuklar. Dumanca dilinde pek başarılı olamadık baksanıza. O zaman bildiğimiz yerden devam edelim en iyisi. Şimdi eğitim zamanı. O zaman gelsin laboratuvar mekanı.

0: Yıktım perdeyi eyledim viran. Nasıl ama posta güvercini gibi geldim hemen. Tahtada neler varmış bakayım. Evet, postacılığın tarihi gelişimi resmedilmiş. Çocuklar, bu kez doğru yapmışsınız. Her zamanki gibi bir şakayla karşılaşırım sanıyordum. Evet çocuklar, tahtada da gördüğünüz gibi postacılığın ilginç bir tarihi vardır. Bu da neyin nesi? Niçin postacılıkla ilgili olanları silip pastacılıkla ilgili bir görsel geldi ki şimdi? Hemen geri alabilir miyiz rica etsem? İyi ki doğru yapmışsınız dedim. İşte bu. Çocuklar, postacılık geçmişte çok ilginç yöntemlerle yapılmış. Önceleri güvercinler eğitilerek, ayaklarına takılan küçücük notlar posta olarak gönderilmiş başka yerlere. Bazı medeniyetlerde ise hızlı koşucular bu işi üstlenmiş. Ve atlar. Atları da pek severim. Atlar ve atlı arabalar çok uzun yollar aşarak gece, gündüz, kar, kış demeden posta ulaştırmak için yollara revan olmuşlar. Günümüzde artık postacılar çok farklı yöntemlerle çalışıyor tabii. Artık bisiklet, motosiklet, otomobil, kamyon ve uçak kullanılıyor. Peki, postacı olmak için ne yapmak gerekiyor dersiniz? Hemen bakalım.
1: Nasıl postacı olunur?
0: Evet, bunu gerçekten de merak ediyoruz.
1: En az lise mezunu olmak.
0: Evet.
1: Kamu personeli seçme sınavında başarılı olmak.
0: Bunda başarılı olacağımdan kuşkunuz yoktur herhalde.
1: PTT yani Posta ve Telgraf Teşkilatı'na iş başvurusunda bulunmak.
0: Kabul edilmiştim, evet.
1: A2 motosiklet ehliyeti ve B sınıfı araç ehliyetlerine sahip olmak avantajlı olacaktır.
0: Uçak dahil tüm araçlara uygun ehliyetim var. Sağlık durumuna bakılıyor mu acaba? Çünkü postacı kapı kapı geziyor.
1: Sağlık raporunun uygun olması.
0: Tamam, oldu bu iş. Arkadaşıma mektup yazıp hemen geri geliyorum. Bir postacı olarak mektubu ona kendi ellerimle teslim edeceğim. Burada bekleyin, gelmem uzun sürmez. Gelirim demiştim. işte oldu. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. İşimize bakalım. Bak postacı geliyor, selam veriyor. Arkadaşımın evi şu taraftanmış ama ben sahilden gitmeyi tercih edeceğim. Deniz havası ala ala giderim. Girilmez yazan yerden bir süre ilerleyip kestirmeden sahile ulaşabilirim. Kendi pratik zekam kendimi çok şaşırtıyor bazen. Arkadaşım postacı olarak karşısında beni görünce ne kadar şaşıracak kim bilir. Bu hiç iyi olmadı işte. Bir bataklık eksikti. Ne yapacağız şimdi? Ne ateş var ne de tamtam davulu. Tehlikede olduğumu nasıl haber vereceğim? Umarım tahmin ettiğim şey değildi. Dişli, benim küçük dostum. Beni hemen buradan çıkarmalısın. Hadi dostum oyalanma. Bir sopa bulup beni buradan kurtarmalısın. Beni yutacak acele et. Hemen gelmelisin. Batıyorum. Yardım et. İmdat. Sen burada mıydın? Şükürler olsun Allah'ın sevdiği kuluymuşum.
2: Yardım etmemi ister misin?
0: Yok, ben böyle iyiyim.
2: Ne yapıyorsun peki?
0: Çamur banyosu. Şakaydı. Batıyorum. Ne yapacağım şimdi? Mektubu da götüremedim. Buradan kurtulmama yardım etmelisin Uhay. Ne gündü ama. Sağ olun çocuklar. Hadi gelin size limonata ısmarlayayım. Tabelalarda yanlış gördüm sanırım. Yoksa bu benim yapacağım iş değil. Annem de pekmez için kozalak istedi ama bekleyebilir. Çocuklar, arkadaşımın postasını vermeyi unuttum. Epey maceralı bir gündü ama buna değdi. Hemen dönerim. İyi bir postacı, başına ne gelirse gelsin postayı teslim etmelidir. Numara 8'miş. Bakalım. Numara 4, 6, 8. Ya işte. Arkadaşımın evi burası. Aha. Görev tamamlandı. Posta tam zamanında iletildi çocuklar. Bendeki de ne görev aşkıymış canım. Çocuklar, bugün size postacılık mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki meslek maceramızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
4: Hey. Oh, Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Miş mış mış miş.
2: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
3: Buradaymış.
1: Ne güzelmiş.
2: Bugün Eren nerelerdeymiş?
4: Astronot olmuş, uzaydaymış.
2: Ceren neden çok sevinmiş?
5: Annesiyle börek yapmış.
2: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: amigdala. Olacak iş değil.
1: Olmuş işte. Haftaya ertelendi. Artık öfkelenmeyi bırak.
0: Bu kadar hazırlık. Şu çantalara bak. Ne oldu şimdi? Hepsi Mehmet yüzünden.
1: Mehmet'e de çok öfkeli konuştun Yaman. Yarın özür dilemelisin bence.
0: Hiç de bile. O bütün sınıftan tek tek özür dilemeli.
1: İsteyerek yapmadı sonuçta. Ah, şu çantaları da bahçeye bıraksak ya artık. Kaplumbağa gibi taşıyoruz.
0: Düşünsene, tam bir hafta ertelendi kampımız. Profesör.
2: Hoş geldiniz çocuklar. Yaman, öfkeli gibisin. Her şey yolunda mı?
0: Profesör, sınıf arkadaşımız Mehmet. Yo, ben anlatmayacağım. Lütfen Civan, sen anlat.
1: Sakin ol dostum. Şöyle oldu profesör. Bugün sınıfça kampa gidecektik. Öncesinde öğretmen atık kağıtları geri dönüşüme atmamızı istedi. Mehmet de tüm sınıfın izin kağıtlarını yanlışlıkla çöpe attı.
0: Anladığımızdaysa çöpler çoktan çöp kamyonuyla gitmişti. Tabii izinlerimizde.
2: Ve geziniz de iptal oldu.
0: Onca hazırlık boşa gitti. Ah Mehmet ah.
2: İsteyerek olmamıştır. Hem her şeyde vardır bir hayır. Şöyle bir fikrim var. İsterseniz bu akşam bahçede kamp yapabiliriz.
0: Oo, sahi mi? Yaşasın.

0: dostum. Çok güzel oldu. O da ne? Bu nasıl bir şey?
1: Çocuklar! Benim ben. Yaman, Civan, korkmayın.
2: Ödümüz patladı.
0: Biraz önce değişik bir gölge gördük.
2: Böyle çalı gibi kolları vardı.
1: Demek çalı gibi. Şu ağacın dalları gibi mi?
0: Evet. Tabii ya.
2: Ah, nasıl da korktuk. Sadece ağacın gölgesiydi.
0: Neyse ki ben çok korkmamıştım.
2: Tabii. Çadır korkudan kafamıza yıkıldı. Bayağı da korktun dostum.
0: Tamam, itiraf ediyorum. Azıcık korktum.
1: Mutluluk, öfke, neşe ve korku gibi duygular her birimizde var çocuklar. Yaşadığımız olaylara göre duygularımız değişir. Ve beynimizde minik badem kadar bir yapı var. Bütün duyguları o yönetiyor.
0: Badem mi?
1: Yani badem kadar minik ama çok etkili bir duygu yöneticisi.
2: Bu harika. Çok merak ettim şimdi. Bu yönetici çok heybetli, kocaman olmalı.
1: Beni takip edin. Yeni simülasyonumuzu bugün bitirdim.
0: Duyguların yöneticisi, biz geliyoruz.
3: Keşif! Başlıyor yeni keşif.
2: Bu beyin.
1: Evet Civan. Beynimizin özel bir bölgesinde duygularımızın yöneticisi var. İşte karşınızda amigdala. Bakın, beynimizin her iki yarım küresinde birer tane bulunuyor.
2: Gerçekten de bademe çok benziyor.
1: Amigdala, beynimizin duygularla ilgilenen küçük kahramanıdır.
0: Sabah Mehmet'e öfkelendim. Amigdala mı devreye girdi?
1: Aynen öyle. Amigdala, korku, öfke, mutluluk gibi birçok duyguda devreye girer. Ve bu duyguların nasıl hissedileceğini anlamamızı sağlar.
2: Bu nasıl oluyor ki?
1: Mesela tehlike algılandığında amigdala devreye girer. Kalp atışını hızlandırır, kaslarını hazırlar, hatta seni terletir.
2: O zaman korktuğumda sadece ürkmüyorum. Beynim tehlikeyi algıladığında korku duygusunu salıyor.
1: Aynen öyle.
2: Mesela haftaya matematik sınavım var. Geçen sınavda düşük not aldım. Oldukça kaygılıyım. Bunu da mı amigdala yapıyor yoksa?
1: Evet. Bu küçük yapı yaşadığımız olayları duygularımızla eşleştirerek onları hatırlamamıza neden olur. Tıpkı düşük not aldığın matematik sınavı sonrası hissettiklerini sana başka bir sınavda yeniden hatırlatması ve o sınavda daha kaygılı hissetmen gibi.
0: Kaygılanma dostum. Bu sefer epey çalıştık.
2: Haklısın Yaman. Bu sefer çalıştık. Daha iyi not alacağım inşallah.

0: Sonra kendimi gölde buldum.
1: Sonra?
0: Arkası yarın.
1: Aa, bu nasıl olur profesör?
0: Reklam arası diyebiliriz evlat. Şimdi size bir sürprizim var.
1: Nedir, nedir?
0: Bekleyin, getiriyorum.
1: Bugün yıldızlar ne kadar parlak.
2: Gördün mü Civan? Bir yıldız kaydı.
1: Hani? Nerede, nerede?
2: Bak, gitti bile.
1: Hay Allah, kaçırdım desene.
2: Bugün sonunda kamp yapabildik. Çok da güzel geçti.
1: Yarın Mehmet'ten özür dilemelisin dost.

0: çok öfkeyle hareket ettin.
1: Haklısın. Öfkeme yenik düştüm. Yarın ondan özür dileyeceğim. Bak bak. Yine yıldız kaydı.
0: Hepsini nasıl görebiliyorsun? Ben yine göremedim.
2: Bir de bununla bakmayı deneyin.
0: Bir teleskop.
1: Önce ben.
0: Hayır, nedenmiş? Ben bir kez bile yıldız kaydığını görmedim.
1: Haklısın dostum. Al sen bak önce. Sonuçta benim yıldızların kaydığını görmem için teleskoba ihtiyacım yok. Gözlerim çok iyi görüyor maşallah.
0: İşte ben de gördüm. Bir yıldız daha kaydı.
1: Hani nerede? Tüh, bu sefer de ben kaçırdım desene.
0: Teşekkürler profesör. Bu çok güzel bir kamp oldu.
2: Ne demek çocuklar? Güzel bir an olmasına sevindim. Dilerim amigdalanız bu anıyı hep böyle güzel hatırlar.

0: Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol Linacığım. Ödevler bitti mi?
2: Hı-hı.
0: Hepsini bitirdim.
1: Aferin benim güzel kızıma.
0: Anne, patates var mı?
1: Var. Canın patates mi çekti?
0: Yemek için değil.
1: Ya ne için?
0: Bugün okulda öğretmenimiz patates baskısı yapmayı öğretti. Çok eğlenceliymiş. Birlikte yapalım mı?
1: Olur. Ben de çok severdim patates baskısı yapmayı.
0: Sen de mi biliyorsun?
1: Ne sandın küçük hanım? Biz de çocuk olduk herhalde.
0: Doğru, unutmuşum.
1: İşte patatesler. Al bakalım.
3: Ha? Patates mi yiyeceğiz?
0: Yaşasın. Onlar yemek için değil.
3: Ha? Ne için?
0: Öğrenmek istiyorsan izlemen Hı-hı. gerekecek. Aa, anne, biz baskı yaparken arkadaşlarıma da gösterelim mi? Onlar da öğrensinler.
1: Güzel fikir.
3: Hiçbir şey anlamadım. Neden patatesi yemiyoruz ki?
1: Benim oğlum acıkmış galiba.
3: Acıktım.
1: O zaman şöyle güzel bir kumpire ne dersin?
3: Kumpir mi? Hı-hı. Tamam derim.
1: Patatesten hem kumpir hem de patates baskısı yapacağız.
4: Yaşasın!
1: Evet, ikiniz de mutlu olduğunuza göre hadi iş başına.
0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Yine harika bir tarifle karşınızdayım. Annem Tuba Sultan'la ve kardeşim Tuna'yla kumpir yapacağız. Çok lezzetli olacak, değil mi Tuba Sultan?
1: Allah'ın izniyle inşallah şefim.
3: Ağzım sulandı bile.
0: Sadece bu da değil, ayrıca patates baskısı da yapacağız. Çok eğlenceli olacak. Hazırsanız hadi patateslerinizi kapıp gelin. Başlıyoruz. Evet, söz sende Tuba Sultan.
1: Şefim, ben derim ki zaman kaybetmemek için önce kumpirlik patatesleri fırına koyalım. Onlar pişerken biz de patates baskımızı yaparız. Ne dersin?
0: Harika fikir sultanım.
3: Hadi hemen fırına atalım da pişsinler.
0: Ama önce her zamanki gibi elleri yıkıyoruz.

0: Arkadaşlar, ellerimizi ve patatesleri iyice yıkadık.
1: Evet şefim. Patatesleri kabuklarıyla pişireceğimiz için iyice yıkamamız gerekiyor.
2: Ne kadar büyük patatesler.
0: Kumpir için en büyüklerini seçtik.
1: Şimdi bu patatesler fırına gidiyor. Büyük oldukları için pişmeleri uzun sürecek.
2: Uzun mu? Of!
0: Merak etme Tuna. Patates baskısı yaparken öyle eğleneceksin ki zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksın. Arkadaşlar, hadi siz de bizimle yapın. Evet arkadaşlar, patates baskısı için kağıt, boyalar ve patatesler hazır. Bu patateslerle harika resimler yapacağız.
2: Peki nasıl yapacağız?
0: Önce patateslerden kalıplar yapacağız. Patatesi ortadan ikiye kesmekle başlıyoruz. Bu iş tabii ki Tuba Sultan'da.
1: Evet. Tamam.
0: İşte oldu şefim.
2: Bu patatesle nasıl resim yapacağız? Bir türlü aklım almıyor.
0: Birazdan anlayacaksın. Şimdi birer kalem alıyoruz ve istediğimiz bir şekli patatese çiziyoruz. Mesela ben çiçek çizeceğim. Bir yuvarlak ortaya. Etrafına yapraklarını da çizeyim. İşte oldu.
2: Aa, çok güzel oldu.
0: Peki sen ne çizeceksin?
2: Bilmem ki. Aklıma bir şey gelmiyor.
0: Mesela yıldız çizebilirsin. Ay dede çizebilirsin. Balon çizebilirsin. İstediğin her şey olur.
2: Ne çizsem acaba?
1: Ben buldum. Bir kalp çiziyorum.
0: Aa, harika fikir.
2: Ben de buldum. Bir yuvarlak çizeceğim.
0: Sadece yuvarlak mı?
2: Evet. Aklıma süper bir fikir geldi.
0: Neymiş?
2: Söylemem. Resmin bitince görürsün.
0: Peki. Hadi çiz.
2: İşte oldu.
1: Bakın. Benim kalbim nasıl olmuş?
0: Çok güzel olmuş anne. Tıpkı gerçek kalbin gibi.
1: Seni cimcime. Ne güzel konuşuyorsun sen öyle. Benim kalbim güzelse içi önce Allah, sonra sizlerin sevgisi olduğu için.
2: Şimdi ne yapacağız?
0: Şimdi çizdiğimiz şeklin dışında kalan patatesi biraz keseceğiz. Böylece şekli boyayıp kağıda bastığımızda şekil kalıp gibi olacak. Tuba Sultanım, işin içine bıçak girdiği için bu iş sende.
1: Anlaştık şefim. Önce şeklin kenarlarını bıçakla kesiyorum. Çok değil, bir parmak kadar. İşte böyle. Şimdi de patatesi enine kesiyorum. Yine bir parmak kadar. Ama şekli kesmemeye dikkat ediyorum. Sadece şeklin etrafından biraz çıkaracağım. İşte oldu. Kalp şekli çıktı. Bakın, kalp daha dışarıda. Ama patatese birleşik. Bu kalıp hazır.
0: Harikasın Tuba Sultan. Tıpkı öğretmenim gibi yaptın.
2: Anne, hadi benimkini de.
1: Ver bakalım. İşte yuvarlak kalıp. Bu da çiçek kalıbımız.
0: Kalıplarımız hazır olduğuna göre artık boyayıp baskı yapabiliriz. Herkes kalıbını istediği renge boyasın.
1: Anlaştık.
2: Bakın, ben maviye boyadım.
0: Çok güzel oldu Tuna.
2: Senin çiçeğin de güzel olmuş abla.
0: Sağ ol. Hadi şimdi patates kalıplarını kağıda basalım. İyice bastır. Boya kağıda iyice geçmeli.
2: Tamam.
0: Hadi şimdi kaldıralım.
2: Vay! Ne kadar güzel oldu.
1: O zaman ben de buraya kalbimi koyayım.
0: Çok güzel oldu. İşte arkadaşlar, patates baskısı budur. Bu teknik sayesinde istediğiniz şekillerle harika resimler yapabilirsiniz.
2: Gerçekten çok eğlenceliymiş. Abla, kalıbı başka renklere de boyayabilirim değil mi?
0: Evet, her seferinde patatesini iyice temizlersen istediğin renge boyarsın. Renkler birbirine karışmaz.
2: Anladım. Bu kalıpla hemen bir resim yapacağım.

0: Patatesler pişmiş. Sen resmini yaparken biz de kumpiri yapalım.
1: Arkadaşlar, tezgahı temizledik ve tekrar ellerimizi yıkadık. Kumpir yapmak için hazırız.
0: Aynen öyle şefim.
1: Peki, önce ne yapıyoruz sultanım?
0: Önce patateslerin içini açıyoruz. İşte. Tamam. İşte böyle. İçlerine malzemeleri koymak için biraz da aralıyoruz.
1: Aa, patatesler hala çok sıcak.
0: Tereyağın erimesi için patateslerin sıcak olması gerekiyor.
1: Arkadaşlar, kumpire önce tereyağını koyarak başlıyoruz. Her birine birer kaşık. Bu sana. Bu sana. Bu da sana. İşte oldu.
0: Harikasın şefim. Şimdi tereyağıyla patatesi iyice karıştırıyoruz.
1: Bakın arkadaşlar, tereyağı eridi ve patatesle karıştı. Şimdi sırada ne var Tuğba Sultan?
0: Sırada kaşar peyniri var.
1: Rendelenmiş kaşar peynirini de aynı tereyağı gibi koyup karıştıracağız.
0: Tamam. Evet.
1: Eşit koydun mu anne?
0: Evet şefim, çok iyi iş çıkardın.
1: Kaşar peyniri de eridi. Bakın, patates artık krema gibi, daha yumuşak.
0: Artık diğer malzemeleri koyabiliriz.
1: Arkadaşlar, kumpirinize istediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Hangilerini seviyorsanız. Biz mısır, turşu ve çekirdeklerini çıkardığımız siyah zeytin koyacağız. Evde bunlar vardı. Tüm malzemeleri koyduk. Şunlara bakın, harika görünüyorlar, öyle değil mi? İşte ev yapımı kumpirlerimiz hazır. Hem çok lezzetli hem de çok sağlıklı. Biz kumpiri çok seviyoruz. İnşallah tarifimizi siz de sevmişsinizdir. Eğer kumpiri denerseniz ve patates baskısı yaparsanız fotoğraflarınızı göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.

0: Mis gibi kokuyorlar. Bakın, resmimi bitirdim.
1: Harika olmuş oğlum.
0: Bak anne, bu ben, bunlar da toplar. Hayalimi çizdim.
2: Hayalin mi?
0: Gökten yağmur yerine top yağıyor.
1: Demek hayalin bu.
2: Aman dikkat et Tuna, toplar başına düşmesin.
0: Aa, bunu düşünmemiştim. En iyisi kafama bir kask çizeyim.
1: İyi fikir.
0: Ama yemekten sonra. Önce kumpir.

0: Komikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Hocam eşeğe bu sabah yemini verdin değil mi?
1: Bugün senin sıran değil miydi?
0: Hayır hocam. Bugün senin sırandı. Eşeğe yemini verir misin?
1: Sen bugün ver, ben yarın veririm.
0: Hocam. Eşeğe yemini verir misin hocam? Lütfen.
1: Ah, eşeğe yem, eşeğe yem.
2: Hocam, sultanımız sizi sarayına davet ediyor.
1: Beni mi?
2: Kendisi bazı konularda sizden danışmanlık yapmanızı istiyor. Yarın sizi almaya geleceğiz. Selametle.
1: Duydurma hatun. Sultan benden danışmanlık yapmamı ister.
0: Bu harika.
1: Hemen çarşıya gidip üst baş alayım. Askerler geldiğinde hazır olmalıyım.
0: Eşeğin yemi?
1: Hallederiz onu sonra.

0: Hocam iyi misin?
1: Siz kimsiniz?
0: Hocam, benim karın Fatma.
2: Baba?
1: Baba mı? Aa, başım.
0: Eyvah!
3: Hayırdır uşaklar?
2: Cemal amca, sanırım babam hafızasını kaybetti. Kafasına saksı düştü de.
3: Ha? Gerçekten mi? Şimdi anlarız. Hocam, az önce bir tepsi paklava celiydi.
1: Bana ne?
3: Ama galiba o paklava size celiydi hocam.
1: O zaman sana ne?
3: Bakın, gördünüz mü? Hafızası gitmemiş.
2: Ama Cemal amca, o klasik hoca refleksi. Daha iyisi var. Baba, bütün tesbihlerini 10 kuruşa sattım.
0: Ömer, Lokman Hekim'i çağır yavrum.
4: İyileşmesi biraz zaman alacak. Bazen geçmişine dair bir anahtar kelime, bazen de bir şok onu iyileştirebilir.
0: Anahtar kelime.
3: Şok ha?
0: Şu anahtar kelimeleri bir deneyelim. Hocam, senin kazan doğurmuş.
1: Hı?
2: Sonra da ölmüş.
1: Kazan mı ölmüş?
5: Parayı veren mi düdüğü çalar, düdüğü veren mi parayı?
0: Ciğer buradaysa kedi nerede? Kedi buradaysa ciğer nerede hoca?
3: Göle maya çaldım. Ya tutarsa ha? Ya tutarsa ne olur düşün bir.
2: Dünyanın merkezi işte tam burası. Ölçmek ister misin?
1: Ne diyor yahu bunlar?
0: Söyle bakalım. Bana mı inanacaksın yoksa bir eşeğe mi? Ha? Eşeğe mi? Olmuyor.
3: Anahtar kelime işe yaramayacak. Bize gereken şey iyi bir şok.
0: Doğru mu yapıyoruz acaba?
3: Merak etme yenge. Hadi Kadri, yolla hocayı. Evet, birazdan şoka girer.
0: Ay, tamam yeter.
3: Bekleyin, biraz daha.
0: Yeter, yeter. Kadri, çek ipi. Ne?
2: Ama.
3: Uy, ciddi hoca.
0: Ama.
1: Şey, bir balık gördüm de tutuverdim.
3: Uy, bu balık da ne böyle? Şok oldum da.
2: Buraya neden geldik anne?
0: Ben de anlamadım.
6: Gabaro! Gabaro! Bah bah bah!
0: Eyvah! Gulyabani!
2: Anne, görmüyor musun? O Cemal amca.
6: Gabaro! Gabaro! Bah bah bah!
0: Olmuyor. Bu da işe yaramadı.
3: Daha gerçekçi bir şey lazım bize. Mesela... bir ayı. Kaçın uşağı.

0: Hiçbir şey işe yaramadı. İşe bak, bugün de saraya gidecekti.
1: Aslında aklımda birkaç çok daha vardı ama...
2: Hocam, hazırsanız gidebiliriz.
3: Siz kimsiniz?
2: Ne demek siz kimsiniz? Sultan'la görüşmemiz var ya hocam.
0: Hafızasını kaybetti de kimseyi hatırlamıyor.
2: Hafızasını mı kaybetti? Bu iş sultanımızın hiç hoşuna gitmeyecek.
0: Eyvah! Kara kaçan! Yoksa hala aç mı hayvan? Hoca! Eşeğin yemini ver demedim mi sana? Eşeğin yemini ver demedim mi sana?
3: Ömer, hatun, ne yapıyorsunuz burada?
0: Hocam!
4: Demek anahtar kelime eşeğin yemiymiş.
1: Hem anahtar kelime, hem şok.
3: Ne diyorsunuz anlamadım. Ama sultanı bekletmek olmaz. Hadi gidelim ağalar.
1: Ciddi de gelmedi hafızan. Laz Cemal uğraştı ama... İçi bağırdı senin Fatman.

0: Ciufi-ciufi e coșe.
1: Hadi bakalım Furkan, yap gösterini. 3, 2, 1.
0: Rampa var.
1: Çok hızlı giriyorsun Furkan.
2: Helal olsun sana.
1: Çarpacaksın. Hı? Ne yapıyorsun? Maşallah Furkan, Çufi'nin en baştaki yarım yamalak halini düşününce böyle bir gelişme beklemiyordum doğrusu.
3: Bence bu oyuncak senin çocukken sahip olduğun halinden çok daha güzel oldu Furkan.
4: Allah biliyor onun değeri ayrıydı. Ama kaybolması böyle bir sürece sebep olduğu için mutluyum. Hı? Hı? Bu da ne böyle? Hı? Hı? Hı?

0: Bir kartal mı?
1: Yoksa uçurtma mı?
0: Ya da bir çeşit uçak mı? Uzaylılar! Ne olduğunu anlamanın bir yolu var arkadaşlar. O da peşine düşmek. Hadi koşun. Arkadaşlar, beni bekleyin.
2: Bismillah.
0: Hayırlı sabahlar Müşteba abi.
2: Hayırlı sabahlar çocuklar. Ne garip rüyaydı.

0: Allah Allah. Olacak iş değil.
1: Kaybettik.
2: Sanki yer yarıldı da içine girdi.
0: Acaba niye üzülüyorsun?

0: şuna bak Furkan. Bu aynı şeye benzemiyor mu? Ha?
1: Şeye.
2: Trofeye.
1: Ha?
2: Ha?
3: Bu iniş olayına biraz daha çalışmamız lazım.
2: Allah! Bizim de bu iniş olayına biraz daha çalışmamız gerek.
3: Selamun aleyküm arkadaşlar. Demek beni buldunuz. İzimi kaybettirdim sanmıştım.
4: Aleyküm selam arkadaş. Da sen kimsin? Tanışıyor muyuz?
3: Adım İrfan. Direkt olarak tanışmıyoruz ama ikimizde aynı oyuncağın başka parçaları var.
4: Evet, fark ettim. Çufe'nin parçalarından yeni bir oyuncak yapmışsın.
3: Hem de seninkinden çok daha iyi.
2: Orada dur bakalım, orası tartışılır.
3: Sizi bir süredir ev yapımı drone'umla izliyordum. İyi niyetli geliştirmeler yapmış olsanız da çok fazla zayıf noktası var Chofi'nin.
4: Chofi değil, Chofi.
3: Neyse işte, bakın. Hesaplamalarıma göre sizin oyuncakta bu kırmızıyla işaretli yerler hataya meyilli.
4: Nasıl yani?
3: Yani sizin Chofi dayanıksız.
0: Chofi.
2: Tamam arkadaş, böyle teknolojik cihazlar falan geliştirmişsin anladık. Hesap da yapıyorsun. Ama bu işler sadece teknolojiyle olmaz.

0: Bakın ne diyeceğim. Gelin ufak bir yarış yapalım. Sizin bugün çalıştığınız gibi engelli bir parkurda.
1: Yarış mı?
0: Evet. Daha doğrusu bir yetenek gösterisi gibi olacak. Kazanan diğer oyuncağın parçalarını alır. Var mısınız?
1: Kabul. Hadi yarışalım. Allah'ın izniyle sana ufak bir ders verelim.

0: Mascotumuz sarı ile işaretli arkadaşlar. İyi olan kazansın.
1: İnşallah öyle olur.
2: 3 2 1

0: İrfan, ne yapıyorsun Allah aşkına? Kazanacağım diye hem Chofi'ye hem de kendi oyuncağına zarar veriyorsun.
1: Bir şey olmaz. Benim tasarımım çok sağlamdır.

0: Bu nasıl olur? Hesaplarıma göre böyle olmamalıydı.
1: Demek ki yanlışmış hesaplamaların İrfan. İkimizin de bunca uğraşına yazık oldu.
0: Fuara bu kadar az kalmışken nereden çıkardın bu yarış işini?
1: Sonuçta fuarda yalnızca sergilememiz isteniyordu. Şimdi ikimiz de yetiştiremeyeceğiz. Neyse İrfan, bu bize ders olsun. Gel, bize ait olan parçaları toplayalım ve fuar gününe kadar elimizden geleni yapalım.
0: Haklısın. Hatta belki birlikte çalışırız. Ne dersin?
1: Senin teknik bilgin
0: ve senin mantığınla Allah'ın izniyle fuara kadar yetişebiliriz.
1: Denemeye değer. İşte ha? Bu. Dostluk kazandı.
2: Fuara kadar abimi güvenli bir yerde mi tutsak diyorum.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Endişelenecek bir şey yok çocuklar. Gerçekten iyiyim. Çok sağ ol Kara. Teşekkür ederim. Biraz duygulandım ama geçti. Yani geçer gibi oldu. İnşallah geçer. Merak ettiniz haklı olarak. Anlatayım o zaman. Çocukluğumun geçtiği mahalleye yolum düştü de buraya gelmeden önce ona üzüldüm. Eski halinden eser yok. Her yer beton olmuş çocuklar. Neredeyse hiç ağaç kalmamış. Gerçekten üzüntü verici. Oysa çocukluğum o ağaçların gölgesinde geçmişti. Keşke elimizden gelen bir şey olsa. Elimizden gelen bir şey var der gibi bakıyorsunuz. Ha? İşte şimdi moralim yerine geldi. Ağaçların ve ormanları korumanın önemi hakkında kapışmaya var mısınız? Hazırsanız keçeyle başlayalım. O halde açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ağaç. Bir ağaç daha. Sanki bir şeye benzeteceğim ama çıkaramıyorum bir türlü. Tabii ya.

Akciğer değil mi bunlar? Şimdi anladım. Ormanlar bizlerin oksijen kaynağıdır çocuklar. Alacağımız her temiz nefes için ağaçlara ihtiyacımız var. Sağ ol Kara. Sıra sende Keçi. Hazırsın maşallah. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Toprak. Hatta biraz tepecik diyebiliriz. Bir el desem değil. Acaba nedir? İşte bu. Şimdi anladım. Ağaçlar kökleriyle toprağı tutar ve erozyonu önler çocuklar. Çok anlamlı bir çizim oldu Keçe. Sağ ol. Kara, hiç hızımızı kesmeden seninle devam edelim mi? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ağaç. Bir salıncak. Salıncakları çok seviyoruz değil mi? Bir ağacın gölgesindeki salıncak çocukluğumuzun en güzel hatıralarından biridir. Ağaçları koruyalım olur mu? Geldik bir kapışmanın daha sonuna. Başka bir çizim mi yapmak istiyorsun Keçe? Merak ettim şimdi. O zaman hızlıca açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir fidan. Anladım ama bitir bakalım çizimi. Ağaçları ve ormanları çoğaltmak için yeni fidanları toprağa ekelim çocuklar. Peygamberimiz de kıyametin koptuğunu görseniz elinizdeki fidanı mutlaka dikin buyurmuştur. Çok teşekkürler çocuklar. Her zamanki gibi muhteşem mesajlar verdiniz. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: arkadaşlar. Galip layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: İyice çalıştın mı kardeşim?
0: Sular seller gibi.
2: Oh maşallah.
0: Böyle iddialı bir kapışma için çalışmadan gelemezdim. Ne demişler? Tedbirde galip, tevekkülde mülayim ol.
2: İyi demişler, bak bunu beğendim.
0: Boş değiliz tabii. Çalışarak tedbiri alacağız ki sonradan pişman olmayalım. Ne oldu? Neden durdun?
2: Yere dökülen dutlar var. Üzerlerinden geçmek istemedim.
0: Basmayalım tabii. Dikkatli olmalıyız.
3: Hey, beni de bekleyin.
2: Tamam.
0: İyi misin?
2: İyiyim, iyiyim. Allah'tan tişörtüme düşmedi. Lekesi de çıkmaz dutun. Sakin olun arkadaşlar. Dutlara döküyorsunuz, olmuyor. Ama ne konuştuk ya?
0: Şunu da yapıştırdık mı tamam.
2: Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ederim.
0: Lafı bile olmaz.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
3: Neyin var Salih?
4: Dut lekem var. Hem de bolca.
2: Olaylar garip bir şekilde dut ağacı etrafında dönüyor.
4: Ne oldu ki başka?
2: Ben de düştüm. Hem de aynı ağacın altında.
4: İyisin değil mi?
2: Lekeli ve biraz da çizeyim.
0: Hazır mıyız arkadaşlar? Durum

0: hazırız.
1: Herkes burada değil mi?
0: Evet.
1: Çoktandır oyun oynamadık dediniz. Ben de size bir tane hazırladım. Sağ olun, sağ olun. Çocuklar, yüce kitabımız...

0: O zaman önce kızlar. Hadi bakalım, başarılar.
1: Ayet nedir? Cevap veriyorum. Kur'an surelerini oluşturan harf, kelime veya cümlelerdir. Kur'an-ı Kerim'de tam 6236 ayet vardır.
0: Aferin. 10 puan.
2: Sure nedir? Kur'an'da ayetlerden oluşan her bölüme sure denir. Kitabımızda 114 sure vardır hocam.
0: Aferin Galip. 10 puan da sana.
3: Cüz nedir?
2: Hadi Salih, cevaplayabilirsin.
3: Şaka şaka. Biliyorum tabii. Kur'an'ın 20 sayfadan oluşan her bir bölümüne cüz denir. Kitabımızda toplam 30 cüz vardır.
0: Bir 10 puan da Salih'e gidiyor.
2: Hizb nedir? Ya biliyordum. Acele etme kardeşim. Düşün. Hatırlayamadım hocam.
0: Hatırlayan var mı?
1: Her cüz 4 bölümden oluşur. Bu bölümlere de hizb denir hocam. Yani bir hizb 5 sayfadır. Teşekkürler. Sağ olun.
0: Aferin Cemile. Bir 10 puan daha.
2: Hatim nedir? Çok kolay. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyup bitirmeye hatim denir.
0: 10 puan da Mustafa'ya gider.
2: Ne oldu sana? Neden ağlıyorsun?
0: Ali'ciğim sakinleş bakalım. Ne oldu?
4: Ağaç kuyruğumu kaptı. Çok güzeldi.
0: Hangi ağaç?
2: Dut ağacı mı?
4: Evet.
3: Hacım ettiğini bir değil iki değil ama.
2: Üzülme Ali. İyi tarafından bak. Gövdesi sapasağlam. Kuyruğu hallederiz.
3: Meselemiz sadece kuyruk değil arkadaşlar. Bu ağaçla ilgili ciddi ciddi tedbir almalıyız. Baksanıza, bize resmen takmış.
0: Ne oluyor çocuklar? Kim size takmış?
3: Ağaç.
0: Hangi ağaç?
5: Dut.
0: Dut mu?
3: Evet hocam. Hepimize saldırdı resmen. Selim'i düşürdü, benim tişörtümü mahvetti. Şimdi de Ali'nin kuyruğunu kapmış.
2: Öfkede galip, sabırda mülayim ol kardeşim. Ne yapalım? Gidip ağaçla kavga mı edelim?
0: Sakin. Baştan anlatın şunu bakayım. Anlaşıldı. Ağaç ağaçlığını yapıyor çocuklar.
3: Nasıl yani hocam?
0: Bir dut ağacını bol meyve verdi diye suçlayamayız. Ya da gövdesi iri diye. O işini yapmış, biz yapmamışız.
2: Ne yapacağız hocam?
0: Dökülen meyvelerle ilgili üzerimize düşeni yapacağız.
1: Tam da bununla ilgili çok iyi bir fikir okumuştum hocam. Şimdi...
3: Tertemiz oldu gerçekten. Ve daha önemlisi temiz kalacak.
1: Çöplerinizi alayım. Tamamdır. Elinize sağlık. Tertemiz olmuş.
0: Elinize sağlık çocuklar.
3: Sağ olun hocam.
0: Galipciğim kilimin ucundan tut da serelim. Salih, seninkiler gelmiş olmalı. Şimdi ne düşünüyorsun?
3: Artık istedikleri gibi gelebilirler hocam. İsteseler de bizi lekeleyemezler.
0: Yorulduk ama değdi. Bu sayede hem yoldan geçen meyveleri ezmeyecek hem de üzerlerine düşmesi engellenmiş olacak.
3: Çok iyi fikir hocam. Cemile sağ olsun.
2: Biz de düşünsek aslında benzer bir şey mutlaka bulurduk. Ama yine de sağ ol Cemile.
1: Siz de sağ olun arkadaşlar.
0: Efendimiz ağaç dikimine çok önem vermiştir çocuklar. Bir Müslüman bir ağaç diker de ondan bir insan veya kurt kuş yerse bu o Müslüman için sadaka olur buyuruyor. Bu dut ağacı böyle düşünen Müslümanlar sayesinde bu.

0: Allah hepsinden razı olsun.
1: Amin.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleykümselam.
2: Hani benim kuyruğum?
0: Ağacı hallettik. Sıra senin kuyruğa geldi. Ama öncesinde bizim bir yarışmamız var. Onu halletmeliyiz.
3: Aa, nasıl da unuttum.
0: Unutturmam.
3: Galip belli ama centilmence mücadeleye devam etmeli.
2: E hadi o zaman acele etmeliyiz. Daha fazla kuyruksuz kalamam.

0: Elif, B, T, S, Cim. Ha? Ha. Ha.
1: Ha?
0: Ha.
1: Ha?
2: Ne haberler var ha?
3: Kanalda her şey yolunda. Ben de gündemi tarıyorum çocuklar. Şunlara bakın. Bir geziye çıktınız, ne hale geldiniz?
0: İlk incelemelerime göre düşmüş olabilirler. Bir yandan kaybolmuş ya da yolu ararken yorgun düşmüş gibilerdir.
1: Bence acıkmışlar.

0: Badem'in ağzındaki ne öyle?
1: Yetimleri sevindirelim. Yetimler için kurulacak şenliğe sponsor arıyorum yazıyor. Bir de iletişim bilgileri var.
0: Siz bir harikasınız.
2: Hadi o zaman.

0: Kimler benimle geliyor? Siz bugünlük görevinizi tamamladınız.
1: Ben gelirim.
2: Ben de.
0: Hadi gidelim.
3: Kambursuz düğün olmaz.
1: O söz öyle miydi?
4: Aman, mo işte.
3: Yetimler için şenlik düzenleyen amca da yetim büyümüş.
1: Ne zor.
4: Bu şenlik büyük ses getirecek çocuklar.
3: Sponsor bulunursa...
1: Ah sen, biz de sponsor olabilecek kişilere mail atıp durumu bildirelim.
4: Tabii ya, Allah çalışanı sever.
3: Hey siz, durun bakalım.
4: Boş durmak istemiyorsanız bahçedeki ağaçları sulayın. İnsanları değil.

0: Selamun aleyküm Musa amca.
1: Ve aleyküm selam gençler. Hoş geldiniz.
2: Musa amca, bize yetimler için düzenleyeceğiniz şenlikten bahseder misiniz?
1: Ben de yetim büyüdüm. Yetimliğin ne olduğunu bilirim. Peygamberimiz yetimleri korumamızı istemiştir. Onları mutlu edecek bir şenlik düzenlemek istiyorum. Herkesten destek bekliyorum.
2: Unutmayın sevgili izleyiciler. Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Nasıl oldu çocuklar? Bitti Yusuf.
3: Bunlar bitmez, baksana.
2: Çekim bitti Yusuf.
3: Ya benim çektiğim? Bunlar karşımda dururken...
2: Tamam, uzatma.
3: Uzatmışlar. Bu börekleri uzatmışlar. Upuzun yapmışlar. Malzemesini bol tutmuşlar. O kadar da uzun değilmiş.
2: Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir.
0: Burası hayırsever Musa amcanın pastanesi. Her gün yetimlere ücretsiz yemek dağıtıyor. Musa amcanın yetim şenliğine destek olun. Yetimleri sevindirelim.
2: Siz de destek yollayın, yetimleri kollayın. Allah rızası için yetim başı okşayın.
4: Zenginler, parası olanlar ve beni duyanlar, destek olun. Bu işi de bana bırakmayın.
2: Ha ha ha!

0: Mehmet, duyuyor musun?
1: Tamam. Söyle Han. Tamam.
0: Şenliğe katılacak 3 yetim çocuk yetimhanede mahsur kalmışlar. Tamam.
1: Ne? Nasıl olur? Nereden öğrendin Han?
0: Drone'la alanı çekiyordum. Yetimhaneye kadar gittim.

0: Çocuklar balkonda ne sallıyorlardı?
1: Peki kimse yok mu yardım edecek?
2: Ah sen Mia, siz yetimhane müdürünü bulun. Yusuf, sen çekime devam et. Biz de Mo, İkbal ve Han'la çocukların yanına gidelim.
3: İyilik için!
0: O kadar kalabalık ki nasıl bulacağız?
1: Bari Musa amcayı bulalım.
4: Polis abi selam. Ben Yusuf. Bize yardım eder misin?
5: Tabii. Sorun ne Yusuf?
4: Yetimhanede 3 çocuk mahsur kalmış. Şenliğe gelememişler. Müdürünü arıyoruz.
5: Şimdi buluruz.
2: Arkadaşlar, siz nasıl mahsur kaldınız?
1: Onun yüzünden. Şenliğe gidiyorduk. Fırat gözlüğünü unutmuş. Biz de buraya tırmandık. Şimdi inemiyoruz. Kapılar da kapalı.
6: Nasıl çıktıysanız inseydiniz.
0: Hayır, zaten tehlikeli bir iş yapmışlar.
2: Biraz sabredin, müdürü bulacağız.
7: Mehmet, beni duyuyor musun? Tamam.
2: Duyuyorum Yusuf. Ne oldu? Tamam.
7: Biz polis abiyle müdür amcayı bulduk. Kangi ve bademi de aldık. Polis arabasına bindik.
2: Sonuca gel Yusuf.
7: Arabanın lastiği patlamış. Kangi gerekli malzemeleri çıkartırsa çok geçmeden yanınızda oluruz.
2: Durum ne Yusuf?
4: Kangi işte. İlk denemede yine yanıldı. Araba lastiği çıkaracağı yerde deniz simidi çıkardı.
2: Şimdi ne yapıyorsunuz?
4: İkinci denemesinde isabetliydi. Birazdan patlak lastiği değiştirip yanınızda oluruz.
5: Kangi harika iş çıkardı. Teşekkürler.
8: Çocuklar siz de bir daha yalnız dönmeyin. Gelin bana söyleyin.
5: Mehmet, sana ve ekibine teşekkür ederim.
2: Ne demek polis abi? Memnuniyetle.
1: Bugünü de atlattık çok şükür. Çok şükür.
4: Bence hak ettim.
2: O zaman dönüş vakti.
6: Bir dakika. Ben daha atlı karıncaya binmedim. Bu mudur yani? Tamam, buna da şükür. Çekme işini size bıraktım dostlarım.

ya, oradan da doya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayız.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Dice de

0: وسلم.
1: أروج!
2: Güneş daha büyük.
3: Hiç de bile.
4: Ay daha büyük.
2: Hayır güneş.
3: Ay bu kadar.
2: Güneş çöl kadar.
3: Hiç de bile.
5: Çocuklar, hadi uyumalısınız artık. Bu gece sahura kalkacağız.
1: Ne? Sahur mu?
2: Evet ya, ne sandın? Ramazan başladı.
1: Ben unutmuşum. Eyvah! Ya sahura kalkamazsam?
5: Hadi bir an önce uyuyun o zaman. Allah rahatlık versin.
1: Hemen uyumalıyım.
3: Ay dağlar kadar.
2: Çöl dağdan daha büyüktür bir kere.
5: Uyuyun artık çocuklar.

0: Hadi uyu yara.
1: Thank you.

0: iki kulaklı seni. Baban ve ben o kadar uğraştık ki. Sahura kalkmak için erken uyumalısınız oğlum.
1: Ben kalktım. Olamaz.
0: Bugün tutmayı verirsin oğlum. Daha küçüksün sen.
1: Ben sızacağım. Tıpkı peygamberimiz gibi.
2: Ne?
1: Peygamberimiz gibi.

0: tutacağım.
1: Bugün keçiyi uzak otluğa götürme günü ama. Bu senin için zor olabilir.
0: Doğru.
2: Oruç tutamazsın.
0: Ha? Tutacağım işte. Hem otluğa gideceğim hem de oruç tutacağım.
2: Oruç tutmuyor musun Lemi? Afiyet olsun. Merak etme, orucun hala geçerli. Unuttuğun için.
0: Ha?
2: Senden bir şey rica edeceğim Lemi. Abim sahura kalkmadı ama oruç tutacak. Geçen sene aynısı oldu, tutamadı. Evet, abim de buna çok üzüldü.
0: İva!
2: Abimin orucunu bozmamasını sağlar mısın? Ona yoldaş ol filan işte. Yapabilir misin? Lemi? Ne yapıyorsun sen burada? Hop. Ne oldu sana Lemi? Lemi, ne zaman akıllanacaksın sen? Taş mı onlar, ne ki? Gözünde nasıl duruyorlar?

0: Güneş de ne kadar büyük. Sanırım Şifa haklı.
1: Oh! Ha?
0: Medine. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu anda ne yapıyor acaba?
1: Oh!

0: Helena?
1: Aa, çok susadım. Ben dayanamayacağım.
2: Bugün tutmayı verirsin oğlum. Daha küçüksün sen.
1: Bütün gün su içip durdun zaten. O su benim.

0: İşte su buldum.
1: Ne yapıyorsun sen Lemi? O belki de bizim son suyumuzdu. Ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum.
2: Bugün tutmayı verirsin oğlum. Daha küçüksün sen.
3: Ben tutacağım. Tıpkı peygamberimiz gibi.
1: Dayanamayacağım.

0: şükür. Bugün öyle veya böyle bir şekilde orucumu tuttum. Biraz yemek yesem rahatlayacağım.
1: Yala yala.
0: Bunlar dolu. Sen suları içmedin mi yoksa? Sıpalar tıkalıydı. Nasıl da anlamadım. Yoksa sen de mi oruç tutuyorsun Lemi? Anladım. Benim oruç tutmamı sağladın Lemi.

0: Gönül haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş
1: mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş? Miş,
2: buradaymış. Miş, ne
1: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: güzergâhta da sen bana neden 5 tane para verdin?
1: Sen dikkat balonunun miçosu değil misin?
0: Öyleyim.
1: Gelip bize işlerimizde yardım ediyorsun. O yüzden bu para senin miçoluk ücretin.
0: Ya teşekkür ederim Agah dedi. Ben bu 5 tane parayla muz alabilir miyim?
1: O senin paran Elifciğim. Ne istersen alabilirsin. Ama sana az önce söylediğim gibi ben zaten muz alacağım.
0: Ya alacak mıyız?
1: Elma, armut, marul, domates.
0: Başka?
1: İyisini bulursak karpuz.
0: Muz?
1: Muz da alacağız.
0: Yaşasın! Hey hey hey çarşıya gidelim. Muz muz muz muz da alıp yiyelim. De de de Agah dede. Sen bir tanesin canım dede. Şey Agah dede.
1: Efendim Miço.
0: Hani benim 5 tane param var ya.
1: Evet kızım.
0: Ben o parayla muz alayım mı?
1: İstersen al kızım. Ama ben muz alacağım için sen istersen başka bir şey alabilirsin.
0: Agah dede biz çarşıdan neler alacaktık? Aklımdan çıktı gitti.
1: Ama yol boyu en az 20 kere tekrar tekrar saydım Miço.
0: Doğru ya saydım. Muz da alacaktık.
1: Evet alacaktık. Muz da karpuz da.
0: İyisini bulursak. Keşke kağıda yazsaydık. O zaman hiç unutmazdık.
1: Hiç gerek yok Miço. Sayende o kadar çok tekrar ettim ki unutmamız imkansız.
0: Doğru ya ben de aklıma yazdım. Unutmam bir daha.
1: Aferin sana.
2: Merhaba arkadaşlar. Bugün Agah dedeniz ve Elif çarşıya gittikleri için sizleri biraz bekleteceğiz.
3: Ne zaman gelecekler?
2: Çok sürmez Kenancığım. Onlar geldiğinde hemen kalkış yapacağız. Anlaştık mı?
3: Anlaştık Sema abla.
0: Agah dede.
1: Allah, bismillah. Ne oldu Miço?
0: Agah dede sen bana 5 tane para verdin ya. Ben de onunla muz alsam.
1: Peki kızım al. Ama ben de muz alacağım halde sen neden fazladan muz almak istiyorsun?
0: Şey, balona binecek arkadaşlarıma ikram edeceğim. Ben miçoluktan para kazandığım için arkadaşlarla paylaşmak istedim.
1: Aferin sana güzel kızım. Çok düşünceli bir çocuksun sen.
0: Sen de öylesin Agah dede. Şey, yani sen çocuk değilsin, büyüksün de. Ama düşüncelisin.

0: arkadaşlar, dikkatli olun. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Elif.
0: Ben bugün bir çalık ücretimi aldım. Agah dede bana 5 tane para verdi.
1: Ne güzel. Güle güle harca.
0: Teşekkür ederim. Ben de o parayla muz alıp size ikram etmek istedim.
1: Ya çok teşekkürler.

0: Evet çocuklar. Çok şükür bugün de kazasız belasız havalandık.
1: Evet ve sıra neye geldi Agah dede?
0: Neye geldi Miço?
1: Dikkat öyküsüne.
0: Evet aynen öyle.
2: Arkadaşlar dikkatlice dinleyin olur mu?
1: Olur.
0: Evet çocuklar. Bir varmış bir yokmuş. Köylerden birinde bir çocuk yaşarmış.
3: Bu çocuğun adı neymiş Agah dede?
0: Hadi adını sen koy. Ne olsun adı?
3: Cancan olsun.
0: Tamam peki öyle olsun. Cancan'ın babası bir çiftçiymiş. Bir sürü tavuğu varmış. Cancan'ın babası bu tavukların yumurtalarını kasabada satarak para kazanır, bununla da geçinir giderlermiş. Günlerden bir gün Cancan'ın babası hastalanmış. Yumurtaları satmaya gidemeyeceği için oğlunu yanına çağırmış.
2: Oğlum, ben bugün biraz hastayım. Gidip yumurtaları satamam. Bugün yumurtaları sen satabilir misin?
0: Demiş. Cancan babasının sözünü dinlemiş, yumurtaları alıp kasabaya gitmiş. Bütün yumurtaları satıp sevinçle eve dönmüş. Babasına parayı vermiş. Bol kazançlı bir gün olduğu için babası da mutlu olmuş, oğluna teşekkür etmiş ve ona biraz harçlık vermiş. Cancan aldığı bu harçlıkla hemen bakkala gidip kendine en sevdiği şekerlemelerden almış. Tüm parasını verdiği halde şekerlemeler pek bir az görünmüş gözüne. Kendi kendine tüm paramı verdim, azıcık şekerleme alabildim diye düşünmüş. Bir yandan da şekerlemelerini yiye yiye gezerken en sevdiği arkadaşıyla karşılaşmış.
3: Arkadaşının adı neymiş Agah dede?
0: Hadi bakalım, onun adını da sen koy.
3: Mercan.
0: Harika, Cancan'ın arkadaşı Mercan. Evet, Cancan şekerlemelerini yerken Mercan'la karşılaşmış. Cancan elindeki şekerlemelerden arkadaşına da ikram etmek istemiş. Ancak bir yandan da içinden...
2: Tüm paramla şekerleme aldım. Ona rağmen azıcık şekerlemem var. Birazını da paylaşırsam bana hiç yetmeyecek.
0: Diye geçirse de yine de göz hakkıdır diyerek arkadaşı Mercan'a şekerleme ikram etmiş. İkisi birlikte yemeğe koyulmuşlar. Derken yanlarına bir arkadaşları daha gelmiş.
3: Onun adı da Nurcan olsun mu Agah dede?
0: Hay hay olsun. Tabii seni mi kıracağız? Cancan arkadaşı Nurcan'a da şekerleme ikram etmesi gerektiğini çok iyi biliyormuş. Ancak yine içinden...
2: Tüh, azıcık şekerlemem vardı. Birazını Mercan'a verdim. Biraz da Nurcan'a verirsem bana hiç kalmayacak.
0: Diye geçirse de arkadaşına da göz hakkıdır diyerek ikram etmiş. Üçü şekerlemeleri yiyerek giderken birden yanlarına iki arkadaşı daha gelmiş. Bunların isimleri ne olsun Kenan?
3: Cancan, Mercan, Nurcan,

0: Aycan'la Alican olsun.
1: Harika. Cancan, Alican ve Aycan'a da şekerleme ikram etmiş. Onlar da şekerlemelerden alıp afiyetle yemiş. Derken bir arkadaş daha gelmiş, bir arkadaş daha derken köyde ne kadar arkadaşı varsa toplanmış Cancan'ın başına. Cancan her bir arkadaşına şekerlemelerden ikram etmiş. Bir yandan da bakkaldan şekerlemeleri aldığımda gözüme azıcık görünmüştü. Bana bile yetmez diye düşünürken tüm arkadaşlarıma yetti. Hepimiz yedik, lakin hala bir sürü şekerlemem var diye geçirmiş içinden. Cancan artan şekerlemeleri eve götürüp babasına da ikram etmiş. Ve babasına şaşkınlıkla...
2: Babacığım, bugün bana verdiğin harçlıkla şekerleme aldım. Gözüme öyle az görünüyorlardı ki, param azıcık şekerlemeye yetti diye düşündüm. Sonra o şekerlemelerden ben yedim. Mercan'a, Nurcan'a, Aycan'a, Alican'a ikram ettim. Köydeki tüm arkadaşlarıma göz haklarını verdim. Yine de bitmedi şekerlemem. Nedir bunun sırrı?
1: Demiş. Babası gülümseyerek bakmış oğluna ve ona...
2: Benim akıllı oğlum, paylaşımcı oğlum. Rızkı veren Hüda'dır. Azları çoğaltır, çokları azaltır. Onun her şeye kudreti yeter. O bizlere paylaşın der. Sen de onun sözünü tutmuş paylaşmışsın. İşte bu işin sırrı budur. Eğer paylaşırsan bereketlenir.
1: Demiş. Babasının bu sözleri kulağına küpe olmuş, Cancan aklından hiç çıkartmamış. Bütün bir ömrü boyunca elindekini Allah rızası için paylaşmış. Paylaştıkça azalmak şöyle dursun, hep bereketlenmiş, hep artmış. Cancan da ömür boyu hiç yokluk yoksunluk çekmeden mutlu mesut yaşamış.
2: Evet, güzel bir manzara eşliğinde harika bir öykü dinledik. Agah dedemize bu güzel öykü için teşekkür ederiz. Şimdi sıra geldi yarışmaya. Cancan'ın babası ne iş yapıyordu?
3: Çiftçiydi Seba abla.
2: Harika. Kenan 1-0 öne geçti.
1: Peki, Cancan kasabaya ne satmaya gitti?
0: Yumurta.
1: Doğru. Skor 1-1 oldu.
0: Peki o gün yumurtaları neden Cancan satmıştı?
3: Babası hastalanmıştı da ondan.
0: Evet doğru. Kenan 2-1 yaptı.
2: Ve bugünkü yarışmamızın kazananı o oldu.
1: Ama bizim yarışmamızın kaybedeni yok ki çocuklar. Birlikte güzel vakit geçirip eşsiz manzaranın tadını çıkartıyoruz.
0: Üstelik bugün muz ikramı da vardı.
3: Doğru ya. Hepinize teşekkür ederiz. Elif, sana da ayrıca.
4: Ne çoluk paranla aldığın muzları bizimle paylaşman çok güzeldi.
0: Afiyet olsun arkadaşlar. Paylaşalım ki bereketlensin.
2: Kenancığım, balon maketi senin olurken Berat'la birlikte bizden birer de rozet kazandınız.
0: Ve böylece siz de Dikkat Balon ailesinin birer üyesi oldunuz.

0: Türkiye her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Vay benim aslan yeğenim. Nasıl da güzel şey. Ay ay. Ay ay ay.
1: Anne bak ben camaz oldum.
2: Yavuz anne, anne. Düşü. Rex'i. Ne oluyor çocuklar?
3: Anne, ormanda bir kuş var.
2: Çok normal değil mi oğlum?
4: Çok, çok, çok büyük bir kuş. Onu beslemek için yaklaştığımızda bizi kovalıyor. Önünden geçmemize bile izin vermiyor.
2: Yok canım, daha neler. Size öyle gelmiştir.
0: Çözülmesi gereken bir sorun mu var yoksa?
4: Yok dayı, biz hallediyoruz.
2: Ormanda bir kuş varmış. Çocukları yanına yaklaştırmıyormuş.
0: Bir kuşla arkadaş olmayı bilmiyorlar da ondan.
3: İşte şimdi yandık.
4: Peşinden mi gitsek?
3: Gidelim bari.
1: Ben de geliyorum.
5: Hmm.

0: Anne, nerede?
1: İşte şu ağacın üstünde duruyordu.
2: Bak, beni görünce nasıl da kuzuya döndü.
3: Sen de mi Zeki?
2: Yok abla, yanıma bir şey almayı unutmuşum da o yüzden geri geldim tabi. Şunu da alayım.
1: Ne yapıyorsun dayı?
2: İşte oldu.
3: Umarım düşündüğüm şeyi yapmıyordur.
2: Muhteşem ötesi kuş kostümüm. Planımı bozmasana Gümbere. Yusuf, kumaşı bana verir misin? Omzumdaki odun yüzünden eğilemiyorum da.
1: Tabii, tabii.
2: Kuş bu sefer beni fark etmeyecek. Benim adım Zeki ise ben o kuşu beslerim arkadaş. Evet, kimler benimle?
0: Ben o kuşun yanına hayatta bir daha gitmem. Ben de gitmem.
2: Siz bilirsiniz, kahraman olmak yine bana kaldı.
3: Ah Zeki.
0: Ben de yavuzsam o kuşu beslerim arkadaş.
4: Ben kampta kalıp anneme yardım etsem iyi olacak.
1: Ben de kalayım. Benim de yardımım dokunur.
2: Koskoca Zeki'nin düştüğü hallere bak. Ama ne yapsın? O Zeki olduğu kadar merhametli de. Senin burada ne işin var Yavuz?
0: Kuşu beslemene yardım edeceğim dayı.
2: Ses gelmiyor Yavuz. Ben demiştim. Bizi fark etmedi.
5: Öyle mi?
6: Baksana şu güzel yapmışsın.
7: Ders çalışıyorlar. Ne güzel,
8: çok güzel çiçekler.
7: Faydalı şeyler.
8: Onlara duayı tanıtın.
7: Güzel bir şey var.
9: Zeki nerede?
0: Bugün bir arkadaşına misafirliğe gitti anneanne.
9: Kimmiş o arkadaş?
0: Bilmem.
9: Yine ne yaptın kendine Zeki?
2: Bu ne biçim bir kuş böyle? İki kelime konuşamadık. Hayır, bir dur, dinle yani, değil mi? Aman ayı.
7: Ormanda seni kim o halde görse aynı tepkiyi verirdi Zeki.
3: Hepiniz kuşa pek bir tepki gösterdiniz. Gidip bir de ben bakacağım.

0: Dürbün ve el feneri. Bunlar işe yarar.
1: Abla yapma. Bildiğin gibi değil. O da çok tepkili.

0: Ben de geliyorum.
1: Ha? Bu kadar mı?
2: Kahraman olmak yine anneme kaldı.
1: Hı hı.
3: Hmm. Şimdi anlaşıldı.
4: Ne olmuş?
1: Yanında yumurtaları var. Büyük ihtimalle yavrularını korumak istediği için bizimkileri yaklaştırmadı. Ve sanırım sorunumuz çözülüyor. Ay, ne tatlı. Alın bakalım. Aslında sizinle bir sorunu yok. Ağaçta yumurtaları vardı. Onları korumak için sizi yanına yaklaştırmamış.
5: Nereden biliyorsun?
1: Yuvayı gördüm Zeki. Ben oradayken yumurtaları çatladı. Küçük tatlı yavrular oldu. Hatta elimdeki ekmekle besledim.
6: Aa, nasıl yani? Kızgın değil mi?
2: Bizi aslında sevmiş mi?
1: Evet.
5: O ekmek benim ağzıma nasıl geldi acaba?
2: Biz de kuşa tepkiyle yaklaştık. Meğer yavrularını korumak istiyormuş.
1: Ya.
7: Öyle her gördüğünüze inanmamanız gerek. Gerçek görünenin ardında saklı olabilir.
6: Dinimizde de böyledir. O yüzden Peygamber Efendimiz her gördüğüne ve duyduğuna kefil olmazmış.
2: Ama bazı şeyler kesindir babaanne. Mesela bu mantallar çirkin.
1: Allah'ın yarattığını öyle denir mi oğlum? Onun da bir güzelliği vardır elbet. Uzun lafın kısası, demek ki her şey göründüğü gibi değilmiş çocuklar.
2: Yağmur. Yağmur başladı.
6: Yağmur başladı.
7: Bereket yağıyor.
2: Bu mantallar sabah böyle değildi.
5: O ne öyle ya?
6: Çok güzel.
1: Bunlar yağmur suyuyla temas ettiğinde parlak ve yeşil ışık saçan bir mantar türü.
6: Her şeyin göründüğü gibi olmadığı konusunda bize güzel bir örnek oldu, değil mi Yavuz?
2: Doğru.
5: Evet, her şey göründüğü gibi olmayabilir. Mesela ne zaman bulsam parlak bir fikir. Çürük dallar ve yeni doğum yapmış kuşlar. Hepsi benim başıma gelir. Oysa benim ne kadar başarılı ve zeki olduğumu herkes bilir. Tabii.

önce. Hemen hızlanıyorum. Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir

0: her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Bakalım bugünün konusu neymiş?
1: Çocuk olmak ne güzel.
2: Harika.
3: Bir varmış bir yokmuş. Köylerden birinde bir nine yaşarmış.
4: Benim rolüm Merve nine. Yaşım 90, dişim 90.
3: Ve bu ninenin var imiş tam 3 tane torunu.
5: Benim rolüm torun Hacer. Yaşım 9, saçım topuz.
6: Benim rolüm torun Garip. Yaşım 12, dolaşır beynimde 40 tane tilki.
2: Benim rolüm de torun Abidin. Yaşım 8. Dur baştan. Yaşım 1. Çocuk olmak ne güzeldir. Yaşım 5. Gittiğim yer kreş. Yaşım 10. Tamam artık, yetti bu son.
5: Bana yardıma gelin. Tek kaldım burada.
6: Ben yardıma gelemem. Şu an bir görev yapıyorum.
2: Ben de zırh almaya çalışıyorum.
6: Eyvah, bana da saldırı başladı. Yardıma gelin.
5: Sen bana yardım etseydin, ben de sana yardıma gelirdim. Ama tüm oyun haklarım tükendi.
2: Şu zırhı alayım, hepinizi korurum. Ben zırhı aldım. Olamaz, tuzakmış. Tüm oyun haklarımı sıfırladı.
5: Ne yapacağız şimdi? Hepimiz oyundan elendik.
6: Yeni oyun hakkı yüklenince tekrar oynarız.
2: Yeni oyun hakkının yüklenmesi için kaç saat bekleyeceğiz?
6: 5 saat.
2: Of.
5: Ben şimdiden sıkıldım.
4: Aa, şunlara bak. Oyun hakkınız tükendi diye niye sıkılıyorsunuz hemen?
6: Ne yapalım nine? Oyun oynamazsak sıkılırız tabii.
4: Niye sıkılasınız? Sahip olduğunuz güzel hazinenin keyfini çıkartsanıza.
5: Hazine mi? Ne hazinesi?
2: Bizim hazinemiz mi var?
4: Elbette ya. Üstelik herkesin sahip olmak isteyeceği çok kıymetli bir hazine bu.
2: Nerede bu hazine?
4: Aa, siz de hazinenizi keşfetmediniz mi yoksa? Ya da bir yerlere mi gizlediniz acaba?
6: Yok, gizlemedik. Hiç görmedik ki, gizleyelim.
4: Hiç görmediğinize göre sizi bekleyen gizli bir hazine var.
5: Onu nasıl buluruz nine?
4: Biraz düşüneyim. Acaba şu ağacın tepesinde olabilir mi?
6: Ağacın tepesinde ne işi var nine hazinenin?
4: Ben küçücük bir çocukken bir kiraz ağacının tepesinde bulmuştum hazinemi.
5: Senin de mi hazinen vardı nine?
4: Elbette ya. Sizler gibi küçük bir çocukken keşfetmiştim hazinemi. Koca ağaca tırmanmış, tatlı tatlı kirazları yemiştim. Şimdi düşünüyorum da ben hazinemi orada keşfetmiş olmalıyım.
6: Ama o ağacın üzerinde kayısıdan başka bir şey yok.
2: Belki de kayısılardan dolayı görünmüyordur. Biraz kayısı toplayalım, aradan bakarız, tepeyi görürüz.
3: İşte böyle. Torunlar gizli hazinelerini bulmak ümidiyle ağaçtan biraz kayısı toplamışlar. Kayısıları kopardıkları aralardan bakıp acaba hazineyi görebilir miyiz diye bir o yana bir bu yana koşturmuşlar. Ağacın etrafında dönüp eğilip kalkıp zıplamışlar.
6: Yok yok, bu ağacın tepesinde hazine falan yok.
2: Ama kayısı çok lezzetliymiş. İyi ki topladık.
5: Evet, hazineyi bulamadık. Ama çok lezzetli kayısılar yedik.
4: Çok şükür.
2: İyi de bu gizli hazine başka nerede olabilir?
4: Tekrar bir düşüneyim. Acaba ben hazinemi nerede bulmuştum? Bir gün kayısı çekirdekleri kırarken keşfetmiştim sanırım. Taşı sımsıkı kavrayıp çekirdekleri kırıp afiyetle yiyordum. Şimdi düşününce hazinem o anda yanımdaymış.
3: torunlar gizli hazineyi bulmak için hemen işe koyulmuş. Kayısıların çekirdeklerini teker teker kırıp afiyetle yiyorlarmış. Üstelik çekirdekler de çok lezzetliymiş.
7: Hazine burada da yok.
5: Evet, bulamadık ama baksanıza ne çok çekirdek yemişiz.
2: Hem sağlıklı hem de lezzetli. Ben şu taşla kırdım hepsini.
6: Üstelik bir sürü çekirdek de arttı.
2: Peki ama hazine nerede nine?
4: Demek hala keşfedemediniz gizli hazinenizi. Bir düşüneyim. Hani bu kayısıları topladığınız ağaç var ya. Şimdi hatırlıyorum. Bu ağacı ben dikmiştim. Güzelce bir çukur kazıp içine tohum olsun diye bir çekirdek koymuştum. Sonra toprağı üzerine örtüp bir güzel can suyu vermiştim. Şimdi düşününce bu işleri yaparken hep yanımdaymış hazinem.
5: Öyle ya, belki de hazinemiz toprağın altında gizlidir. Hadi kazalım da bakalım.
3: Torunlar gizli hazineyi bulmak için bahçede 3 tane çukur kazıp içine bakmışlar.
5: Hazine burada da yok.
2: Ben de bulamadım.
7: Benim çukurdan da çıkmadı. Hadi geri kapatalım bari.
5: Durun durun arkadaşlar. Madem bu kadar çukur kazdık, birer tane kayısı çekirdeği koyalım içine. Bakarsınız ninemin diktiği ağaç gibi kocaman ağaç olurlar ileride.
2: Harika fikir.
3: Çocuklar birer çekirdek gömmüşler toprağa. Sonra çukurları geri kapatmışlar. Yorulmak nedir bilmeden koşup gidip birer kova su getirmişler. Can suyu olsun diye toprağa bu suyu bir güzel dökmüşler.
4: Can suyu ne demek dede?
8: Toprağa dikilen tohumların ya da fidanların üzerine dökülen ilk suya can suyu denir evlat.
4: Neden su dökülür?
8: Dikilen şeyler toprakla buluşsun, kök salsın, orada can bulsun diye yapılır bu. O yüzden de adı can suyudur.
4: Tamam dede, teşekkürler.
5: Gizli hazineyi burada da bulamadık.
2: Ama en azından

0: Toprağa birer tohum ektik.
1: Aa, öyle ya. Belki yıllar içinde büyür, kocaman ağaç olurlar.
2: İnşallah evlatlarım. Hala gizli hazinenizi keşfedemediniz mi? Hele bir gökyüzüne bakın.
1: Aa, hava kararmış. Akşam olmak üzere.
0: Vakit nasıl da geçip gitmiş.
3: Bir sürü şeyle uğraşınca vaktin nasıl geçtiğini anlamamışız.
2: Üstelik hiç yorulmadınız, sıkılmadınız, değil mi?
0: Hayır nine. Gizli hazineyi ararken öyle güzel vakit geçirdik ki hiç sıkılmadık.
3: Galiba ben gizli hazinemi keşfettim.
1: Sanırım ben de keşfettim.
0: Neymiş? Ben neden keşfedemedim?
3: Dikkatlice bir düşünsene abidin.
1: Buldun mu?
0: Yok, bulamadım. Buldum. Tabii ya. Nasıl da anlayamadık en başından.
2: Aferin size. Sonunda hazinenizi keşfedeceğinizi biliyordum. Ağaca tırmandınız. Daldan dala geçtiniz. Kayısı topladınız. Ve hiç yorulmadınız. Bu güç kuvvetten, bu enerjiden daha kıymetli bir hazine var mıdır?
4: Hayır.
2: O kayısıları bir güzel yediniz. Dişiniz ısırdı, diliniz tattı. Bu nimetlere sahip olmaktan daha kıymetli bir hazine olabilir mi?
4: Hayır.
2: Sonra çekirdekleri kırdınız. O taşları öyle güçlü tutacak parmaklarınız, kaldırıp vuracak gücünüz var. Bundan büyük bir hazine olabilir mi?
4: Hayır.
2: Bunca işi yapıp yorulmamak çocuk olmanın güzelliğidir. Rabbimizin bizlere bahşettiği bu sağlıktan, bu enerjiden güzel bir hazine olabilir mi?
4: Hayır.
2: İşte artık gizli hazinenizi keşfettiniz. Koşun oynayın, ağaçtan meyve toplayın, doğada gezin, parka çıkın, sokakta arkadaşlarınızla buluşun. Sizlere bahşedilen bu güzel hazinenin keyfini çıkartın.
3: Biz söyledik kıssamızı.
0: Sizler alın hissenizi.
5: Keşfedip gizli hazinenizi.
2: Bir güzel sürün keyfini. Haydi kalın sağlıcakla.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
2: Ha? Dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Ben şu anda babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Ha? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Ha, balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Astronot.

0: taktınız mı?
1: Birkaç tane kaldı, bitiyor. Çok da sıkmadık ama. Ne de olsa geri sökeceğiz.
0: Niyeymiş o?
1: Çalışmayacak çünkü.
0: Benim lambaya ampul takma aletime karşı nazik olun.
2: O işini çok güzel yapar. Yeter ki ona sevgiyle yaklaşın.
0: Bakın size ne aldım.
3: Ne aldın?
0: Enginar.
1: Oo, bayılırım enginara.
0: Yanına da salata yaparız.
3: Dayı ne yapıyorsun?
0: Ne oldu ya? Ne yaptım?
3: Suyu kapat, suyu.
0: Aman ya. Ben de bir şey oldu sandım. Al, kapattım da. Niye kapatıyorum ki?
3: Suyu israf etmemeliyiz dayı.
0: Doğru söylüyorsun yeğenim. Yıkamayayım o zaman.
4: Dayıcığım, tabii ki yıkayacaksın. Ama az suyla. Zaten barajlardaki su oranları düşük. Biz de israf edersek hiç su bulamayız.
1: Yoksa kuraklık olur.
0: Saçma. Üç tarafımız denizle çevrili. Gerekirse onları kullanırız. Tabii.
4: Dayıcığım, hiç deniz suyu içmeyi denedin mi?
0: Aslında denemiştim.
2: Su! Su!
5: Tadı çok kötü.
3: O zaman suyumuzun kıymetini bilelim.
1: Suya her yerde ihtiyacımız var dayı. Banyo yaparken, çamaşır, bulaşık yıkarken, yemek yaparken.
4: İşte bu yüzden su kullanırken tasarruf etmeliyiz.
0: Hayır, tasarruf etmek yetmez. Su kullanmayı tamamen bırakacak bir icat lazım bize. Tabii.
1: Dayıcığım, tasarruf etsek de icatla falan hiç uğraşmasak olmaz mı?
0: Olmaz. Dünyayı kuraklıktan kurtarmama kimse engel olamaz. Ben zeki, dünyanın kurucusu, kuraklık bitireceğim. Tabii.
3: Nasıl kurtaracaksın dünyayı?
0: Onu bilmiyorum. Düşünmem lazım. Buldum.
1: Yandık abla. Zırhlarımızı giyelim hemen.
4: Yok yok, acele etme. İcadı denerken kaçsak yeter.
3: Ne buldun dayı?
0: Dünyayı kurtaracak icadı buldum. Tabii.
1: Neymiş peki?
0: Bu evde en çok su harcayan nedir?
3: Sensin dayı.
0: Doğru. Ama ben kimdir demedim. Nedir dedim. Makine olarak yani.
1: Bilemedik. Sen söyle.
0: Çamaşır makinesi. Tabii.
4: Dayıcım, aslında çamaşır ve bulaşık makineleri su tasarrufu yaparlar.
1: Elde yıkasak daha çok su gider.
0: Çok bilmiş yeğenlerinin olmasını sormuş. Bir şeyde haklısın dayıcım deseler ne olur sanki. Tamam. Çamaşır makinesi tasarruftu. Ama benim icadım hiç su kullanmayacak. Tabii.

0: su kullanmadan temizlik olur mu?
1: İşte dünyayı değiştirecek fikir de bu. Susuz temizlik.
0: Yazık çamaşırlara.
1: Önce çamaşırlar, sonra bulaşıklar. Her şeyi bu icadımla temizleyeceğiz.
2: Eyvah, bulaşıklara da yazık oldu.
1: Hatta ileride insanlar her şeyi benim icadımla temizleyecekler.
0: İnsanlığın da sonu geldi.
2: Dayıcım, vaz mı geçsek bu sevdadan?
1: Olmaz. Dünyayı kurtarmamız lazım.
0: Peki ya dünya kurtarılmak istemiyorsa?
1: Azaf, çok iş. Hadi bakalım bana metal levhalar getirin. Şimdi bunları kaynak yapalım. Metal kutu. Şimdi de taşan. Demir tel. Kablo. Püskürtücüyü şuraya takalım. Motoru da buraya ekleyelim. Bunu da yaptık mı? Tamamdır. İşte bu. İnsanlığın bütün sorunlarını çözecek olan icat.
0: Ya da tüm sorunlarımızı başlatacak olan icat.
2: Allah yardımcımız olsun.
0: Bu çamaşır makinesine benziyor.
1: Hadi bakalım bana bir elbise getirin. Zeki maşını deneyelim.
0: Adı Zeki maşın mı?
1: Evet. Zeki'nin zekisi, çamaşırın maşırı. Daha iyice değil mi?
0: Ben böyle isim bulunca olmaz diyorsun ama.
1: Onlar olmuyordu. Bu oluyor. Ne? Bu zaten tertemiz.
2: Hayır dayıcım, bak küçük bir leke var. Önce bunu temizlesin, sonra başka lekeleri de deneriz.
1: Olmaz küçük hanım. Bunu icadıma hakaret sayarım. İzleyin şimdi, benim icadım en inatçı lekeleri bile kolayca çıkarır. Tabii.
0: Ne gibi lekeler mesela?
1: Ne bileyim, en zor çıkanlar neyse işte onlar.
0: Ketçap?
1: Tabii ki.
0: Buyur dayı.
2: Peki ya kahve lekesi?
1: Tabii.
2: Buyur dayıcım.
1: Bu biraz fazla olmadı mı?
0: Ne oldu? Yoksa icadın kahve lekesini çıkaramaz mı?
1: Ne demek canım? Çıkarır tabii.
0: Peki ya reçel lekesi? Ben hep reçel döküyorum elbiselerime.
1: Yavuzcuğum, şimdi deney için reçelleri israf etmesek mi?
0: Ne o dayıcığım? Reçel lekesini çıkaramaz mı yoksa?
1: Tabii ki çıkarır. Dünyanın tüm lekeleri de gelse tertemiz yapar benim icadım. Tabii.
2: Hadi bakalım görelim şu icadın marifetlerini.
1: Ne oluyor ya?
2: Kendimizi koruyoruz. Sen devam et dayıcım.
1: Hayret bir şey ya. Gören de şimdiye kadar başlarına bir şey geldi sanır ha.
2: Neyse, korkacak bir şey yokmuş.
1: Deterjan yetmedi demek ki. Çamaşır suyu eklememiz lazım.
2: Çamaşır suyu mu? Emin misin dayıcım?
1: Tabii. Harika. Bakın lekeden eser kalmadı.
2: Dayı, kırmızı elbiseyi bembeyaz yaptın. Çamaşır suyu kullanmamalıydın.
0: Gitti güzelim tişört.
1: Öyle demeyin çocuklar. Ne güzel bembeyaz tişörtüm oldu deyin ya.
0: Sağ ol dayıcım. Biz renkli elbiselerimizden memnunuz.
2: Gidelim de çamaşır makinesinde yıkayalım elbiselerimizi. Suyu tasarruflu kullanarak temizleyen şu makinede.
1: Siz kaybedersiniz. Elbiselerini hem beyazlatmak hem de temizlemek isteyen binlerce insan vardır. Ben de onlara satarım icadımı. Tabii.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptım.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yaşasın! Sonunda güneşli bir gün. Ak güvercin birden, ak güvercin ikiye. Ak güvercin iki, beni duyuyor musun? Tamam.
1: Hayırlı sabahlar ak güvercin bir. Ak güvercin iki dinlemede, tamam.
0: Hayırlı sabahlar ak güvercin iki. Hava şartları uçuş için uygun. Ne dersin? Tamam.
1: Şükürler olsun derim ak güvercin bir. Güvercini uçuşa çıkarmak için bunlar son şanslarımız. Tamam.
0: O zaman saatlerimizi ayarlayalım ve 10 dakika içinde pistte buluşalım. Tamam mı? Tamam.
1: Tamam. Tamam.
0: Tamam. Kapatıyorum.
1: Tamam. Belki de bu senenin son uçurtması.
0: Ama çok güzel oldu cidden. Bu mahallede başka böyle uçurtma bulamazsın.

0: Bir şey mi diyordun Ali? Çekinme, devam et.
1: Bu yaptığın hoş değil Melihcan. Koca parkta uçurtma uçuracak başka yer mi yok?
0: Hayır ola, uçurtmana güvenmiyor musun yoksa?
1: Allah Allah. Madem yarışmak istiyorsun, o zaman al bakalım.

0: Şey, belki biraz abarttık.
1: Öyle mi diyorsun?

Sanırım Arif Baba benim için yeni bir bulmaca hazırlamış. Belki bu parçaları bir araya getirerek... Bu şekilde bir yere varamayacağım belli ki. Belki de üst üste koymalı. Acaba bu kule bana gideceğim yeri... İşe yaramadı galiba. Of, çok az ipucu var. Ben bu tahta parçalarıyla ne yapabilirim ki? İçin. Acaba aradığım kelime bu mu? Ama...

Şunu şöyle koysak, şunu bunun arkasında, şu da şöyle desek. Evet, böyle olmalı. Bulmak için bilgi pınarını, önce bulmalısın parkın en iri çınarını. Parkın en iri çınarı demek. Bir deneyelim bakalım. Hayırdır inşallah. Burada neden böyle trafik oldu acaba?

0: Şey, kusura bakma Ali abi. Seni baygınsın sandık da kendine gel diye şey yaptık.
1: Önemi yok çocuklar. Allah razı olsun, yardımıma geldiniz.
2: Allah korusun, başına bir şey gelmedi iyi ki.
1: İşte bu olmalı. Gerçekten de kocaman.

Allah Allah! Bu ne böyle parkın ortasında? Tuhaf! Ucunda ağız gibi bir şeyler var sanki. Hıh!

0: 어? 어저버? 이제 열어두! 내 맥북 바로 전화할 구두요 마지막 퀴즈인! 뭐 예를 들어 연시 없음 가리바 어? 제비미? 어려둠 kelime bu olsa gerek. Ama bu bilmediğim bir kelime değil ki.
1: İşte tam da bu yüzden bu kelimenin üstünden bir kez daha geçelim diyorum Ali'ciğim.
0: Ha? Hayırlı günler Arif Baba.
1: Sana da hayırlı günler Ali. Gel biraz yürüyelim. Bizi biz yapan şeylerden, dünyayı evimiz yapan şeylerden en önemlisi de doğal çevremizdir Ali.
0: Sanırım anladım Arif Baba.
1: Yere basarken insan anlamıyor. Günlük hayat geçip giderken fark etmiyor. Ama biz aslında bir canlının üzerinde yaşıyoruz Ali. Dünya da bizim gibi nefes alıp veriyor.
0: Evet, anlıyorum.
1: Ağaçlar da dünyanın akciğerleri.
0: Evet, anladım Arif Baba. Sabah oyun oynarken düşüncesizce davrandık.
1: Önemi yok evladım. Önemli olan şimdi ne yapacağımız.
0: Nasıl yani?
1: Peygamber Efendimiz de ağaçlara önem verirdi. Hatta en zor şartlarda bile olsa, yeryüzünün ağaçlandırılmasıyla ilgili şöyle söylemiştir. Birinizin elinde bir hurma fidanı varken, kıyamet kopuyor olsa bile derhal onu diksin.
0: O zaman biz hemen buraya ağaçlar dikelim. Ne dersin Arif Baba?
1: Bak işte onu iyi düşündün Ali'ciğim. Hadi bakalım. Şimdi işbaşı yapma zamanı.
0: Sen hiç merak etme Arif Baba. Ben hemencecik işe koyulur, burasını bir saate kalmaz yemyeşil yaparım. Belki biraz daha yavaş ve emin adımlarla çalışmak gerek.
1: Olsun evladım. İnsanın çalışacağı zemini yakından görmesi her zaman iyidir. Hop.

0: professor. Hã?
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım ne olur. Vücut

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Allah kabul etsin çocuklar.
1: Allah kabul etsin Hakkı baba.
0: Heh, buradaymış.
2: Para lazımsa bizde vardı Hakkı baba.
0: Bana lazım değil Selim.
3: Ha? Şey, lazım değilse neden cüzdanı aradın telaşla Hakkı baba?
0: Lazım değil demedim Emin. Bana lazım değil dedim.
2: Bana bakmayın çocuklar. Bu kez ben de anlamadım.
0: Şimdi anlarsınız çocuklar.
3: Şimdi anlaşıldı. Para ihtiyaç sahiplerine lazım.
0: Hay aklında bin yaşa Emin.
2: Yine mahcup ettin bizi Hakkı baba.
0: Neden öyle düşündün Selim?
2: Çünkü bu bizim aklımıza hiç gelmedi.
0: Seni bu mahcubiyetten kurtarayım mı?
2: Ha, şey olur.
0: Öyleyse hadi bakalım. Pamuk eller cebe.
2: Ha? Ha.
3: Ben de harçlığımdan bir miktar verebilirim aslında.
0: Eyvallah Emin. Allah kabul etsin.
1: Bir dakika ya. Ben de harçlığımdan veririm. Ne olmuş ki?
2: Tabii ki Harun. Ne güzel düşündünüz çocuklar. Bak Fatma. Seninle bir oyun oynayalım.
4: Neymiş o hocam?
2: Ben bir şey fark ettim. Bu bizim sürekli ağaca gelip konan karga var ya karga. Ya bir kere gaklıyor ya iki kere.
4: Nasıl yani?
2: Bak şimdi. Hey! Hey!
4: Hakikaten ya.
2: Şimdi oyuna geçebiliriz.
1: Aa, oyun mu var? Biz de oynayalım mı?
2: Tabii ki çocuklar. Gelin bakalım.
3: Ne oynuyoruz hocam?
2: Bu oyunun adını ben buldum.
3: Neymiş?
2: Karga karga gak dedi.
1: Çık şu dala bak dedi.
2: Aa, nereden bildin Harun?
1: Tekerleme bu.
2: Hadi ya. Ben de diyorum neden bana da tanıdık geldi.
3: Neyse hocam, oyuna yeni isim buluruz biz. Nasıl oynanıyor?
2: Şimdi siz bana bir ya da iki rakamını söyleyeceksiniz. Karga teyit edecek.
1: Nasıl yapacak bunu?
4: Oluyor oluyor. Dene de gör.
1: İlk ben söyleyeyim mi?
2: Söyle bakalım.
1: İki.
2: Peki. Hey! Bildin.
3: Çok ilginç bir oyunmuş hakikaten hocam.
1: Ben bir diyorum.
2: Tamam. Hey!
1: Bildim.
4: Tebrikler Zehra.
2: Emin?

0: Şey, iki diyeyim.
1: Hey! Bilemedin Emin.
2: Hadi oyunu oynamaya devam edelim. Üç kez üst üste bilene kitap hediye edeceğim.
3: Aa, harika. İnşallah ben kazanırım.
1: Kitabı bu kadar seviyorsun demek Harun.
3: Şey, aklımda başka bir şey var aslında hocam.
4: Neymiş o?
3: Hele kazanayım, görürsünüz.
2: Hadi bakalım, ilk kim oynuyor?
5: Ben!
2: Bravo Harun, sen kazandın.
0: Tebrikler kardeşim.
3: Allah razı olsun.
4: Şimdi de bakalım, aklımda bir şey var demiştin. Neymiş o?
0: Neden veriyorsun? Bunu sen kazandın.
3: Çünkü hediyeyi hediye etmek sünnettir dostum.
1: Maşallah size. Şimdi yarışmanın iki kazananı oldu. Hem Harun hem de Emin.
0: Allah razı olsun kardeşim.
3: Cümlemizden.
4: Hadi bir daha oynayalım. Bu sefer kazanan hediyeyi bana hediye etsin.
3: Ne eğlendik be.
4: Aynen, çok zevkli bir oyundu.
0: Bu kargayı kaybetmemek lazım.
4: O değil de çocuklar, ben şeyi düşünüyorum.
0: Neyi Zehra abla?
4: Bugün Fatma abla uzun bir liste hazırlıyordu. Listede yemek malzemeleri vardı.
3: Ne içinmiş ki o?
4: Selim hocaya Hakkı baba bunları almamızı söyledi diyordu.
0: Belki eve lazımdır.
4: İyi de ikinci bir liste daha vardı elinde.
3: Liste mi?
0: O ne listesi?
4: Bilmem. Onda da isimler yazıyordu.
3: Hayda, benim kafam iyice karıştı.
0: Karışacak bir şey yok aslında. Belli ki Hakkı baba yemek daveti verecek.
4: Ya listeler?
0: Davette yapacağı yemeklerin listesi ve davetlilerin listesi işte.
3: Doğru ya.
4: Hakikaten de çok mantıklı.
3: Bir de dedektifim diye geçiniyorsun abla.
4: Aman sen de. Bazen düşünemiyor insan işte.
0: Neyse, namaz vakti geliyor. Gecikmemek lazım.
4: Ben de buraları süpüreyim.
3: Ben de gidip yemek davetindeki nefis, leziz, yağlı, ballı yemekleri düşüneyim.
0: Bence sen de namazı düşün Harun. Sadakallahu lazim. Harun?
3: Ha? Çok oldu mu uyuyalı?
0: Ne uyuması?
3: Uyumuyor muydum ben?
0: Oho! Aklın nerede senin ya?
3: Şey, dalmışım evet.
0: Buna dalmak değil, uçmak derler dostum.
3: Uçuyorum evet. Kızarmış piliçlerin, kuzu tandırların, böreklerin, baklavaların üzerinde uçuyorum.
0: Nereye daldığım belli oldu.
3: Hakikaten ya. Acaba ne yemekler var davette?
0: Yemekler mi? Birden fazla diyorsun yani.
3: Tabii ki. Baksana, liste uzuyor diyor ablam.
0: O da doğru.
3: Erzurum cağ kebabı vardır değil mi?
0: Oo, olsa ne güzel olurdu. Yanında da Erzurum Tatar böreği.
3: Uf, Erzurum aşotu çorbası olmazsa olmaz.
0: Aşotu çorbası da mercimekli Erzurum pilavı olmadan yenmez.
3: Oy oy oy oy, üstüne de Erzurum demir tatlısı.
0: Seviyorum Erzurum'u ya.
3: Sevilmez mi?
0: Her ne varsa gözümüz gönlümüz doyacak.
3: Evet ya, ne zamandır da yemek daveti vermiyordu kimse.
0: Doğru. Neyse, kalkalım artık. Bu kadar iş yardımsız yapılmaz.
3: Ben yemek yapamam ki.
0: Yemek yap diyen mi oldu akıllım?
3: Ya.
0: Alışveriş olur, sofra düzenlemek olur. Olur da olur.
3: Doğru. İlla ki bir iş çıkar yapabileceğimiz.
0: Hadi gidelim o zaman.
3: Hadi.
6: Allah kabul etsin çocuklar.
1: Allah razı olsun Hakkı baba.
0: Allah razı olsun cümlemizin namazlarını.
2: Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam.
1: Zehra.
4: Efendim hocam.
1: Senin için güzel domates doğuruyor diyorlar. Doğru mu?
4: Domates mi?
3: Evet, hem de kırmızı kırmızı.

0: sordunuz hocam, anlamadım.
1: Bugün size öğle yemeği getireceğim de Hacer teyzene yardım eder misin diye sormaya çalışıyor.
2: Ben bu kadar güzel anlatamıyorum tabii.

0: musunuz?
1: Evet, hatta İsmail ve Mahir'i de çağıralım.
2: Gazeteye ilan da verin bari.
3: Gerek yok çocuklar. Altı üstü bir tencere domatesli bulgur pilavı.
0: Domatesli bulgur pilavı mı?
3: Evet.
1: Yaca kebabı,
0: tatar böreği,
1: aşatı çorbası,
0: demir tatlısı.
3: Ne diyorsunuz çocuklar?
0: Şey, biz sandık ki.
2: Ne sandınız?
1: Fatma abladaki yemek malzemesi listesini görünce.
0: Bir de davetli listesini.
3: Anladım. Siz ziyafet var sandınız.
2: Aşık olsun çocuklar. Tutar mı mis gibi domatesli bulgur pilavının yerini?
3: Çocuklar haklı Selim. Böyle zayıf oldu menü.
4: Olur mu hocam? Bir arada yemenin lezzetini kebaplara, tatlılara değişir miyiz?
3: Zayıf kaldı, zayıf.
2: Ah be çocuklar.
1: Ama biz sandık ki.
4: Keşke önce bize sorsaydınız çocuklar.
0: Doğru, düşünemedik.
2: Neyse, olan oldu. Halledilir Allah'ın izniyle. Zehra, hadi biz gidelim.
5: Gidelim hocam.
6: Gel vatandaş, gel! Domatese gel!
4: İşte böyle çocuklar. Hakkı Baba sürekli insanlara yardım eder. Hayır kurumlarına bağış yapar. Bu listelerde ihtiyaç sahipleri ve onlara götürülecek gıda yardımları listesiydi.
0: Gerçekten tahmin edemedik Fatma abla.
1: Evet, Hakkı Baba'yı da üzdük.
0: Herkese yardım eden birinden bunu beklemek düşüncesizlik oldu.
4: Tamam Emin ya, nereden bilecektiniz ki?
0: Bilmesek de kimseye karşı böyle beklentiler içine girmek doğru değil yine de.
4: Bak buna itiraz edemeyeceğim.
1: Peki Hakkı Baba'nın gönlünü nasıl alacağız?
4: O iş kolay. Evet arkadaşlar, günün kahramanını açıklıyorum. Erzurum'a ait aşatı çorbamızı bu kadar hızlı yapabilen Erzurum'un en hızlı aşçıları Emin ve Harun.
3: Oo, bu ne güzel bir sürpriz çocuklar.
0: Hayır Fatma abla, günün kahramanı yardım etmede okyanus kadar geniş gönüllü olan Hakkı Baba'dır. Biz sadece gönül almaya çalıştık.
3: Ah benim güzel çocuklarım, ben size gönül koymam ki.
0: Hakkını helal et Hakkı Baba.
3: Helal olsun çocuklarım.
2: Çorbalar da soğudu, pilav da.

İllüzyonist değilim. Bakayım. Ha, balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Astronotum. Bir postacıyım.

0: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.
1: Selamın aleyküm.
2: Ve aleyküm selam.
1: Oh, oh. Ben böyle bir hatayı nasıl yaptım?
2: Ne yaptın ki?
1: Sorma Fikri, sorma.
2: Peki, tamam.
1: Of, of. Of, of. Of diyorum yahu, of.
2: Duyuyorum canım of dediğini.
1: Ne diye sormuyorsun ne oldu diye?
2: Sordum. Sorma, Fikri sorma dedin ya.
1: Canım o lafın gelişi.
2: Hangi lafın?
1: Yahu o da lafın gelişi.
2: Nereden gelişi?
1: Fikricim tüm bunlar lafın gelişi.
2: Zikri, açıkça söyle ne oluyor? Benim kafamı karıştırma.
1: Tamam karışmasın kafan. Ben büyük bir hata yaptım. Hani seninle kışın yiyecek bulamazsak diye stokladığımız çekirdekler var ya.
2: Evet.
1: İşte ben dün gece kendi payım için ayırdıklarımın hepsini yedim.
2: Hepsini mi?
1: Sorma.
2: Zikri, karar ver. Sorayım mı, sormayayım mı?
1: Yahu lafın gelişi.
2: Vay arkadaş, kaç aymış bu lafın gelişi böyle?
1: Aman yahu. Tüm çekirdekleri yedim, ben ne yapacağım?
2: Zikri, nefsini köreltmek için bir tane ya da iki tane yesene güzel kardeşim. Hepsini neden yedin?
1: Sorma işte, tutamadım kendimi.
2: Şimdi kara kış geldiğinde ne yapacaksın?
1: Bilmiyorum Fikri.
2: Ah Zikri söyle, nasıl yaptın sen bu hatayı? Sonunu düşünmeden yedin kışlık erzağı. Tutumlu ol kardeşim, düşün bir de yarını. İhtiyatı elden bıraktın, gitti çekirdeğin tamamı. Ama üzülme Zikri, şimdi dayanışma zamanı.
1: Nasıl yani dayanışma zamanı?
2: Kardeşim, benim kış için sakladığım erzaklar ne güne duruyor? Pekala, seninle bölüşebiliriz.
1: Ben bunu kabul edemem.
2: Niyeymiş? Aynı durumda ben olsam sen benimle paylaşmaz mıydın?
1: Canım paylaşırım da.
2: Hem paylaşmanın, yardımlaşmanın önemini sen öğretmedin mi bana? Hepimiz hata yapabiliriz. Seninle çekirdeklerimi paylaşırım. Ama sen de bana bir söz vereceksin.
1: Söz mü? Ne sözü?
2: Bir daha öyle eline geçeni har vurup harman savurmak yok. Tutumlu olacaksın. Sonrasını düşünmeden savurganlık yapmayacaksın.
1: Çok haklısın Fikri. Bir daha savurganlık yok.
2: Ha şöyle aslan kardeşim benim. Şimdi hadi gidelim de benim erzakımın yarısını sana taşıyalım.
0: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.

0: Anneciğim, ben bahçeye çıkıyorum.
1: Tamam kızım. Yemek hazır olunca ben sana seslenirim.
0: Ah, az kalsın unutuyordum.
1: Neyi?
0: İşte bunu.
2: Kumdan tepe mi yapıyorsun sen?
0: Hayır.
2: Öyleyse sen kumdan... bir kaydırak yapıyorsun galiba.
0: Evet, nasıl olmuş?
2: Çok güzel. Eğer hikayemizin kahramanının bundan haberi olsaydı... mutlaka bu kaydıraktan kaymak isterdi.
0: Bu kahraman neye benziyor?
2: Şöyle tarif edeyim. Karşıdan baktım bir taş. Yanına vardım dört ayakla bir baş.
0: Araba?
2: Hayır.
0: Tren?
2: Yine bilemedin. Bu bir canlı ve sırtında kabuğu var.
0: Öyleyse bu bir kaplumbağa.
2: Evet, bildin. Şimdi sana yavru bir kaplumbağanın hikayesini anlatacağım. Yan yana duran iki tane tepe vardı. Birinci tepe tamamen kumlardan oluşuyordu. İkinci tepe ise yemyeşildi. İçinde ağaçlar, kuşlar, çiçekler ve yağmur sularından oluşan bir göl vardı. İşte yavru kaplumbağa ve annesi bu yeşil tepede yaşıyordu. Yavru kaplumbağa kum tepesinde oynamayı çok severdi. Oraya hep kaymak için giderdi.
0: Böyle mi?
2: Evet, tıpkı böyle neşeyle kayardı.
0: Peki kum tepesine kiminle giderdi?
2: Tek başına giderdi.
0: Neden? Onun hiç arkadaşı yok muydu?
2: Vardı ama o hep tek başına oynamak isterdi.
0: Ben de bazen odamda ve bahçede tek başıma oynamayı seviyorum. Ama bazen de seninle ve arkadaşlarımla oynamak istiyorum. Çünkü birlikte oynamak daha eğlenceli. Hem annem birlikte yapılan şeyler daha güzeldir der.
2: Ne gibi şeylermiş bunlar?
0: Birlikte yemek yemek.
2: Başka?
0: Birlikte oyun oynamak.
2: Daha başka?
0: Birlikte camiye ve oyun parkına gitmek.
2: Gerçekten de bunlar çok güzel şeylerdir. Yavru kaplumbağanın annesi de ona bunun gibi güzel şeyler söylerdi ama o her seferinde kum tepesine tek başına gitmeye devam etti.
0: Ama hemen gidememiştir. Yavaş yavaş gitmiştir. Çünkü kaplumbağalar çok yavaş hareket eden hayvanlardır.
2: Bunu nereden biliyorsun?
0: Öğretmenimiz söylemişti.
2: Zaten yavru kaplumbağa da kum tepesine yavaş yavaş yürüyerek gitti. Yine aynı hızla tepenin en üstüne çıktı ve... kaymaya başladı.
0: Yuppi! Yavru kaplumbağa aşağı inince ne yaptı peki?
2: Tekrar tepenin üstüne çıktı. Her ne kadar tepeden kaymak eğlenceli olsa da tepeye çıkmak oldukça yorucuydu.
0: Öyleyse yavru kaplumbağa çok yorulmuştur.

0: Evet, biraz dinlenmek için başını kabuğunun içine çekti ama çok geçmeden uykuya daldı. Gözlerini tekrar açtığındaysa hava kararmak üzereydi.
1: Eyvah, şimdi ne olacak? Evine nasıl gidecek?
0: Yavru kaplumbağa, bu hızla tepeden aşağı inene kadar akşam olur. Karanlıktaysa evimin yolunu bulamam diye düşüncelere daldı. Neyse ki çok geçmeden aklına bir fikir geldi.
1: Ne geldi?
0: Annesine yerini belli etmek için...
1: Evet.
0: Tepede bulduğu bir sopayla kabuğuna vurmaya başladı. Bir yandan da annesine seslenmeye devam etti. Anneciğim, duy sesimi, benim sesimi. Özledim evimi, güzel evimi. Bir daha tek başına, bir başına. Gelir miyim bu tepenin başına? Anneciğim, duy sesimi, benim sesimi. Özledim evimi, güzel evimi.
1: Bir daha tek başına, bir başına. Gelir miyim bu tepenin başına? Anneciğim, duy sesimi, benim sesimi. Özledim evimi, güzel evimi. Peki sonra ne oldu?
0: Yavru kaplumbağanın sesini duyan annesi hemen...
1: Hemen?
0: Yani hemen dediysem kaplumbağa hızıydı yani. İşte o hızla kum tepesinin yanına geldi. Sonra yavrusunu da yanına alıp yaşadıkları yere geri döndüler. Aradan günler geçti. Yavru kaplumbağa yine kum tepesine geldi ama bu defa yanında başka yavru kaplumbağalar da vardı. Bizim yavru kaplumbağa birlikte oynamak daha eğlenceliymiş diyerek arkadaşlarıyla kum tepesinde kaydı, kaydı, kaydı.
1: Biz de birlikte kayalım mı?
0: Olur. Bir yukarı.
1: Bir daha yapalım mı?
0: Bir aşağı. Bir yukarı. Bir aşağı. Bir yukarı. Bir aşağı.
1: Birlikte oynamak hem daha eğlenceli hem de...
0: Evet.
1: Çok daha güzel.
2: Sofra hazır.
0: Annenin yaptığı yemekler de çok güzeldir ama.
1: Öyleyse ne yapıyoruz?
0: Ne yapıyoruz?
1: Hep birlikte sofraya oturuyoruz.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Tantat!
1: İncilerim, bugün acaba bu nedir oyunu için gezintiye çıktık.
2: Acaba bu nedir?
1: Yosun, ama bu oyun daha farklı. Gerçekten bilmediğimiz şeyler hakkında incim.
3: Bu nedir? Mercan kayaları zaten biliyoruz. Peki bu? Güzel bir inci.
4: Biz denizin içinde ne varsa biliyoruz zaten. Mesela...
3: Bu bir sopa.
2: Ve bir de kafa.
4: Oy, affedersin dostum.
3: Bu sıradan bir sopa değil.
0: Bu nedir?
1: İşte gerçekten sizi meraklandıran bir şeyler bulduk sonunda. Bakalım bu nedir? Bu bir oyuncak. Tahta at oyuncağı.
2: Ama bu şekil deniz atlarına benzemiyor.
1: Benzemiyor, evet. Çünkü bu yeryüzünde yaşayan atlara benziyor.
4: Deniz atları bana bundan hiç bahsetmedi. Demek yeryüzünde de yaşayabiliyorlar. Bu inanılmaz.
1: Hayır incim. Yeryüzünde yaşayan atlar deniz atlarından farklı.
0: Şimdi çok merak ettik.
1: O zaman haraya gidiyoruz.
3: Bir sürü soru işareti.
5: Öğretmenim, hara neresi?
1: Hadi gidip öğrenelim en iyisi. İşte incilerim hara. Atların bazıları çiftliklerde, haralarda yaşar.
4: Yeryüzündeki atlar şunlar olmalı.
3: Saçları var. Ne güzel.
1: Yeleleri var incilerim.
4: 1, 2, 3, 4.
2: 4 tane ayakları var.
3: Bunlar da ormanda koşuyor. Haralarda yaşamıyorlar galiba.
1: Onlar yılkı atları. Yılkı atları doğada yaşar.
4: Hani yatak? Nerede yatıyor atlar?
6: Çünkü atlar ayakta uyuyor. Yavru balık dostum.
0: Yengeç!
1: Geçmiş olsun yengeç. Ne oldu sana? İyi misin?
6: Ben deniz atları için seyis olarak işe başladım.
3: Seyis de nedir?
6: Atlara bakan kişiye seyis dedir. Denizde atlar olmasa da deniz atları var. Ben de onlara bakıyorum. Sonra ata binmek istedim. Aslında çok güzel gidiyorduk. İşte öyle. Kaskımı takmadan dıkıdık dıkıdık derken kaza geçirdim.
1: Çok geçmiş olsun yengeç.
6: Allah'tan kabuğum sert ve dayanıklı. Böyle kazayı hafif atlattım.
4: Çok şükür. Çok şükür.
0: Öğretmenim, biz de atabiliriz.

0: Mümkün değil yavru balıklar.
1: Ama neden?
0: Çünkü deniz atları sağlık kontrolü için veterinere gitti.
2: Bir dakika. Düşünüyorum. Parlak fikir geldi.
3: Ha, hadi söylesene.
2: Evet. Harika bir fikir bu.
4: Söylesene.
2: Demin bulduğumuz oyuncak gibi. Neden kendi oyuncak atımızı yapmıyoruz ki?
5: Gerçekten çok parlak bir fikir. Aferin Kıpır.
2: Harada yaşıyor.

0: durun durun arkadaşlar. Ata binmeden önce kasklarınızı takın.
1: Gökten üç elma düşmüş.
2: Bu şekilleri tanıyorum. Daire. Gözlerime bakın. Kocaman oldu.
3: Ve üçgen. Tıpkı şapka gibi.
4: Evet incilerim. Bunlar geometrik şekiller. Üçgen, kare, daire ve dikdörtgen. Şimdi bunlarla nesneler oluşturup hikaye oluşturacağız.
5: Ben ilk nesneyi buldum.
3: Bir araba!
4: Harika. Geometrik şekilleri kullanarak araba yaptın güçlü. Kare, dikdörtgen ve daireler.
5: Hikayeme başlıyorum o zaman. Ben büyümüşüm, arabam varmış, evimden çıkmışım. Bugün bir arkadaşımı ziyaret edeceğim için çok mutluymuşum. Ona hediye almışım. Hem de kucak dolusu. Biraz zor taşıyorum kutuları. Onları arabaya koymuşum ve yola çıkmışım.
6: Şimdi sıra bende. Üçgen, kare ve küçük kareler. Bir de kapı.
3: Anladım. Sen ev yapmaya çalışıyorsun. İşte kapı.
6: Evimin bahçesini temizlemişim. Çünkü bugün misafirim gelecek. Evimin rengi sarı. Tıpkı benim gibi. Ona elmalı kurabiye yapmak istiyorum. Ama dolabı bir açıyorum ki elma kalmamış. Aklıma bir fikir geliyor.
7: İşte ben de bir ağaç yaptım. Daire dikdörtgenden bir gövde ve küçük elmalar da küçük daireler. Benim bahçemde elma ağacı var. Nasıl da olgunlaşmışlar. Onları toplamam gerek ama çok yukarıdalar. Acaba ne yapsam ki?
2: İşte ben de farklı boylardaki dikdörtgenlerle bir şey yaptım.
7: Harika bir merdiven.
2: Sütlaç bir türlü ağaca yetişemiyormuş. Ben de onu görmüşüm. Ve hemen merdiveni almışım. Ağaca dayamışız. Ve elmaları toplamışız. O sırada Puf gelmiş. Ve biraz elma istemiş. Tabii Sütlaç Puf'a bir sepet elma vermiş. Puf da elmalı kurabiyelerini pişirmiş. Hepimizi davet etmiş.
7: Dairelerde top top dondurmalar.
3: Evet. Ve hikaye şöyle tamamlanmış. Güçlü arabasıyla Puf'un evinin bahçesine gelmiş. Puf kocaman bir sofra hazırlamış. Sonra Kıpır ve Sütlaç da gelmiş. Ama bir tane sandalye boş kalmış. O benim sandalyemmiş. Ben de sonunda Puf'un evinin bahçesine gelmişim. Tabii yüzgeçimde bir kutu varmış. Kutuyu masanın üstüne koymuşum. Arkadaşlarım merakla bakmış. Kutuyu bir de açmışım ki... Silah dondurma! Herkes çok sevinmiş.
1: Ve hikaye burada bitmiş.
4: Harikaydı incilerim. Hem geometrik şekillerden neler yapabileceğimizi öğrendik, hem de şekillere bağlı kalarak bir hikaye oluşturduk.
2: Elmalı kurabiyeler nerede?
6: O hikayede kaldı dostum.
0: Hikayenin sonunda gökten 3 elma düşmüş. Biri yavru balıklara, biri öğretmenimize ve biri de Siz çocuklara!
8: Dikdörtgen, kare, yuvarlak birleştir. Arabam, arabam, dört tekerdir.

0: Ayla Bera.
1: Küçük iyilikler. Ayla ve Bera o hafta sonu dedelerinin yanına gideceği için çok sevinçliydi. Hazırlıklar yapıldı. Kırmızı küçük arabalarına binen aile yola çıktı. Şehrin kalabalığından uzaklaşıp yeşilin her rengini gördükleri orman yolundan giderlerken önce bir kaplumbağayla

0: ardından da meleyen küçük keçilerle selamlaştılar. Dedelerini karşılarında gören Ayla ve Bera koşarak kucaklaştılar. Ardından babaanneleriyle de derin bir sohbete daldılar. Gün geceye kavuştu, Ayla ve Bera uyudu. Yeni bir güne başlarken Ayla ile Bera çoktan uyanmışlardı. Yataklarını düzelttiler, dişlerini fırçaladılar ve hemen kahvaltıya indiler. Babaları ve babaanneleri masadaydı. Anneleri de az sonra yanlarına gelmişti. Çocuklar da sandalyelerine oturdular ve masadaki büyük boşluğu hemen fark ettiler. "Dedem nerede babaanne?" dedi Ayla. Dedeleri o sabah sofrada değildi. Babaanneleri dedelerinin biraz hasta olduğunu söyledi. Ayla ve Bera da dedeleri için endişelendiler. Babaanneleri çocuklara korkulacak bir şey olmadığını, onun için hasta çorbası yapacağını söyledi. Çocukların yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi. Çünkü ne zaman hastalansalar, babaannelerinin hasta çorbasıyla hemen iyileşmişlerdi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kahvaltı bitince sofrayı toplayarak annelerine yardım ettiler. Sonra da babaannelerini mutfağa kadar takip ettiler.
1: Hadi başlayalım çocuklar.
0: Babaanneleri ocağın üzerine tencereyi koydu. Biraz yağ damlattı. Çocuklar pür dikkat izledi. Babaanneleri Ayla'dan bir soğan, Bera'dansa tel şehriyeyi vermesini istedi. Ayla,
1: hemen getiriyorum
0: diyerek sepetteki soğanlardan bir tane alıp hızlıca babaannesine verdi. Bera da şehriyeyi aradı. Çekmeceleri karıştırdı ama bir türlü bulamadı. Kardeşinin yardıma ihtiyacı olduğunu anlayan Ayla,
1: "Bera şurada, sağdaki çekmecede kavanozun içinde olan,"
0: dedi fısıldayarak. Bera elini attığı gibi şehriyeyi buldu ve babaannesine uzattı.
1: İşte tel şehriye.
0: Babaanneleri onlara teşekkür etti ve hep birlikte çorbanın kaynamasını beklediler. Bir süre sonra çorba kaynadı. Tencerenin kapağı açıldı. Koku mutfağa dağıldı. Kardeşler derin

0: bir nefes aldı. "Oo, mis gibi!" dediler bir ağızdan. Çorba kaseye dolduruldu.
1: "Dedeciğim, sana çorba yaptık,"
0: dedi Ayla. Torunlarını karşısında gören dede sevindi. O çorbasını içerken Ayla da Bera da çok mutluydu.
2: "Aa, unuttum,"
0: dedi yüksek sesle dedeleri. Çocuklar meraklandı. Ayla,
1: "Neyi unuttun dedeciğim?"
0: diye sordu.
2: "Kirazları."
0: Bera araya girerek,
3: "Kırmızı olanları mı?"
0: diye sordu.
1: "Hepsi kırmızı zaten,"
0: dedi Ayla. Ve
1: "Biz toplarız dedeciğim,"
0: diye ekledi. Dedeleri torunlarına gülümseyerek başını salladı ve dinlenmeye devam etti. Ayla ve Bera için yeni bir macera daha başlamıştı. Kirazlar toplanacak, kasalara koyulacak, sonra Cemil amcalarının gelmesini bekleyeceklerdi. Ayla ve Bera önce dedelerinin atölyesine gittiler. İçeri girdiklerinde her yerde marangoz aletleri vardı. Bir süre sonra gümüş renkli kovaları buldular ve alıp atölyeden çıktılar. Mis kokulu kiraz bahçesine daldılar. Yeşil ve kırmızıydı her yer. İlk gördükleri ağaca doğru koştular ve kirazları toplamaya başladılar. Bir süre sonra dolu kovalarla orta noktada buluştular. Kirazlara baktılar fakat hiç memnun olmadılar.
2: "Dolmadı bu kovalar Ayla,"
0: dedi Bera.
1: "Çünkü sadece aşağıdaki kirazları topladık. Asıl yukarıdakileri toplamalıyız kardeşim,"
0: dedi Ayla. Düşündüler, düşündüler, düşündüler. Bu sırada Bera dayanamadı. Kovada zaten az olan kirazı avuçlayıp ağzına attı.
2: "Çok güzel,"
0: dedi. Ayla da kardeşini görünce,
1: "Dur, yeme, yeme,"
0: diye uyardı. Ve sesli düşündü.
1: "Keşke tahta bir merdivenimiz olsa."
0: Evet, bu bir merdiven. Ayla dikkatlice merdivene tırmandı. Ağaçların tepelerindeki olgunlaşmış kirazları tek tek topladı. Bera da kardeşi düşmesin diye sıkıca merdiveni tuttu.

Güneş tepede yavaş yavaş batıyordu. Ayla ve Bera epey yorulmuş, kıyafetleri de kıpkırmızı olmuştu. Plastik kasalara koydukları kirazları yüklendiler. Bir kasayı Bera aldı, diğer kasayı da Ayla. Bahçeden çıktılar. Ve kapının önünde komşuları Cemil amcalarını beklemeye başladılar. Çok geçmeden sarı kamyonetin korna sesi duyuldu. Cemil amca geldi. Çocuklara dedelerini

0: ne sordu. Ayla,
1: "O bugün hasta ama merak etme Cemil amca, kirazların burada,"
0: dedi. Tam o sırada dedeleri geldi. Belli ki çorba işe yaramıştı. Kasaları kiraz dolu gören dedeleri,
2: "Aferin size, ne güzel de toplamışsınız,"
0: diyerek sevgiyle baktı torunlarına. Kirazları Cemil amcalarına verdiler.

dedelerinin elinden tutarak evlerine döndüler. Önce bir güzel duş aldılar. Sonra uykuya dalmak için yataklarına yattılar. Gün bitti, ay çoktan gözüktü. Bu güzel günü bir şiirle süslediler. Dedemiz hasta olunca kirazları biz topladık. Hem ona yardım ettik, hem de çok eğlenip oynadık. Dedemiz hasta olmasın, yüzünün rengi solmasın. Allah'ım sen koru onu, bu da duamızın sonu. Amin. Onlar dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya, onlar dedelerine verdiği sözü yerine getirmenin gururuyla uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: はいだぐれおはいだぐれそれでバカだベースメンサンビルスンだぐれシンディシンビティあうあんまちゅるちゅっとせんででけち
1: バ
0: こすらばっまけちDişime göre bir rakip bulana kadar seninle idare edeceğim.
1: Be.
0: Yo, öyle yağma yok. İyi günde kötü günde birbirimizin dostuyuz.
1: Be.
0: Oo, iyi valla. Yaprağını yerken hapır hupur, güreşmeye gelince be.
1: Be.
0: Konu kapanmıştır. Yarın rövanş yapacağız. İyice dinlen, sağlam bir şekilde çık karşıma.
1: Be.
0: Bence de.
2: Ay Hak.
0: Bak bak bak bak. Kimler gelmiş?
2: Karagözüm nasılsın?
0: Meydana gel de. Düşmanlar kasım kasım kasılsın.
2: Anlamadım.
0: Meydana yahu meydana.
2: Ne meydanı?
0: Orhan Bey çarşı meydanı.
2: Nasıl yani?
0: Yahu dalga geçiyorum. Hep sen mi benimle dalga geçeceksin?
2: İlahi Karagöz.
0: Haydi Hacıvan, seni güreş meydanına, düelloya davet ediyorum.
1: Be!
2: Yahu ben de anlarım güreşten.
0: Anlarsın, anlarsın.
2: Ya yenilirsem?
0: Rövanş var.
2: Ya sakatlanırsam?
0: Hekim var.
2: Ya ölürsem?
0: İmam var.
2: Aman Allah korusun Karagöz, hayatta olmaz.
0: Olur.
2: Olmaz.
0: Olur dedim.
2: Olmaz dedim.
0: Para veririm.
2: Olma. Ha? Para mı? Ne kadar?
0: Köfte or seni. 5 altın akçe veririm.
2: Kabul.
0: Ama yenersen.
2: Ya yenilirsem? Ben mi sana vereceğim?
0: Yo. Öyle kumar olur.
2: Öyleyse kabul.
0: Yaşa Hacı Cavcav.
1: Be. Be.
2: Hayda. Buna ne oldu şimdi?
0: Yırttı Hacı Vat, yırttı.
2: Neyi yırttı?
0: Senin yırtamadığını.
2: Benim başıma bir gelecek var ama neyse bakalım.
0: Korkma Cıvat, elim hafiftir.
2: İşte böyle tuzsuz efendi. Kabul ettim ama korkuyorum.
3: Korkacak bir şey yok. Ben sana taktik veririm.
2: Gerçekten mi?
3: Hey! Sen benim yalan söylediğimi ne zaman gördün?
2: Estağfurullah.
3: Ha şöyle. Şimdi anlatıyorum. İyi dinle.
2: Kulağım sende.
3: Hem dinle hem bak.
2: Tamam, gözüm de sende.
3: Karagöz güreşe başlarken hayda bire diye bağıracak.
2: Evet.
3: İşte o zaman sen ondan önce davranacaksın. Karagöz'ü tuttuğun gibi bam yere çalacaksın.
2: Hay Allah razı olsun. Hayatımda duyduğum en açıklayıcı taktik.
3: Eyvallah.
2: Ama kafama takılan bir şey var.
3: Neymiş?
2: Ben yere bam diye çalarım çalmasına da. Karagöz biraz densizdir. Bilirsin. Yine bir densizlik edip bam diye düşmek yerine gidip de güm diye düşerse ne yapacağım?
3: Hey! Dalga

0: mı geçiyorsun?
1: Yahu sen de biraz güzeli izah et. Bam diye taktik mi olur? Nasıl tutacağım? Nasıl kaldıracağım? Ondan bahset.
0: Bak şimdi, kara gözü böyle tutacaksın. Tuttun mu?
1: Tuttum.
0: Böyle kaldıracaksın. Kaldırdın mı?
1: Kaldırdım.
0: Sonra da bam! Yere vuracaksın. Yine mi anlamadın?
1: Vallahi anlamadım.
0: Yahu nasıl bir şapşal çıktın sen? Bunu anlamayacak ne var? Tutacaksın. Kaldıracaksın.
1: Aman.
0: Vuracaksın.
1: Bam.
0: Efendim?
1: Bam dedim, bam.
0: Neden?
1: Ses çıkmadı ya. Bir daha vurursun yere diye korkuyorum.
0: Bir şeyin yok ya.
1: Evet, sağlam bir şeyim yok.
0: Nasıl yani?
1: Boş ver tutsuz efendim.
0: Sen bilirsin. Hadi bana müsaade. Öğrenmişsindir artık.
1: Ne çare? Öğrenmedim demeye korkuyorum.
0: Nasıl? Öğrenmedin mi?
1: Yok. Olur mu öyle şey? Konuşmayı unuturum da bunu unutmam. Bak konuşmayı unuttum. Ama taktiği asla.
0: Tövbe estağfurullah.
2: Yahu ben bu güreşi kabul etmekle kötü mü ettim acaba? Suzun yanına sağlam geldim, çürük çıktım. Oy belim.
3: Hazır mısın Hacivat?
1: Yo.
3: Neden?
1: Bilmem.
3: Yahu sözleşmiştik ya.
1: Biliyorum.
3: Öyleyse hazır ol.
1: Neye?
3: Yenilmeye.
1: Vallahi ne yalan söyleyeyim. Sadece ona hazırım. Ama para da lazım.
3: Sen çekil arada.
1: Ben mi?
3: Yahu sen değil.
1: Kim?
3: Sen.
1: Yahu nasıl çekileyim Karagöz?
3: Sen değil yahu.
1: Sen dedin ya.
3: Sana demedim.
1: Kime dedin?
3: Keçiye dedim. Keçi. Hayda bre. Hayda Hacivat. Başlayalım.
1: Başla bakalım.
3: Acıdım sana. Önce sen başla.
1: Gerçekten mi?
3: Elbette. Başla.
1: O zaman söyle.
3: Ne söyleyeyim?
1: Hayda bre de.
3: Dedim farz et.
1: Olmaz. Tuzsuz öyle demedi. Hayda bre der demez kaldırıp yere vuracağım seni.
3: Demek tuzsuz öyle dedi. Demek beni yere vuracaksın.
1: evet.
3: Öyle olsun bakalım. Hayda bre! Olmadı Hacı Cavcav. Sıran geçti. Şimdi sıra bende. Hayda bre!
1: Aman Karagözüm aman.
3: Halin yaman Hacı Cavcav yaman.
1: Yeter yahu.
3: Dur ya, bitmedi daha.
1: Oy. Bırak beni gideyim Karagöz.
3: Olmaz.
1: Öyleyse bana müsaade.
3: Dur ya. Daha bir şey görmedin.

0: fazla yorma Hacivat. Farkında mısın bilmiyorum ama resmen konuşamıyorsun.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Aleyküm selam.
1: Amanın hortlak, imdat!
3: Ne oldu bu adama ya?
0: Bilmem. Bağırıp kaçmaya başladı.
3: Neden ki?
2: Vallahi bilin.
3: Efendim?
2: Vallahi bilin dedim.
3: Anlamıyorum seni uşak.
2: Anlamıyorum ne var? Anlamıyorum dedim.
3: Ya arkadaş sen ne di... Mumya!
0: Galiba senden korktular Hacivat.
2: Galiba.
0: Efendim?
2: Yok bir şey ya.
4: Kaçmakta haklısın keçi. Ben olsam ben de kaçarım. Dua et Karagöz seni burada da bulmasın.
5: Be!
4: İnsanın bir tane sağlam kemiği kalmaz mı ya?
5: Be!
4: Çürümüş meyve gibi oldu her yerim. Mosmor.
5: Be!
4: Karagöz'ünde hiç vicdanı yokmuş arkadaş.
5: Be!
4: Gerçi kabahat bende. 5 akçe için çekilecek eziyet mi bu? Ben ne anlarım güreşten, dövüşten?
5: Be!
4: Edebiyatta, hesap kitapta, tarihte ve coğrafyada yarışsak eyvallah. Kalem oynatamaz karşımda. Ama güreş nedir yahu? Güreş nedir?
5: Be!
4: Bu da bana ders olsun.
0: Oo, keçi de buradaymış. Sabahtan beri seni arıyorum keçi. Neyse, size müthiş bir teklifim var gençler. Yüksekten atlama yarışması yapacağız. Kazanana benden 5.
4: He?
0: Ne oldu ya?
5: Be!
3: Yürü git işine be!
0: Allah Allah! Niye bu kadar telaş yaptılar ki? Hayret!

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayın.

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Arkadaşlar, daha hızlı olmak zorundayız. Şimdi sahanın diğer ucuna kadar yarışacağız.
1: Ben hazırım.
0: Bir, iki, üç, başla.
2: Arkadaşlar, deve kuşlarımız çok yoruldu. Bugünlük bitirelim antrenmanı. Ne dersiniz?
0: Olmaz Vefa. Çok çalışmamız lazım. Furkan'ın golünü ne çabuk unuttun.
3: Ama ne goldü be. Çekirge gibi zıpladı üstümüzden. Sonra da yumurlap tarihinin en efsane golünü attı.
0: İşte o yüzden çok sıkı çalışmamız lazım. Bu kadar dinlenme yeter. Şimdi koşumuzu tamamlayalım. Bir, iki, üç, başla!
2: Cemil, deve kuşları yorgunken antrenman da verimli olmaz. Yarın devam edelim.
0: Haklısın Vefa. Bugünlük bu kadar yeter.
4: Oo, arkadaşlar, deve kuşlarına oturmayı mı çalıştırıyorsunuz? Bir dahaki maç epey kolay olacak anlaşılan.
0: Güzel espri Furkan. Ama maça daha çok var. Merak etme. Güzel bir taktikle karşınızda olacağız.
2: Ama şimdi tüm deve kuşlarının dinlenmesi gerek.
5: Ne dinlenmesi? Şimdi sırada benim özel antrenmanım var. Tüm gün bunu bekledim ben.
0: Gani amca, ne özel antrenmanı?
5: Deve kuşlarına uçmayı öğreteceğim.
6: Ne?
4: Gani amca, deve kuşları uçamaz ki.
5: Sen zıplatınca ne harika, ben uçurunca olmaz Gani amca. Zıplamayı biliyorlarsa uçmayı da bilecekler. O kadar.
3: Hem deve kuşlarını uçurunca ne olacak ki?
5: Deve kuşlarından bir kargo şirketi kuracağım.
2: Kargo şirketi mi?
5: Bakın bir düşünün. Deve kuşlarına yumurtaları yükleriz. Şehre hızlıca göndeririz. Organik yumurtalar anında kapınızda. Deve kuşu kargo.
4: İyi de biz arabayla götürüyoruz zaten.
5: Araba olmaz, araba yavaş. Hem biz deve kuşlarını kurye olarak kullanmaya çalışmıştık. Ama götürmeleri gereken tüm elmaları yediler. Elma taşımayacağız çocuklar. Yumurta taşıyacağız. Neyse, hadi siz evlerinize dağılın. Ben antrenmana başlayayım. Evet arkadaşlar, uçmak çok basit. Hadi arkadaşlar, hadi. Azıcık gayret. Uçuyoruz. Demiştim size çok kolay diye. Yaşasın. Hadi ya. Uçmuyormuşuz meğer. Zaten bu kadar kolay olsaydı herkes uçardı. Uçmak zor olabilir ama imkansız değil. Bunu mutlaka başaracağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Tamam, haklısınız. Bugünlük bu kadar yeter. Ama yarın sabah erkenden denemelere başlıyoruz. Anlaştık mı?

0: kaleye ağırlık vermemiz lazım arkadaşlar. Zayıf noktamız kale.
1: Evet, kalemizde çok gol görüyoruz. Bir dakika, kaleci benim. Ya siz benim kurtarışlarımın neyini beğenmiyorsunuz?
0: Kurtarış yapsan beğeneceğiz ama yapmıyorsun ki.
2: Arkadaşlar daha sıkı çalışmalıyız. Furkan'ı durdurmanın bir yolunu bulmazsak bir daha maç kazanamayız.
3: Yetişin komşular! Ha? Deve kuşları yok!
0: Koşun çocuklar! Bir şeyler olmuş belli ki.
3: Hepsini götürmüşler.
4: Bak bak bak bak bak!
0: Eyvah! Dur Gani amca, tane tane anlat. Kim götürmüş?
3: Kesin ticari rakiplerim götürmüştür. Uçan deve kuşu projemi duydular ve benden önce davranıp dünya tarihine geçecekler. Ha? Yoksa siz mi söylediniz?
2: Ha? Yok Gani amca, kime söyleyeceğiz?
3: O zaman dün biz konuşurken gizlice dinlemişlerdir.
0: Böyle bir şeyin olacağını sanmıyorum.
3: Nedenmiş?
2: Gani amca, o kadar deve kuşunu ancak bir kamyonla taşıyabilirler.
0: Etrafta hiç kamyon lastiği izi görüyor musun?
3: Haklısın. Peki ne oldu deve kuşlarına?
4: Yumurluk dedektifleri bu olayın sırrını çözer. Siz hiç merak etmeyin.
3: Oh, oh, oh.

0: Miskin, şimdi seninle uğraşamayız. Önce deve kuşlarını bulmamız lazım.
1: Uzaylılar götürmüş olabilir arkadaşlar.
2: Bırak, başlama yine hayallere.
1: Bence imkansız değil. Bakın şimdi düşünün, uzay mekikleri var, uzay üsleri var, ışın cihazları var. Ama neleri eksik?
0: Neleri?
1: Tabii ki deve kuşları.
3: Yok artık.
4: Arkadaşlar, daha gerçekçi düşünebilir miyiz?
5: Bak bak bak bak bak bak.
3: Bu da bugün pek telaşlı.
6: Durun bir dakika. Miskin bize bir şey anlatmaya çalışıyor galiba.
5: Bak bak bak bak.
7: Uçmak mı istiyorsun sen? Çocuklar, bu da güzel fikir. Tavukların uçması hem daha kolay olur.
5: Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak.
4: Yok Gani amca, başka bir şey demek istiyor. Takip edelim hadi.
6: Bakın, deve kuşu tüyü var burada.
1: Ben demiştim uzaylıların işi diye. Buradan uzay gemilerine çekmişler deve kuşlarını.
2: Burak!
5: Bak, bak, bak, bak.
4: Miskin, deve kuşları buradan mı kaçtı?
5: Bak, bak, bak, bak.
6: Arkadaşlar, galiba deve kuşları bizim yüzümüzden kaçmışlar.
0: Niye? Biz ne yaptık ki?
4: Dün onları çok yorduk.
7: Ne şey? Ben de biraz fazla üzerlerine gitmiş olabilirim.
6: Ne yapacağız şimdi?
3: Tabii ki izlerini sürüp onları bulacağız.
7: Bu ciltlerden nasıl atlayacağız? Ben o kadar yükseğe zıplayamam ki.
4: Niye atlayalım Gani amca? Kapıdan çıkarız.
7: Haklısınız. Hadi bakalım.
3: İzler çok taze. Buradan dün akşam geçmiş olmalılar.
0: Dalga geçme.

0: gönder. Hadi izleri takip edelim.
1: İzler burada bitiyor.
2: Uçarak mı devam etmişler?
3: Hayır Gani amca. Hı? Çayırlık alan başladığı için izleri göremiyoruz.
4: Az ileride Ramazan abinin bostanı var. Hı. Oraya gitmiş olabilirler.
1: Doğru diyorsun. Hı? Vefa. Hadi bakalım. Hı.
3: Vallahi keyifleri yerinde.
1: Burayı bırakıp da antrenmana gelmezler.
2: Uçma işi de hayal oldu desenize.
3: Selamünaleyküm Ramazan abi.
5: Aleykümselam Cemilciğim.
1: Deve kuşlarımızı almaya geldik abi.
5: Ama onlar pek gelmek istemiyor sanki.
4: Evet, onları çok yorduk. Ama artık dikkatli olacağız.
1: Hadi geri dönelim sahamıza.
3: Söz, antrenmanlarda sizi fazla yormayacağız.
2: Harika. Antrenmanlarda fazla yorulmazsanız uçma denemelerine de devam edebiliriz. Tamam, tamam, sakin olun. Uçmak yok. Yeter ki evinize dönün. Sevinçten havalara uçuyorum. Korkmayın, korkmayın. Lafın gelişi öyle dedim. Artık uçmak yok.

0: Komikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Nestor! İşte geldim! Burası

0: Kırmızı araba, sıra sende. Oo, kırmızı araba, ne kadar çok kirlenmişsin. Neyse, üzülme. Seni hemen parıldayacağım. İşte bitti. Güle güle kırmızı araba. Sıradaki araç lütfen. Aa, mavi araba, sıra sende mi? Çok kirlenmişsin sen de. Ha? Olamaz. Sular kesildi. Siz biraz bekleyin, ben suları getireyim.
1: Adem.
2: Efendim.
1: Ay, ay Allah, orada mıydın? Bu ne hal?
2: Arabayı yıkıyorum.
1: Arabayı mı yoksa kendini mi yıkıyorsun? Pek seçilmiyor canım.
2: Tertemiz olması lazım hemen. Ablam hacdan dönüyor. Onu karşılamaya pis arabayla mı gidelim?
1: Temiz arabayla gidelim tabii. Ama sen yine de kendini köpüklemesen iyiydi. Eren, bir sorun mu var oğlum?
0: Var, hem de çok büyük.
2: Dur, korkutma şimdi bizi.
1: Ne oldu canım?
0: Islak mendil bitmiş.
2: Hay Allah. Bu muydu çok büyük sorun? Vardır kilerde.
0: Yok.
1: Banyo dolabında vardır.
0: Yok.
2: Mutfakta vardır.
0: Yok.
1: Ceren'in odasında vardır.
0: Yok.
2: Nasıl yani?
0: Yok baba, hiçbir yerde yok. Hemen alışverişe gitmeliyiz.
1: Hemen mi?
0: Evet anne.
2: Ama neden?
0: Bir sürü araç benim odamda yıkanmayı bekliyor.
2: Biraz daha bekleyecek çünkü halanı karşılamaya gideceğiz.
0: Halan mı geliyor?
1: Evet. Evet.
0: Yaşasın. Hadi gidelim.
2: Yok, şimdi erken. Daha vakit var.
0: Onu demiyorum baba, alışverişi diyorum.
2: Ha, o da olmaz.
0: Ama neden?
1: Baban arabayı yıkayacak. Sonra başka işlerimiz de var. Bugün alışveriş zor.
2: Ama alışverişi halledeceğim. Söz. O iş bende.
0: Biz?
2: Siz niye yorulasınız evladım? Ben kıyamam size.
0: Ama baba. Halam hacı mı oldu anne?
1: Evet kızım.
0: Enişten ne oldu peki?
1: O da hacı oldu.
0: Peki baba, sen hacı oldun mu?
2: Yok kızım, henüz değil.
0: Anne sen?
1: Ben de henüz olmadım.
0: Bir dahaki sefere siz de olun.
2: Tamam.
0: Biz de olalım. Bence güzel bir şey.
2: Güzel olmaz mı canım kızım? Kabe'ye gidiyoruz. İbadet ediyoruz. Peygamberimizin kabrini ziyaret ediyoruz. Hepsi çok güzel şeyler.
0: Tamam, ben de gideceğim.
1: İşte geldik.
0: Koş. Ha? Koş. Dur. Zıpla. Dur. Sakın kıpırdama. Onlar ne anne?
1: Hurma kızım. Halan getirmiş bizim için.
0: Ramazan'da yediğimiz hurma abla. Hatırlasana. Evet. Güzel.
1: İster misiniz?
0: Evet. Kal.
1: Ceren.
0: Tamam tamam, o da yesin, yazık. Islak mendil aldın mı baba?
2: Almaz olur muyum? Seni bekletmemek için hemen alışverişe gittim.
0: Hani birlikte gidecektik?
2: Yo, dedim ya siz yorulmayın diye.
0: Bize ne aldın baba?
2: Sürpriz. Poşetleri yerleştirmeye yardım edenler görebiliyor sadece.
0: Ya. Ben yardım ederim. Ben de.
1: O zaman ikiye ayrılalım. Mutfak ve kiler.
0: Tamam. Peçete.
2: Peçete.
0: Sabun.
2: Sabun.
0: Islak mendil.
2: Islak mendil.
0: Bir ıslak mendil daha.
2: Oo, daha da var.
0: Yaşasın.
2: Ama yine de dikkatli kullan, olur mu canım? Çok olması dilediğimiz gibi harcayacağımız anlamına gelmez. İhtiyacımız kadar harcamalıyız.
0: Tabii baba, hiç merak etme. O iş bende.
2: Aslanım be, sana güveniyorum.
0: Diğer poşete geçiyorum.
2: Geç bakalım.
0: Tabak.
2: Tabak mı?
0: Oo, hem de bir sürü. Kaşık, çatal.
2: Kaşık, çatal mı? Allah Allah. Bir poşet dolusu kaşık, çatal, tabak. Hem de plastik. Biz plastik kullanmıyoruz ki.
0: Baba, kullanmadığımız şeyleri almamalısın. Ya, patlamamış mısır. En sevdiğim.
1: Akşam patlatalım. Ben de özlemişim.
0: İncecik, birazcık da uzun bir şeyler.
1: Çubuk makarna?
0: Yok, daha kısa ve daha ince.
1: Aa, tel şehriye. Çok haklısın, daha kısa ve daha ince.
0: Bebekli bir şey. Sanırım banyoya gideceğim.

0: Bebekli bir şey mi?
1: Anne, bu bebek bezi.
0: Haklısın.
1: Bunu kime bağlayacağız anne? Eren'e mi?
0: Hayır tabii ki. Bir yanlışlık olmalı. Bebe şampuanı, pişik kremi. Bu kadar bebek bakım eşyasını neden aldı acaba Adem?
1: Babam belki bebek de almıştır anne.
0: Adem! Bir sorunumuz var.
2: Sizinle mi?
0: Evet bizim de.
1: Ne oluyor burada?
0: Hay Allah.
2: Sanırım poşetler karıştı Emel.
0: Öyle olmalı, yoksa bebek bezi neden alasın?
3: Bebek bezi mi? Bu evde hiç bebek yok ki.
1: Ne yapacağız şimdi?
2: Bizim olmayanları ayırıp...
1: Bizim olmayanları ayırıp sahiplerini bulmamız lazım.
0: Çünkü sahipleri de muhtemelen eşyalarını arıyordur. Bizim de bu emanetlere bir zarar vermeden sahiplerini bulmamız lazım.
3: O zaman bütün dünyayı dolaşıp tek tek herkese sormalıyız.
0: Aslında o kadar dolaşmadan da...
1: Bir dakika, düşünmem lazım.
3: Pamparlak fikirler düşününce gelir.
1: Önce deniz kenarlarından başlayalım.
3: Ayaklarımızı denize sokar, biraz dondurma yeriz. Sonra da yüzeriz.
2: Siz deniz keyfi yaparken poşetin sahibi çok uzaklara gidebilir.
1: Tamam, yüzmek yok. İşimiz acele, unuttun mu?
3: O zaman sadece ayaklarımızı denize sokup gelip geçenlere bunlar sizin mi diye sorarız.
1: Evet, süper fikir.
0: Biraz fazla mı uzağa gittiniz ne?
3: Tamam o zaman. Halamın gittiği yerlere gidelim.
1: Evet, Medine'ye gidelim. Hem hurma alırız hem de bu poşetlerin sahibini ararız.
2: Emin misiniz?
3: Ben sahibini bulmak için gerekirse bütün dünyayı gezerim baba.
1: Ben de.
2: Hay maşallah. Hı? Belli belli. Planınızdan hemen anladım. Hazır çıkmışken hava da sıcak, biraz da serin yerlere sorun canım.
1: Çok doğru.
3: Yüksek dağlara çıkalım. Upuzun dağlara bile.
2: Oh, püfür püfür.
0: Aman üşütmeyin.
1: Üşütmeyiz anne. Ben yanımıza termal montlarımızı almıştım.
2: Ne ara aldın kızım? Hiç fark etmedim.
1: Ablayım ben baba. Kardeşimi düşünmek zorundayım.
3: Kardan adam yapalım. Sonra biraz da kar topu oynayıp herkese soralım.
1: Bu poşet kimin?
0: Cevap yok. Sanırım kimse duymadı ha?
3: Kimse yok. Herkes üşüyüp gitmiş. Hemen helikoptere haber verelim. Bizi bu dağdan alsın.
1: Ben hallederim. Alo, alo. Helikopter lütfen.
2: Atlayın.
3: Bizi hemen Luna Park'a bırak helikopter amca.
2: İşte geldik.
3: Buradaki bütün çocuklara soralım.
0: Bu çocukların bez kullandıklarını sanmıyorum canım.
1: Doğru. Bebekler Luna Park'ta eğlenemez.
3: O zaman mecbur biz eğleneceğiz.
1: Ha, bir atlı karınca. Hadi binelim.
3: Evet at. Hadi bize halama uçur.
2: At uçuşa hazırlanıyor. Ama o da ne?
0: At bey, halaya gidiş iptal. Doğru markete gidiyorsun.
1: Ama neden?
0: Çünkü yeterince aradınız.
3: Ama bulamadık.
0: O yüzden doğru markete gidip kamera kayıtlarına bakmalıyız.
1: Aa! Bunu neden başta düşünmedik?
3: Hadi gidelim.
1: Dondurma da alalım.
2: Siz iyi gezdiniz. Epey yoruldunuz. Ben giderim. Emel'cim, ben poşeti alıp hemen markete gidiyorum. Bu önemli görevi halledip geleyim.
1: Biz?
2: Tek başıma gidiyorum canlarım.
1: Ama baba!

0: Mima kızudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah.
1: Ne de güzel söyledin hocam.
2: Oo Kadri, nasılsın bugün?
1: Ben iyiyim de o kötü.
2: O zaman al bakalım sana bir yağlı pide.
1: Aa, Allah razı olsun hocam. Gömü bulmuş gibi oldum vallahi.
2: Gömüde bulasın inşallah. Bunlar yine ne karıştırıyorlar?
3: Yok hocam, bir şey karıştırmıyorlar. Bana kuyu kazıyorlar.
2: Kuyu mu?
3: Hocam artık yaşlandım. Gölden su almaya gitmek zor geliyor. Köydekilerden bana bir su kuyusu yapmalarını istedim ama pek kimse yanaşmadı.
4: Hocam, vallahi çok işim var ya. Tüm gün soğan ekeceğim.
5: Çok isterdim ama kazan yapacağım bizimkilere.
6: Evde temizlik işleri var. Yoğunum amca.
7: Paluğa çıkacağım dayıcığım, vaktim yok.
2: Demek herkes çok meşgul. Hastalanınca kapını çalarlar ama.
3: Çocuklar da durumu görüp kendilerince su kuyusu kazıyorlar bana.
2: Anladım. Yanlış yeri kazıyorlar ama. Oradan su çıkmaz ki.
3: Ben de biliyorum ama başlamışlardı. Bir şey demedim.
2: Bizimkilerin seni yalnız bırakmaları hoş olmamış.
1: Allah razı olsun hocam. Gömü bulmuş gibi oldum valla.
2: Ben ne yapacağımı biliyorum. İşte oldu. Evet, burası uygun. Köyümün yollarını da bahar çiçekleri açmış. Dallarda böcekler, kırlarda inekler. Paytak paytak yürüyor patikada ördekler.
4: Selam hocam. Bakıyorum da keyfin yerinde.
2: Benim olmasın da kimin keyfi yerinde olsun efendi?
4: Hayırdır hocam? Ne oldu?
2: Hayır hayır. Bunu kimseye söylememem gerek.
4: Hocam hayrola? Neyi söylememen gerek?
2: Bilemiyorum. Sır tutabilir misin?
4: Söyle hocam söyle. Benden bir şey çıkmaz.
2: Peki o zaman. Bu nedir biliyor musun?
4: Hı?
2: Bu bir gömü haritası. Anlarsın ya.
4: Gömü haritası mı? Yani burada hazine mi var?
2: Şşşt. Arabızda.

0: Ha? Ciddi misin? Bak, bu aramızda kalsın.
1: Uy! Vay hoca!
2: Ah, pek de yoruldum. Ama hazineyi bulduğumda buna değecek. Yarın devam edelim artık.
3: Hey, siz de nereden çıktınız?
1: Hazine sadece senin mi olacak da?
4: Hehehehe.

0: uşaklar. Benim dermanım kalmadı da.
1: Ben de bittim. Bu gemi de amma derindeymiş yahu.
2: Ne kadar derindeyse o kadar büyük demektir.
0: Doğru söylersin uşağım. O hazineye bir ulaşalım. Hayallerim gerçek olacak.
1: Çok konuşacak vaktimiz yok efendiler. Sabah olmadan işimizi bitirmeliyiz.
0: Doğru dedim. Haydi o zaman.

0: Kolay gelsin çocuklar. Nasıl gidiyor kazı?
1: Biraz yavaş ama suya ulaşana dek kazmaya devam.
0: İşiniz epey sürecek gibi.
2: Sorun değil. Lokman Hekim bize çok yardım etti. Şimdi sıra bizde.
0: Vay vay vay, şuraya bakın. Bir aylık iş bir günde bitivermiş. Maşallah, maşallah. Suya da ulaşmışlar.
3: Hocam, bu kuyu... Ama nasıl oldu?
0: Azimle. Daha doğrusu hırs ile.
4: Hocam sen kandırdın bizi. Gömü var dedin ama sabaha kadar kazdık, hiçbir şey çıkmadı.
5: Allah'ından bul hoca. Reva mı bu yaptın?
0: Bir dakika efendi. Ben kimseyi kandırmadım.
5: Ama gömü var demişsin.
0: Gömü demek gömülü olan demek. Burada gömülü olan şey de su idi.
6: Su mu?
0: Evet, hem su da bir hazine değil mi? Düşünün bakalım, altın olmadan yaşayabilirsiniz. Peki ya su olmadan?
7: Hepinize teşekkürler arkadaşlar. O çok değerli vaktinizi de verdiniz ama.
1: Baba, baba, kazarken bak ne bulduk.
0: Oo, siz de başka bir çeşit gömü buldunuz demek. Su kadar değerli olmasa da. Niyetler hep çeşit çeşit. Yapılan iş aynı olsa da baştan gerek iyi bir niyet Mevla o zaman verir insana.

0: Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Ha? Ha? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz

0: adım Mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: affetmek güzeldir. Dostluk kazanır.
1: Azarma!

0: Bu şu o aha aha oyuyorum. Aha, mola. Ezil. Hop. Yapış. Hop. Na na na na.
1: Çat çat.
0: Köfte. Kayna!

Bakın!

0: Yeter bence bu kadara.
1: Durduramıyorum ki.
0: Durdurdum. Benimki hazır bile.
1: 1, 2, 3 tane. Tamam, kardan adamımızı yapabiliriz. Bu işte sanki bir terslik var gibi.
0: Evet haklısın dostum. Kardan adamın kömür düğmesi düşmüş. Hayır, hala bir tuhaflık var. Buldum. Kar toplarının yeri değişecek bence.
1: Tabii ya.
0: Anladım.
1: İşte şimdi oldu. Gövdesi bu olacak.
0: Ve kardan adamımızın kafası da bu olacak. Harika oldu. Burnu yok. Burun çok önemli.
1: Hem de nasıl? Ninem yine çörek pişiriyor.
0: Durun arkadaşlar. Kardan adamımızı burunsuz bırakamayız. Hayır. Diğer çocukların kardan adamlarına bakın. Burnuna havuç takmalıyız.
2: Şimdi nereden bulalım havucu?
0: Kes kes. İşte havucumuz kös kösten.
1: Allah Allah. Bu köstebek yuvasında bir dünya saklıyor olmalı. Havuç bile var.
2: Oy nenem, oy. Nasıl dayanacağım bu kokuya?
0: Dur, bizi de bekle.
1: Siz de merak ediyor musunuz? Çörekleri. Durun. Beni de bekleyin. Bana da bırakın.
2: Ellerine sağlık nene. Yine döktürmüşsün.
3: Biz eski toprağız evlat. Afiyet olsun. Sahi, Ozan nerede? Göremedim onu.
0: Bütün ödevlerini biriktirmiş. 2 gün boyunca ödev yapması gerekiyor.
1: Ona söylemiştim. Hepsini zamanında yap diye.
3: Efe, evladım.
1: Elhamdülillah. Efendim nineciğim.
3: Kümesten yumurtaları toplar mısın? 2 gündür bir gariplik var. Gıt gıt yumurtlamıyor. İnşallah bugün yumurtlamıştır.
1: Gittim bile. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. Gıt gıt gıdak. Yumurta yok ki. Bizim tavuk bugün de yumurtlamamış. Bu işte bir iş var. Arkadaşlar koşun.
4: Göz göz neredesin?
5: Hey.
4: Vuramadın ki.

0: Yoruldum. Daha ne kadar kartopu var?
1: Bitti mi? Hay Allah, bitti.
0: Şimdi görürsün sen. Kös kös.
1: Ben buradayken kartopları beni bulamaz. Temtem, iyi ki varsın dostum.
2: Sen de dostum. Biraz da şöyle uyuyayım.
1: Temtem, dön.
0: Tam isabet.
1: Bu nedir?
2: Yumurtalı köstebek.
0: Yumurta mı? Ama nereden çıktı bu yumurtalar? Sepet sepet yumurta.
3: Bu Gıtgıt'ın ayak izi.
4: Ama Gıtgıt hep kümese yumurtlar.
3: Ormandan tilki inip yumurtaları yemiş olabilir mi?
5: Hayır. Tilki gelmiş olsa mutlaka karın üzerinde ayak izi olurdu.
4: Bakın, bir ayak izi daha var.
5: Bu ayak izi kime ait acaba?
4: Keşke Ozan da burada olsaydı. Bize bu gizemi çözmeye yardım ederdi.
5: Keşke.
3: Tamam, plan yapmalıyız arkadaşlar. Planım şu. Bu akşam...
0: Dostum, bu yumurtalar senin mi?
1: Yumurtaların hangi tavuğa ait olduğunu bu şekilde anlayabilecek miyiz sence?
0: Bana güven. Kesin bu tavuğa ait. Bak nasıl da özlem dolu bakıyor.
1: Ay. Kaç kaç kadıncağız.
0: Ne var bunda bu kadar sinirlenecek dostum? Koş kes kes koş.
3: Gelen giden yok. Gıtgıt kümesinde.
4: Demek ki Gıtgıt yumurtalarını götürmüyor.
5: O zaman kim?
0: Aa, çok yoruldum. Yumurtalar Bilibili'nin değil, Tavtav'ın da değil, Kıkır'ın da değil.
1: Sadece Gıtgıt kaldı. Efe'nin ninesinin tavuğu.
0: Umarım Gıtgıt daha seveceğim bir tavuktur. Hadi yürü.
3: Hay Allah, elektrikler gitti.
5: İşte biri geliyor.
3: Kim bu acaba?
4: Gidip bakalım. Yumurtaları alıyor.
3: Hadi koşun, kaçıyor.
5: Kaçmıyor ki. Nasıl yürüyor öyle?
3: Durun, burası.
4: Buz tutmuş.
3: Hadi şurada, ona yetişmeliyiz.
0: Hop, hop, hop.
1: Gıtgıt, bu yumurtalar senin mi?
0: Dostum bak sinirlenme. Yardım etmeye çalışıyoruz. Gıtgıt da sinirlendi galiba.
1: Hayır dostum hayır. Yumurtalar Gıtgıt'ın. Bu görevde başarılı.
0: Epey yorulduk bugün.
1: Bolca da gagalandık.
0: Haklısın. Olamaz. Yine mi yumurta? Kim getiriyor bunları?
1: Temtem sabah akşam burada. Belki bir ara gözlerini açmıştır, birini görmüştür. Ona soralım.
2: Ne güzel uyuyor, hem de yürüyor. Ben de deneyeyim.
3: Mirmir, burada garip yürüyen birilerini gördünüz mü?

0: bizi anlayacak gibi sorular soruyorlar.
1: Bir yere işaret ediyor.
2: Biri tam diğeri de...

0: atlıyordun.
1: Ne? Bu nasıl olur? Ben sadece rüyamda yumurtalı ekmek yiyordum.
2: Ve dün de rüyanda yumurtalı ne görmüştün?
1: Aa evet. Dün de sahanda yumurta yiyordum. Ama bunu nereden biliyorsunuz ki?
3: Dünden beri Gıt Gıt'ın yumurtaları kayboluyor çünkü.
1: Çok özür dilerim. Ne zaman rüyamda yumurta görsem uyur gezer olurum.
2: Önemli değil. Ozan uyandı, yumurtalar kurtuldu.

0: uykumuz geldi. Sabah devam edelim dostlarım. Hayırlı akşamlar.
1: Ben de uyusam iyi olacak. Bu kadar macera yeter.
2: Haklısın dostum. Zaten bugün hiç uyumadın.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

Ay Allah! Açılmıyor! Dediğin boşa döner mi hiç? Ay! Şimdi de kilidin içinde kaldı, çıkmıyor. Katırt kuturt mu? Hay Allah, kırıldı. Ne yapacağım şimdi?

0: Ha.
1: Efendim, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: İlk sorunuz geliyor.
2: Nereden?
1: Benden.
2: Ha, çok da uzak bir yoldan gelmiyormuş canım. Şuradan şuraya.
1: Kapıda anahtarı kırılan ya da anahtarını kaybeden bir kişi kapıda kalırsa ilk olarak ne yapmalıdır?
2: Ha, şıkları alayım.
1: Şık yok efendim.
2: Şıkkın olmayışı çok da şık olmadı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Aha. Çilingir çağrılır tabii ki de. Aa, yıktım perdeyi, eledim bir an. Tüm kilitleri açıp geldim hemen. Çocuklar, çilingirler her kapıyı açabilir. Aa, buna göre alet edevatları vardır. Tornavidalar, penseler, kırıcı setler, matkaplar, yan keskiler, eğeler, iğneler ve hatta maymuncuklar vardır. Ama bu bildiğiniz maymunlardan değildir. Maymunlar ellerini ve parmaklarını ustaca kullanabilen hayvanlardır. Bir rivayete göre kavanoz kapaklarını açan maymunları gören ustalar, icat ettikleri bu anahtarın maymun gibi becerikli olduğunu düşünerek maymuncuk adını vermişlerdir. Maymunlar kavanozları, maymuncuklarsa kapalı kapıları açar çocuklar.
3: Nasıl çilingir olunur?
2: Anlat bakalım robotik ses. Nasıl çilingir olunurmuş?
3: Usta çilingirlerin yanında çalışmak ya da kurslara katılmak.
2: Evet, bir iş en iyi ustasından öğrenilir. Ne demiş atalarımız? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yani buradaki ayna kelimesi günümüzde ayna manasına.
3: Affedersin, lafını kesiyorum Naci.
2: Ballı mı?
3: Hayır, şeker sana dokunuyor diyettesin.
2: Aa, teşekkür ederim robotik ses. Devam edelim.
3: Allah'a şükürler olsun. Konu dağılıyor yoksa.
2: Peki peki, tamam. Hadi işimize bakalım o zaman.
3: Çilingir olmak için halk...

0: ustalık belgeselleri.
1: Verdiğin bu kıymetli bilgiler için teşekkür ederim Robotik Ses.
0: Robo demen yeterli Naci. Devam ediyorum.

0: Naci.
1: Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. İnsanoğlu dünyada var olduğundan beri hep korunma ve güvenlik ihtiyacı hissetti çocuklar. Ha işte bakın, bu da bir kapı. Ama taştan. Hiçbir yerinde anahtar yuvası da görünmüyor. Bu devirde çilingir de olmaz şimdi. Eski bir filmde görmüştüm. Nasıldı? Aha! Açıl koca taş, açıl! Aa, işe yaramadı. Galiba hatırladım. Açıl susam, açıl! İşte oldu. Burada dev bir hazine yatıyormuş meğerse. İlk kilitler milattan önce 4000 yıllarında icat edilip kullanılmaya başlandı. Antik Mısır ve Mezopotamya'da ahşaptan yapılmış anahtarlar vardı çocuklar. İşte antik bir Mısır. Anne! Anneciğim! Bir saniye dişli beyciğim. Efendim anneciğim, ben de şimdi senden bahsediyordum. Evet. Kapa sen şimdi, kapa. Antik çağdayım, çok yazar sana. Çok dağıldım, nerede kalmıştık? Hatırladım. Mısır ve Mezopotamya'daki tahta anahtarlardan bahsediyorduk. Daha sonra Romalılar metal işçiliğinde ustalaşarak daha dayanıklı kilitler geliştirdi. Ayrıca ilk taşınabilir anahtarları ve parmak yüzüğüne takılabilen minik anahtarları da onlar icat ettiler. Böylece kalelerin, şatoların, ambarların, evlerin ve daha birçok yerin güvenli olması sağlandı. Nereye geldik? Çividen de anlaşılacağı üzere neredeyiz? Orta Çağ. Gördüğünüz gibi her şey ortada. Orta Çağ çünkü. Acaba bir masalda oynamış mıdır? Ay bu da neydi böyle? Orta Çağ'da demircilik öyle ilerlemiş ki gelişen kilitler karşısında çilingirler de daha karmaşık işlerle uğraşmak zorunda kalmışlar. Daha sonraları ise kilitler daha da güvenli hale getirilmiş. 1800'lü yılların sonunda kırılmaz kilit geliştirilmiş. Kırmak tam 67 yıl sürmüş. Ne uzun bir zaman ama. İşte örsün yanındaki tam da bu kilitten. Hemen deniyorum. Bence tek denemede kırarım.

Taştan da sert olamazsın ama. Bu da terslikler bitmiyor. Tarihi de kilitleri de çok fazla kurcalamamak lazım. Gidiyorum beyefendi. İşte bir kilit fabrikasındayız. Bu iş tamamdır. İşte bir kilit takımı. Ve son olarak anahtar. İşte bu kadar. Artık bunlar ev, iş yeri, okul ve daha birçok yerde kullanılmak için hazır.

0: Ha, bu kapılar diğerlerine benzemiyor. Bakın, üstlerinde anahtar bile yok. Peki nasıl açılacak dersiniz? Ben biliyorum. Bu gördüğünüz şey bir dijital kilit. Anahtara gerek yok. Girilen şifre anahtar yerine geçiyor. Böylece anahtarlık da tarihe karışmış oluyor. Ha, pek severdim aslında. Güvenlik için her zaman zor rakamlar seçilmeli. Deneyeyim bakayım. 1234. Söylendiği kadar zor.
1: Oh!
0: Şifre sandığımdan çok daha kolaymış. Yaşasın. Şimdi diğer kapıyı açalım. Bunun şifrelenmesi daha değişik. Sağa sola dönen çeşitli rakamlar. Şifreyi yanlış girdik. Alarm devreye girdi. Bu alarm da bir güvenlik sonuçta. Daha fazla katlanamayacağım. Gördüğünüz gibi çocuklar, pek çok kilit var. Ama çilingirler de pek yaman. Günümüzde pek çok şey değişip dijital, hatta kumandalı da olsa açacak birilerine her zaman ihtiyacımız var. Çilingirlik basit anahtar yapımından çok gelişmiş elektronik güvenlik sistemlerine kadar her yerde var. Ben yine de her zaman bir yedek anahtarınız olması gerektiğini tavsiye ederim. Efendim anne? Şimdi eve girdim. Mısır? Evet aldım anne. Hem de antik mısır. Ay yola koyuldum anne, getiriyorum mısırını. Hadi görüşürüz.
1: Oo.
0: Bak dişli. İşte orada.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücut

0: adım mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcak.

0: Mutfağa benim istiyorum.
1: İşte benim ekibim. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Bugün birlikte tehlikeli doğa olaylarını konuşacağız. Yani doğa...

0: Doğal afetleri. Neymiş?
1: Doğal afet.
0: Seyirciye sordum, teleskop.
1: Ne yapayım? Öyle güzel sordun ki dayanamadım.
0: Peki, doğal afete bir örnek verebilecek var mı?
1: Dolu.
0: Yine sana sormadım, teleskop. Hem dolu ne ya?
1: Hani var ya, havadan kar yağar gibi buz taneleri yağıyor.
0: O doğal afet mi Allah aşkına?
1: Değil mi?
0: Değil tabii. Hem dolu çok sevimli bir şey bence.
1: Neresi sevimli?
0: Düşünsene, havadan bir sürü fındık yağıyor. Hatta oyun bile oynanabilir. Doludan kaçma oyunu.
1: Ben çok keyifli olacağını düşünmüyorum Tilki.
0: Neyse, devam edelim. Evet benim duyarlı ve akıllı dostlarım. Şimdi ormanda gezinti yapmaya devam ediyoruz. Evet, bu garip.
2: Bir şey onları delmiş.
0: Evet benim duyarlı dostlarım. Sizin fikriniz nedir? Sizi etkilemeye çalışmıyorum ama bence bunu bazı sorumsuz insanlar yaptı.
1: Kestik. Ha?
0: Ne oldu teleskop?
1: Tilkicim, izleyiciyi etkilemeye çalışıyorsun. Bu tarafsız bir araştırma. Elinde delil yoksa kimseyi suçlama.
2: Tilkiye katılıyorum. Bazı insanlar bunu hep yapıyor.
0: Haberci, iyi misin?
2: Hay Allah, ne oldu sana böyle?
1: Kurye, bana çabuk kağıt kalem ver.
2: Al.
1: Sen bir tanesin. Bize neler olduğunu...
0: Evet dostlarım, acaba haberci kağıda ne yazacak? Yolda gördüğü sorumsuz insanların yaptıklarını mı? Öyle çoklar ki akılda tutulmuyor, öyle değil mi?
1: Tilki!
0: Yine ne var ya? Ha? Bu ne?
1: Resim!
0: Bu resim değil haberci. Res, hatta re, hatta rrrr.
1: Yere koyun da görüntüsünü alayım. Evet haberci. Sanırım bunu açıklamalısın. Anlamayacak ne var? Üzerinde koca delikler bulunan bir kedi yuvasının çatısı.
2: Kedi yuvası mı?
1: Evet, bu kadar basit.
2: İyi ki daha karmaşık çizmedin haberci.
1: Her neyse, bunu neden çizdin haberci? Bir düşünsenize. Neden olduğunu bilmediğimiz bir gizem var ortada. Bu delikler nasıl oluştu?
0: Çok kolay. Bazı sorumsuz insanlar deldi. Gizem falan yok yani.
2: Bence de.
1: Ha? Bu kadar basit mi?
2: Elbette.
1: Sen onlara bakma haberci. Bunu araştırmalıyız. İşte kuş kardeşliği.
0: Evet dostlar. Burada bir gizem var. Bu delikler nasıl oluştu? Buna neden olan şey ne? Bunu hep birlikte incelemeye var mısınız? Hadi beni takip edin. Haberci, bizi oraya götür.
1: Hani gizem yoktu? Gördünüz mü?
0: Biz sana yalan söylüyorsun demedik ki haberci.
1: Ama gizem yok dedin.
0: Fikrim değişti.
1: Ne olabilir peki?
2: Bazı sorumsuz.
0: Şşş, fikrimiz değişti kurye.
2: Evet değişti.
0: Bravo.
1: Eğer bu delikler çatıdaysa buna sebep olan şey...
0: Gökyüzünden gelmiş olmalı. Öyle değil mi benim duyarlı ve dikkatli dostlarım?
1: Şey, ben söyleyecektim.
0: Geç kaldın.
1: Gökyüzünden düşen nasıl bir şey bu çatıyı bu hale getirebilir ki?
2: Zavallı kedi. Kim bilir nasıl korktu.
0: Aklıma bir fikir geliyor dostlar.
2: Ne?
0: Haberci! Haberci!

0: Fındık!
1: Geliyor!
0: Taş!
1: Dikkat!
0: Gelebilirsin!
2: Gördüğünüz gibi çatıya bir şey olmadı.
1: Halbuki çatı ince.
3: Sonuç?
2: Eğer bu çatıyı ince olmasına rağmen fındık ve taş delemediyse ya daha ağır bir cisim düştü ya da daha yüksekten düştü. Ya da... Her ikisi.
1: Nasıl ya?
2: Anlasanıza, bazı sorumsuz insanlar çok yüksekten...

0: Gördün mü tilki? Doluymuş.
1: Hı hı.
0: Üstelik sana dolu bir doğal afettir demiştim.
1: Hı hı.
2: Peki şimdi bu zavallı kedi yuvasız mı kaldı?
0: Olur mu öyle şey kurye? Biz ne güne duruyoruz?
1: Doğru. Hadi kurye, bize biraz çivi, bir çekiç ve bir testere.
2: Hemen.
0: Elinize sağlık çocuklar. Harika oldu. Evet, gerçekten de güzel oldu.
2: Ve şunu anlamış olduk ki doğal afetlere karşı yapılarımızı
1: daha sağlam yapmalıyız. Bunu sakın unutmayın benim sevgili duyarlı dostlarım.
2: Hey, ben söyleyecektim.
1: Geç kaldın.

Kelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: abla. Ne güzel oldular.
1: Evet, çok sevimli olmuşlar.
0: Sen ne yapıyorsun?
1: Ben de tencere yapıyorum. Evdekiler için karınları acıkmış olabilir.
0: Aslında benim de çok acıktı. Ne pişireceksin?
1: Acaba ne pişirsem?
2: Selamünaleyküm benim güzel çocuklarım.
1: Aleykümselam anne.
0: Hoş geldin anne.
2: Hoş bulduk çocuklar.
1: O ne anne?
2: Nurten teyzen yolladı. Köyünden getirmiş.
1: Aa, mantar.
2: Köyün yakınındaki dağ eteklerinden toplamışlar. Sağ olsun. Bizi de düşünmüş komşum.
1: Nurten teyzeyi çok seviyorum anne.
0: Ben de. O çok iyi biri.
2: O da sizi çok seviyor. Selamı var. Benim için o cimcimeyle afacının yanaklarını sık dedi.
1: Keşke o da gelseydi.
2: Gelecek zaten. Ben kapıdan bir hoş geldin dedim. O köyden getirdiklerini yerleştirip çaya gelecek.
1: Yaşasın. Kaç gündür köydeydi. Çok özledim.
2: Çayın yanında ikram edecek bir şeyler hazırlayalım mı?
0: Çok güzel olur. Benim de karnım acıktı zaten.
1: Peki ne yapacağız?
2: Ne yapsak? Heh, buldum galiba. Mantar kurabiyesi yapalım.
0: Mantar kurabiyesi mi?
2: Evet, o bize mantar getirdi. Biz de ona mantar kurabiyesi yapalım. Görünce keyiflenir.
1: Bu mantardan mı kullanacağız?
2: Hayır canım, mantar kullanmayacağız.
0: Ama adı mantar kurabiyesi.
2: Şekli mantara benzediği için öyle deniyor.
1: Ya!
2: Çok lezzetlidir. Ağza dağılan bir kurabiye.
0: Ağzım sulandı bile.
1: Benim de. Hadi hemen yapalım.

0: Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün mantar kurabiyesi yapacağız. Allah'ın izniyle çok lezzetli olacak ve tıpkı mantara benzeyecek. Değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Hem kolay hem de yapımı eğlenceli bir tarif.
0: Arkadaşlar, bu tarifi ben de sizinle birlikte öğreneceğim. Daha önce hiç yapmadık. İnşallah başarabilirim.
1: Kendine inanırsan ve özenle çalışırsan her şeyi başarabilirsin benim güzel kızım. Allah'ın izniyle bunu da başaracaksın.
0: Duydunuz arkadaşlar. Kendimize inanalım ve kolları sıvayalım. Yapmak için sabırsızlanıyorum. Hadi hemen başlayalım.
1: Ama önce her zamanki gibi elleri yıkayalım.

0: Arkadaşlar biz hazırız. Malzemeler de hazır. Bakalım mantar kurabiyesi için hangi malzemeleri kullanıyoruz? 250 gram tereyağı, 2 yumurta, 1 su bardağı şeker, 4 su bardağı nişasta, 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 kaşık kakao. Malzemeleri not ettiyseniz şimdi dikkatle izleyin. Çünkü mantar kurabiyesi tarifi başlıyor. Önce ne yapıyoruz Tuğba Sultanım?
1: Bir karıştırma kabına yağ, yumurtaları ve şekeri koyuyoruz.
0: Hemen yapıyorum. İşte kabımız burada. Yağı koyuyorum. Yumurtalar, siz de gelin bakalım. Ve şekeri de koyalım. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Şimdi mikserle bu malzemeleri iyice karıştırıyoruz.
0: Tamam, hemen hallediyorum. Bakın, işte

0: mi sultanım?
1: Çok güzel oluyor şefim.
0: Galiba iyice karıştı.
1: Evet, artık diğer malzemeleri koyabiliriz. Nişasta, un ve kabartma tozu. Tüm malzemeler kaba girdi.
0: Onları da mı mikserle karıştıracağım?
1: Hayır canım, bu kez elleri kullanacağız. Hamuru iyice yoğuracağız. Daha doğrusu bunu da sen yapacaksın şefim.
0: Anlaştık. Arkadaşlar, yumuşacık bir hamur olduğu için çok kolay yoğruluyor. Siz de yapabilirsiniz. Mutlaka deneyin. İşte oldu.
1: Ellerine sağlık şefim. Hamur hazır. Artık ondan küçük parçalar koparıp yuvarlak yapacağız.
0: Tamam sultanım. Peki ne kadar küçük?
1: Ceviz kadar olsa yeter. Bak, işte bu kadar. Sonra iyice yuvarlayıp top haline getiriyoruz.
0: Anladım.
1: Çok güzel bir top. Topları yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine yerleştiriyoruz.
0: Gel bakalım şirin top. Sen tepsiye gidiyorsun. Oyun hamuru gibi yumuşacık. Şekil vermesi çok kolay. İşte sonuncu top.
2: Bir top mu dedi? Hani nerede?
0: Top canavarı da geldi. Top dedik ama bunlar oyun topu değil, kurabiye topları.
2: O da olur, kurabiye yiyeceğiz. Yaşasın!
1: Şimdi de kurabiye canavar oldu.
0: bu kurabiyeler hiç mantara benzemiyor.
1: Bunun için son bir dokunuş yapmamız gerekiyor canım.
0: Sodayı üstüne mi dökeceğiz?
1: Hayır, sodanın şişesini kullanacağız. Mantar şeklini bununla yapacağız.
2: O zaman sodayı boşaltmak gerekmeyecek mi anne?
1: Evet canım, bize sadece şişesi lazım.
2: Ben içeyim o zaman.
1: Öyle mi diyorsun?
2: Sırf sizin için. Tarife yardımcı olmak için.
0: Gerçekten mi?
2: Tabii, benim de bir katkım olsun değil mi ama?
0: Eğer istemiyorsan biz başka bir çözüm bulabiliriz Tuna.
2: Yok, ben hallederim. Ne yapalım?
1: Ah benim fedakar oğlum. Nasıl da bizi düşünür. Al bakalım. Afiyet olsun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Çok iyi geldi. Elhamdülillah.
0: Sağ ol Tuna. Bu iyiliğini hiç unutmayacağız.
2: Önemli değil. Ne zaman isterseniz böyle iyiliklere hazırım. Enerjimi topladığıma göre ben oyuna dönebilirim. Hoşça kalın.
0: Evet arkadaşlar, gördünüz. Mantar kurabiyesi yapmak için bir de soda şişesine ihtiyacımız varmış. Peki nasıl kullanacağız sultanım?
1: Şişenin ağzını kakaoya batırıyoruz şefim. Sonra da kurabiyenin tam ortasına bastırıp hafifçe döndürüyoruz. İşte böyle. Sonra da dikkatle şişeyi kaldırıyoruz. İşte mantar.
0: İnanamıyorum. Gerçekten tıpkı mantar gibi oldu.
1: Hadi sen de dene.
0: Çok heyecanlı. Benimki de olacak mı acaba?
1: Tabii ki olacak. Yavaşça şişeyi kaldır bakalım. Gördün mü? Başardın.
0: Oldu. Mantar gibi oldu. Arkadaşlar mutlaka siz de denemelisiniz. Bu iş çok zevkli.
1: Artık kurabiyeler fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika pişiriyoruz.
0: Arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti ve mantara benziyorlar. Biz yaparken çok eğlendik. İnşallah siz de tarifimizi beğenmişsinizdir. Deneyenler videonun altına kendi kurabiyelerinin fotoğrafını yollamayı unutmasın. Şimdilik Şef Lina'nın mutfağından bu kadar. Yeni bir tarifle görüşene kadar hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
0: Çok güzel oldu anne. Mis gibi kokuyor.
2: Oldu mu?
1: Heh. Sevimli canavarımız da kokuyu aldı.
2: Yaşasın, pişmiş. Hadi hemen yiyelim.
1: Dur oğlum, daha sıcaktır.
2: Bir şey olmaz. Çok nefis.
1: Ellerine sağlık şefim.
0: Senin de anneciğim.
2: Benim katkımı da unutmayın.
0: Ya sen o sodayı içmesen ne yapardın?
1: Fedakar oğlum benim.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ne kadar benziyorsun.
1: Evet, herkes dedeme benzetir beni. Ama onun gözleri kahverengi.
0: Baksana, senin gözlerin babana benziyor. Onun da gözleri mavi.
1: Oo, senin saçların da tıpkı annene benziyor.
0: Bu nasıl oluyor acaba? Bazı özelliklerimiz ailemize benziyor.
1: Evet, hatta gülüşümü de dayıma benzetirler.
0: Mesela ben de tıpkı babam gibi etli yemekler yemeyi çok seviyorum.
1: Bazı özelliklerimiz de kimseye benzemiyor. Mesela ailemizde en güzel sesi olan benim.
0: Evet, bizde de futbolu en çok seven ve en iyi oynayan benim.
1: Nasıl yani? Kimse futbol oynamayı sevmiyor mu?
0: Dayılarım basketbol oynamayı seviyor. Ama en iyi benim top oynadığımı söylerler. Ne yapacaksın, yetenek işte.
1: Hemen de gaza gelirsin. Mesela bu da sana özel bir özellik.
0: Tabii. O da bana has. Bas gaza bas. Soy ağaçlarımız neredeyse bitti. Böylece ödevimizi de aradan çıkarmış olduk.
1: Olamaz. Az kalmıştı. Yapıştırıcı bitti.
0: Benimki çoktan bitti bile. Profesörde kesin vardır. Hemen getiriyorum. Profesör! Yapıştırıcı var mı?
2: Profesör ne kadar farklı görünüyor. Tarzını değiştirmiş.
0: Profesör, yeni tarzın yakışmış. Acaba yapıştırıcı var mı? Profesör!
3: Selam evlat. Çak bir beşlik.
2: Allah Allah. Kesin bir gariplik var. Gençlik yıllarını mı özledi acaba? Neden böyle giyinmiş ki?
3: Senin adın ne bakalım?
0: Nasıl yani? Benim adımı unuttunuz mu?
3: Henüz tanışmadık ki. Hafızam iyidir benim. Öyle kolay kolay unutmam.
2: Amanın, hafızası da silinmiş. Acaba bir cihaz üzerine çalışıyordu da ters tepki mi yaptı?
3: Sen ne istemiştin çocuk?
0: Yapıştırıcı.
3: Az önce gözüme çarpmıştı. İşte şurada. Demedim mi hafızam iyidir diye? Civan, hoş geldiniz.
1: Profesör, siz dışarıda mıydınız?
3: Yeni simülasyonumuzu hazırlayıp alışverişe çıktım. Bir misafirim gelecek.
0: Civan! Civan! Profesör var ya, eyvahlar olsun. Profesör! Ama siz... Burada? Peki ya orada?
3: Her şey yolunda mı Yaman?
0: Siz beni tanıyor musunuz şu an? Ama az önce...
3: Seni nasıl tanımam? Sen yaman bir çocuksun.
0: Ama siz buraya nasıl geldiniz? Demin içeride bir haritaya bakıp şair gibi konuşuyordunuz.
1: Yaman, kesin ayakta rüya görüyorsun sen.
3: Şair gibi konuşuyordum demek. Kulaklıklarımda var mıydı?
0: Evet. Hem orada hem burada nasıl oluyorsunuz? Yoksa... Olamaz! Siz kendinizi mi kopyaladınız? Böyle bir makine yaptınız değil mi?
3: Ben kopyalamadım. Ama Allah DNA'ma tıpatıp benzer birini daha yarattı. İşte geliyor. Reha, kardeşim! Süha, ikisim! Vay, geldin ha?
1: Aynısı.
0: Sana söyledim. Çok benziyorlar.
3: Çocuklar, benim ikisim Süha amcanızla tanışın. O tam bir çılgındır. Şair gibi konuşur, seyyah gibi gezinir durur. Süha, bunlar benim küçük ekip arkadaşlarım. Yaman ve Civan. Selam çocuklar. Ben de Süha. Gezmek benim işim. Profesörün aksine eğlenceli bir hayatım var. Ona kaç kere dedim bana katıl diye. Alemsin kardeşim. Görüntü olarak tıpatıp aynıyız. Ama düşüncelerimiz hep farklı.
1: Tanıştığıma memnun oldum Süha amca. Bu nasıl oluyor? Bu kadar benzerlik.
3: Hepsi DNA'da gizli.
0: Gizli mi? DNA mı? Şifre gibi mi? Bu çok gizemli.
3: Hem de hayatın şifresi.

0: versiyonumuzla yeni bir keşfe çıkacağız çocuklar. Bu soruların cevabını birlikte bulacağız. Sen de bize katılmak ister misin Süha? Ben bahçede size mangal hazırlarım. İşiniz bitince ziyafet yaparız.
1: Yaşasın!
2: Bu minik parçaları hatırladım. Hücreler!
0: Evet, iyice bakın. Hücrenin çekirdeğinde bizi diğer tüm insanlardan ayıran biricik şifrelerimiz var. Karşınızda canlıların şifresi, DNA ya da uzun adıyla deoksiribonükleik asit.
2: Bu ip gibi kıvrılmış şey bizim içimizde mi?
0: Tam 37 trilyon hücrenin içinde. Hücre çekirdeğinde saklı durur. Yani senin vücudundaki her hücrede senin tarifin var.
3: Zincire de çok benziyor. Peki ne işe yarıyor DNA?
0: Göz renginden tut, saç kıvırcıklığına, boyuna, kan grubuna kadar birçok özelliğin DNA tarafından belirlenir.
2: Yani ben anneme benzediğim için DNA'm onunki gibi mi?
0: Kısmen evet. DNA'nın yarısı anneden, yarısı babadan gelir. Ama tıpkı zincir parçaları gibi bu parçaların nasıl birleşeceği sana özeldir.
3: Peki davranışlarımız? Onlar da DNA'da mı yazıyor?
0: Elbette. Mesela utangaç biri olup olmadığın bile bu minik DNA zincirinde yer alıyor. Ve her insanın DNA'sı bambaşkadır. Kimseninki kimseye benzemez.
2: Ama siz Süha amca ile aynısınız.
0: Biz Süha amcanızla tek yumurta ikiziyiz. DNA'larımız neredeyse birebir aynı. Göz rengi, saç tipi, kan grubu hepsi aynı. Ama bakın ben laboratuvara, bilime ilgi duydum. O ise şiirlere ve dünyayı keşfetmeye.
2: Biri bilim demiş, biri şiir.
3: O zaman dönelim. Süha amca ile şarkı söyleyelim. Ben de şair miyim, neyim?
4: Artık dönebilirim.

Olamaz, köfteler yanacak. Telaşlanmayın, köfteler burada. Oh, çok şükür. Allah'tan bu konuda benzemiyoruz profesör. Sen oldukça dikkatli ve temkinlisin. DNA'n sağ olsun.

0: düşüm takımı.
1: Dediğiniz gibi çöpleri kapıya çıkardım.
0: Eline sağlık Meto. Yetmez ama hiç yoktan ortalık biraz açıldı.
2: Makbule teyzeye bu geri dönüşüm oyuncaklarını teslim edelim. Sonra şöyle boylu boyunca bir temizliğe girişiriz.
1: Haydi bismillah. Allah'ın izniyle şu parçayı da söküp şuraya taktık mı? Sana yepyeni, konforlu mu konforlu bir yuva hazırlamış olacağız Bodo. Oo, Allah keyfinizi artırsın Bodo Bey. Şimdi dinlenmenin sırası mı Allah aşkına?
3: Selamun aleyküm İsmail.
1: Aleyküm selam Furkan'ım. Hoş geldin, sefalar getirdin.
3: Neredesin İsmail? Hayırdır, sabahtan beri gelmedin yanımıza. Ne yapıyorsun burada?
1: Allah sordurdu resmen. Sormana sevindim. Geç şöyle. Bak şimdi. Biz de boş oturmadık herhalde bugün. Değil mi Bodo? Hı? İşte karşınızda Bodo'nun kışlık evi. Hayırdır inşallah? Alkışları duyamıyorum. Kulaklarıma bir şey mi oldu acaba?
3: Duymuyorsun. Çünkü alkışlamıyoruz İsmail. Çünkü anlamadık. Bu nedir?
1: Ne midir? Belli olmuyor mu? Bodo için bir kulübe.
3: Bu parçalar... Aman yarabbi bunlar... İnşallah bunu yaparken arkada duran el arabasını kullanmamışsındır.
1: Gözünden de hiçbir şey kaçmıyor ha. Nasıl anladın bir bakışla?
3: Hayırdır? El arabası alıp gelecektin. Gidiş o gidiş. Ne oldu?
0: Sanıyorum abim el arabasını yok edip böyle bir şey yapmaya karar vermiş.
1: Bir şey değil. Onun adı Bodo'nun kulübesi.

0: Şaka yapıyor olsak keşke İsmail. Ama bunu şaka olmadığını bilecek kadardır tanışıyoruz.
1: Ah maşallah. Amma abarttınız ha. Altı üstü bir tane el arabası. Onsuz olmanın bize ne gibi bir zararı olabilir ki? Genciz. Ne diyordum? Genciz. Güçlüyüz. Elimiz ayağımız tutuyor çok şükür.
2: Maşallah abicim maşallah.
1: Yine de yükü daha adil paylaşabilirdik gibi hissediyorum.
0: Maalesef İsmail'cim. Kendi başına el arabasından kulübe yapmaya karar verirken düşünecektin onu.
3: Hem de böyle bir gereksinimi hiç olmayan tüylü bir dostumuz için.
2: Evet abicim. Bodu zaten Müçtebi abiyle yaşıyor. Rahat mı rahat bir hayatı var Allah'a şükür.
1: Ne var canım? Burası da yazlığı olurdu.
4: Allah Allah. Yine nerede kaldı bizim çocuklar? İnşallah ortalığı karıştırmamışlardır yine. Bu da ne böyle? Hem İsmail nerede? Allah'ım. Tabii ya. Benimki de soru.
3: Hayırlı günler Makbule teyze. İsteyen çocuklar için hurdadan yapılmış oyuncakları getirdik.
4: Hayırlı günler çocuklar. Görüyorum ki kendinize çok çalışkan bir eleman bulmuşsunuz.
1: Elinizi biraz çabuk tutsanız diyorum. İyilik yapayım dedim. Başıma gelenlere bak.
2: Kimse sana iyilik yapma demiyor ki canım abim. Sadece

0: grubun kullandığı malzemeleri parçalamadan önce fikrimizi sorabilirsin.
1: Kulağıma küpe olsun.
2: Emeğinize sağlık çocuklar. Allah çalışanları takdir edermiş.

0: Kep dolu koliler buradaysa, oyuncaklarla dolu koliler. Ha, işte demek ki tek ben değilim böyle sakarlıklar yapan.
1: Belki acele edersek.
2: Hadi arkadaşlar, kamyonu takip edelim.

0: İşte arkadaşlar, kamyonu görüyorum. Kaçırmayalım. Allah izin verirse çok geçmeden yetişiriz.
1: Abim bizi kaybetmese bari.
2: Allah'ım, bu çöp kamyonu da hep yokuş yukarı gitmeseydi bari.

0: Ah, bu nasıl bir koku böyle? Allah esirgesin. Oy.
1: Buraya daha önce hiç gelmemiştim.
2: Burası sıradan bir çöplük değil galiba. Baksanıza, şu arkadaki bina da ne böyle?
1: Çöpler o binaya gidiyor belli ki.
0: Bir şey anladıysam benim adım da Muhteşem İsmail değil.
1: Kimse sana öyle demiyor zaten.
0: Bence demeliler.
3: Hayrola çocuklar? Beni hurdalığımızı bırakıp burada takılmaya mı karar verdiniz? Gücenirim bakın.
4: Müştemi abi!
3: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Müştemi abi.
2: Öyle şey olur mu hiç? Hurdalığı bırakır mıyız?
3: Takılıyorum çocuklar. Burada ne işiniz var peki?
0: Ben anlatayım. Benim bu kadar sakal, dalgın, aklı bir değil, 5 karış havada arkadaşlarım Makbule teyze için hazırladığımız hurda oyuncakları çöplerin yanına koymuşlar Müştemi abi.
3: Allah Allah. Sen olmayasın bunları yapan.
1: Maalesef bu sefer bizim başımızın altından çıktı bu olay. Şimdi de hatamızı telafi etmek için kamyonları takip edip buraya geldik.
5: Ama geciktik galiba. Şu binanın içinde çöplere bir şeyler yapıyorlar. Anlamadık.
3: Burası bir geri dönüşüm tesisi çocuklar. Çöpleri yakarak enerji üretiyorlar. Müthiş bir olay.
1: Nasıl yani? Çöpleri yakarak enerji mi elde ediyorlar?
3: Evet, harika bir olay.
1: İnanılmazmış.
3: Üzülmeyin çocuklar. Verilmiş sadakanız varmış. Gidin bakın bakalım kamyonetin arkasına.
1: Ama nasıl olur? Bunları çöplerin yanına koymuştum.
3: Siz yanından ayrılınca annem telefon etti. Kaderin cilvesine bakın ki benim de bu tesiste çalışan arkadaşlarım var.
2: Müçteba abi, alacağın olsun. Neden baştan söylemiyorsun?
3: Ne de olsa bizim işle benzer yanları var. Biz de onlar kadar olmasa da elden düşme malzemeleri kullanılır hale getiriyoruz.
1: Allah senden razı olsun Müçteba abi. Günü kurtardın.
3: Eyvallah çocuklar. Hadi atlayın arkaya. Araçlarınızı da koyun. İşimiz var.
0: Nasıl yani?
3: Burada çalışan arkadaşıma sizin bu habere çok sevineceğinizi açıkladım. Hatta o kadar sevinecekler ki hurdalıkta biriken çöpleri toparlayıp bu tesise getirecekler diye de ekledim.
1: Tabii ki Müştebe abi. Sadece o da değil. Yolumuzun üzerinde bulduğumuz her çöpü de buraya getir.

0: getiririz. Bu mahallenin geri dönüşüm takımı biziz.
1: Ha durun, ben de geleyim de. Şimdi siz çöpleri karıştırıp başka başka yerlere gönderirsiniz, Allah korusun.
2: İyice abarttın abi sen de. Bir kere sakarlık yaptık ya, anlat anlat bitiremezsin.

Hemen hızlı.

0: 나이 먹나? 피시대 쏠디!
1: 이라히 조주가
2: Çamur, beni gördü ve koşarak yanıma gelmedi. Hasta mı oldun sen bakayım? Neyin var? Yok, değilsindir inşallah ya. Sen susuz mu kaldın yoksa? Kap boşsa camiye gitseydin ya akıllım. Kurumuşsun burada.
0: Hadi çabuk olun, hemen oyuna geçelim.
3: Neredeyse bitti.
0: Islanmak için bu kadar sabırsızlanman güzel. Nereden belli? Belki de bütün soruları bileceksin.
3: Hadi inşallah Ali.
4: Sorular bence çok kolay. Boşuna bu kadar su doldurduk.
0: Bilirsin, tedbirde galip olmak lazım.
3: Evet, tüm balonlar hazır. Bayram Hoca gelince başlayabiliriz.
1: Bayram Hoca da geldiğine göre başlayabiliriz.
0: Şükür, nihayet oyun başlıyor. Yaşasın.
3: Sorular inşallah çok zor değildir. Hava sıcak ama yine de ıslanmak istemiyorum.
1: Merak etmeyin, hepinizin bileceği şeyler.
0: Bir dahaki sefere soru hazırlama sırası bende. Ama çok kolay sorular soracağımı sanmıyorum.
1: Arkadaşlarını üzmezsin sen. İlk kim geliyor?
0: Nasıl oynayacağız?
1: Sıradan gelip sandalyeye oturuyoruz. Sonra ben soruyu soruyorum. Doğru bilen geçer, bilemeyen balon rengi seçer.
0: Birim, birim, birim.
3: Ali.
0: Ama ben küçüküm. Ya Salih abi.
3: İyi hadi başlayalım.
1: Konu akrabalarımız. Çok düşünmek yok. Hızlı olalım. Başlıyoruz.
0: Hadi, hadi, hadi.
1: Babanın babası.
0: Dede.
1: Doğru. Dedenin amca dışındaki oğlu.
3: Ney?
1: Dedenin amca dışındaki oğlu.
3: Dayı.
1: Hayır, baba.
5: Ne?
1: Baba, suyunuzu ne renk alırdınız?
3: Sarı olsun. Çok sağ ol kardeşim.
0: Bir şey değil kardeşim.
1: Babaannenin eşi.
3: Dede.
1: Evet, doğru. Ablanın çocuğu.
0: Ablam yok ki, kuzenim.
1: Yeğen. Renk seçelim.
0: Mavi olsun.
3: Geliyor.
0: Sağ ol canım.
3: Sen de sağ ol, zevkle.
1: Annenin kız kardeşi.
0: Teyze.
1: Aferin, çok güzel. Babaannenin kızı?
0: Teyze.
1: Hayır, hala. Renk söyle bakalım.
0: Yeşil. Serin serin.
2: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
2: Oyun mu oynuyorsunuz?
1: Gel, birlikte oynayalım. Daha çok sorumuz var.
2: Çamura su verip hemen geliyorum hocam.
3: Çamur mu?
2: Endişelenme Salih. Dışarıda şu an. Susuzluktan, bitkin halde.
1: Hemen su verelim Cemile.
2: Hallediyorum hocam. Hocam su akmıyor.
1: Kesildi mi acaba?
2: Nereden su bulacağım şimdi?
5: Buradan.
2: Oyununuz bozuldu ama.
0: Oyunun lafı mı olur Cemile?
4: Çok doğru. Bir can söz konusuysa akan sular durur.
3: Gerçekten de akan sular durdu.
1: Maalesef bir süre gelmeyecekmiş.
2: Neden hocam?
1: Tamirat varmış. Üstelik ilan da etmişler. Duymadım hiç.
0: Ben de duymadım.
4: İkindiye gelir mi hocam?
1: Bilemiyorum. Neden sordun?
4: Nasıl abdest alacağız?
0: Suların gideceğini bilsek önden biraz depolardık.
3: İnşallah evde su vardır.
5: İnşallah.
4: Hocam, su olmadığına göre abdestimizi toprakla mı alacağız?
0: Saçmalama Selim abi. Ağza toprak alınır mı?
1: Öyle değil Ali'cim. Toprakla teyemmüm yapıyoruz ama ağzımıza toprak değmiyor.
0: Ha, iyi bari. Ben ağzıma toprak almazdım yoksa hocam. Annem de kızar.
1: Yok yok, endişe etme. Su burada musluktan akmıyor. Ama teyemmüm yapmadan önce suya ulaşmanın başka yolu var mı? Öncelikle onu değerlendirmeliyiz.
2: Su akmıyorsa teyemmüm yapabiliriz sanıyordum.
1: Su akmıyor, evet. Ama suya ulaşabileceğimiz mesafede su varsa öncelikle oradaki suya ulaşmalıyız.
0: Doğru ya. Evde su akmayabilir ama markette su vardır hocam.
1: İşte bu Galipciğim. Şehirlerde bu şekilde su temin edebiliriz.

0: da o zaman ulaşabileceğimiz doğal sulara bakacağız.
1: Tam üstüne bastın.
2: Ayağını kaldır.
0: Bu komik espri için teşekkürler Ali.
2: Bir şey değil.
1: Irmak, dere gibi akarsular yakınımızdaysa teyemmüm yapmayız. O sudan faydalanıp normal abdest alırız.
0: O zaman şimdi benim teyemmüm yapmam yanlış olabilir.
1: Evet Selim. Çünkü kullanabileceğin su var mı diye araştırma yapmalısın.
0: Ben önceden teyemmüm almayı gerektirecek durumların artık yaşanmayacağını düşünüyordum. Ama her an ihtiyacımız olabilirmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum.
1: Çok haklısın Cemile. Hangi durumda olursa olsun ibadet etmeye devam edeceğimiz için dinimizin sağladığı bu kolaylıkları bilmek çok önemli.
0: O zaman ben eve gideyim.
3: Neden? İkindi okunmak üzere kardeşim. Abdest alıp geleceğim.
1: Kamyon mu durdu?
0: Galiba hocam.
1: Bize mi çalıyorlar?
3: Hemen bakalım hocam.
2: Kestane kebap, acele cevap.
0: Sen bu şakaları nereden buluyorsun Ali?
2: Bilmem, aklıma geliyor işte.
1: Biz bunu eskiden mektuplara yazardık Ali. Allah iyiliğini versin. Şakacı Selim. Bunlar nereden çıktı çocuklar?
3: Sucu Semih abi getirmiş. Camide lazım olur diye.
1: Hay Allah razı olsun. Ne güzel düşünmüş. Verin de şadırvana taşıyayım.
3: Bunları biz bırakalım. Daha geride bir sürü bidon var hocam.
1: Ne kadar düşünceli bir davranış. Böyle hayırsever insanlar oldukça sırtımız yere gelmez çocuklar. Gitti mi Semih Bey? Bir teşekkür edeyim.
2: Gitti hocam. Su bırakacağı yerler varmış.
1: Tamam, ben ona uğrarım inşallah.
0: O zaman el birliğiyle taşıyalım.
1: Hadi bakalım.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: bizlik bir haber mi? Kıtalar arası hayır takımı şimdi de Bulgaristan'da görüldü. 700 aileye yardım paketi bırakıp sırra kadem bastı.
1: Yine aynı izler mi var?
2: Yine onlar. Yine her yerdeler.
3: Dostum, kim bunlar?
4: Nasıl her yere ulaşıyorlar?
0: Acaba kaç kişiler?
1: Benim asıl merak ettiğim bunlar kim ve kaç kişiler? Bu amca bize nasıl yardım edecek?
4: Mehmet söyledi ya, dedektifmiş.
3: Ama artık emekli olmuş.
1: Ne? Amca emekliyor muymuş?
3: Ha, emekliyormuş mu? Yakında da konuşmayı söker diyorlar. Hayırlısıyla yürümeyi öğrenirse bize yardım edecek. Tövbe tövbe.
4: Çocuklar, didişmeyi bırakın, işe odaklanın.
2: İşte geldik, burası.
1: Evet çocuklar, hadi size hayırlı işler. Selamlar, saygılar.
3: Nereye dostum?
1: Benim biraz işim var.
4: Mo, ne oldu şimdi? Gerçi biraz ürpertici ama.
1: Biraz mı? Issız sarmaşıklarla kaplanmış, etrafından baykuş sesleri gelen, korku filmlerinden fırlamış bu eve emekleyen bir amcayla konuşmak için girmeyeceğim dostum.
2: Çocuklar, size bir sır vereyim. Bu eve hep birlikte giriyoruz ve amcayla konuşuyoruz.
1: İlla diyorsun yani. 4'te 3'ümüz girse? Bu işi bana bırak dostum. Kendimi feda ediyorum ve siz içerideyken bu ıssız yerde nöbet tutuyorum. Beni merak etmeyin. Yeter ki siz iyi olun. Tutmadı mı? Belli. Tutmamış.
2: Hadi çocuklar.
1: Dostum, son kez söylüyorum. Buradan şimdi çekip gideriz, evi bulamadık deriz. Bu sırrı ölene dek saklarız ve normal hayatlarımıza devam ederiz.
2: Mo, abartma.
4: Acaba sonra mı gelsek?
5: Kim o?
2: Sırrı amcayı arıyoruz. Biz iyilik habercileriyiz.
5: Ne istiyorsunuz?
1: Estağfurullah amcacığım, ne haddimize? Biz sizi rahatsız etmeyelim demeye gelmiştik. Şimdi de gidiyoruz.
6: Buyurun çocuklar. Geçin bakalım.
1: Amca bildiğin yürüyor.
6: Söyleyin bakalım çocuklar. Bu hayır takımını bulmak niye bu kadar önemli?
4: Biz iyilikleri yaymak istiyoruz. Çünkü ancak böyle iyiliği çoğaltabiliriz.
1: Ama sizi de çok yormayalım tabii.
6: Yorulmam evlat, yorulmam da korkarım size yardım edemeyeceğim.
2: En azından bize yol gösterseniz.
1: Ben yolu biliyorum. Biz geldiğimiz gibi döneriz amcacığım.
3: Sırrı amca, sen iz sürmede bir efsaneymişsin. Bize başka kimse yardım edemez.
6: Peki çocuklar, peki. O zaman yarını sizi vereceğim adrese bekliyorum.
2: Çok teşekkür ederiz amcacığım. Biz kalkalım. Yarın görüşürüz.
4: Acaba nasıl yardım edecek?
3: Bence bizi onlara götürecek.
2: Yarın ola, hayrola.
6: Evet çocuklar, hadi gidelim.
7: Buyurun Sırrı Bey, hoş geldiniz.
1: Dostum, neredesiniz? Hadi beni izleyin.

0: Vay dostum, hayır takımının imzası.
1: Siz de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsunuz?
0: Paketler dolusu sandviç.
2: Ciltlerce kitap.
3: Turnike kapıya asılmış, yavaş geçiniz tabelası.
2: Sen ne düşünmüştün ki Mehmet?
1: Aradığımız hayır takımını bulduk diyecektim.

0: en başından anlamıştım da sessiz kalmayı tercih ettim.
1: Tabii tabii Mo, muhakkak.
2: Sırrı amcanın hayır takımı lideri zengin bir hayırsever olduğu kimin aklına gelirdi ki?
0: Ne? Sırrı amca hayır takımı lideri miymiş?
3: Dostum, en başından anlamıştın hani.
0: Ben turnikeden yavaş geçmek gerektiğinden bahsediyordum.
4: Video tamamdır arkadaşlar.
5: Kıtaları dolaşan gizemli hayır takımını bulduk. Lakabı Sırrı olan hayırsever Abdullah amcanın yönetim binasındayız. Söz Abdullah amcada.
6: Bütün kıtalarda ekibimle kapı kapı geziyoruz. Bugüne kadar gizlendik. Fakat iyilik habercileri iyiliği yaymak için öyle bir emek veriyorlar ki onların ısrarıyla karşınızdayım. Artık her yere ulaşamıyoruz. Hayırseverlerin de desteğini bekliyorum.

0: Kira borçlarımı hayır takımı ödemiş. Artık hep doğamdalar.
1: Biz yoksul çocukları okutuyoruz. Her sene okulumuza hayır takımı yardım gönderir.
2: Sevgili seyirciler, hayır takımları kurmak için siz de elinizi taşın altına koyun. İyilikleri çoğaltalım.
3: Efendim? Peki, teşekkürler.
4: Kötü bir haber mi?
3: Hayır takımından aradılar. Depodaki bütün kolilerin tabelaları değişmiş. Ve hepsinin yeniden düzenlenmesi gerekiyormuş. Siz dokundunuz mu diye sordu.
5: Yok canım, bizden kim dokunacak?

0: Emrine hazırız Abdullah amca.
1: Çocuklar, keşke siz zahmet etmeseydiniz.
0: Sorumlusu biziz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz.
1: Peki o zaman. Hadi depoya inelim. Bu kolilerin tek tek açılması, yanlış yerde olanların doğru yere koyulması ve gruplandırılması lazım.
2: Bu işi bize bırak amcacığım.
3: Kangi ve Badem'e bir çift sözüm olacak.

0: Allah razı olsun çocuklar. Çok yoruldunuz.
1: Ne demek? Ne zaman ihtiyacınız olursa bizi arayın lütfen.
2: Biz artık gidelim Abdullah amca.
3: Mo ve diğerleri nerede?

batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Bize de

0: مثلا اسکیان فیستان.
1: ها؟
0: Şifa, ne yapıyorsun burada?
2: Dinleniyorum.
0: Çok mu çalıştın bugün?
2: Bahçemi yeni bitkiler ektik annemle.
0: Bitkilerle beraber sen de mi toprağa girdin?
2: Sen kendine bak bir kere.
0: Benimki derdimiz. Neyse, ben önünde otlatmalıyım.
2: Abi, iyi misin?
0: Olamaz. Elbisem çok eskimiş.
2: Abi.
0: İyiyim. Ben de babamdan yeni bir fistan isterim.
3: Teşekkür ederim. Çok yorgundum. Gelince doğrudan uzanmışım.
4: Rica ederim. Heyben biraz eskimiş gibi Süheyl. Kumaş bulursak yeni bir tane dikeyim.
3: Sağ ol Afsa. Çok eski değil. Küçük bir deliği var. Onu tamir etsek yeter.
4: Ben hemen yeni bir tane dikerim.
3: Hayır, gerek yok. Teşekkür ederim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iktisatlı olmayı öneriyor Hafsa. Bizden zor durumda olan insanlar var.
4: Anlıyorum.
3: Sen bir heybe dik. Medine'de ihtiyacı olan bir arkadaşım var. Ben ona hediye edeyim. Yarın peygamberimizin yanına gideceğim.

0: Neyse, başka yöntem bulacağız.
1: Abi, ne yapıyorsun burada? Annesi yerinde durmuyor. Onu otluğa götürmelisin.
0: Tamam, götüreceğim.
1: Bu ne abi?
0: Fistan'ım.
1: Fistan'ını görmek için çizmene gerek yok ki. Biraz eğilsen görürsün.
2: Şifa!
3: Geliyorum anne. Ha? Uzak dur Lemi. Zor çizdim zaten.
1: Gele yala.
3: Dur.
2: İğneyle ifliği getirir misin kızım? Babanın heybesini dikeyim.
3: Hayır.
0: Ha? Annem heybeyi mi kaynatacak?
3: Buldum.
0: Lemi, ne yaptın sen?
2: Dur kızım, bu senin için değil. Yera şimdi seni otluğa götürecek. Yera, anne de otluğa götür. Acıkmış galiba.
3: Tamam anne.
2: Yera.
0: Güzel çizmişsin ha. Tamam Anit, sen gide dur. Ben hemen geliyorum.

0: Acaba annem heybeyi renklendirmek için hangi bitkiyi kullanacaktı? Aman bulurum bir şeyler. Sence en güzel yapraklar nerede bulunur Anit? Sen daha iyi anlarsın. Bu ot tam istediğim ot. Boyası iyi çıkar bunun. Anit! Yapraklardan anladığını göstermek için onları yemene gerek yoktu Anit. Al işte, onların benzeri hiçbir yerde yok. Yürü Anit, gidiyoruz. Bu ağacın yaprakları işe yarar. İşte buldum.
1: Yele yela.
0: Lemi bırak şunu, ne yapıyorsun? Bu yapraklara ihtiyacım var Lemi. Fistanımı kaynatacağım. Ben de şuradan alırım. Ne? Çekil önümden. Şimdi geçeceğim. Dur. Bu işi yapamayacağız galiba Anit. Şöyle boyası çıkacak bir ot bulamadık. Annem sıcak suyu dökmeden yetişemeyeceğiz. Bunlar ne Lemi? Bana kabartmadın, sen kabarttın değil mi? Yabani otları nereden buldun sen yahu? Sağ ol Lemi. Sayende elbisemi boyayabileceğim. Hadi Anit, yetişmeliyiz.

0: Ne oldu kızım?
1: Bunu görmelisin anne. Yetiştik Anit. İyi ki yolu değiştirip kestirmeden gelmişiz. Su arta kalmış. Yeter de artar bana. Bak anne, bu kuş yaralı galiba.
0: Ha? Kuş yaralı değil Şifa. Yumurtasını bekliyormuş.
1: Buraya geri dönmek istiyor sanırım.
0: Evet, hadi onu rahat bırakalım.

Olamaz. Annem yemeği çok da...

yemek konusu iyi olmadı. Babam yemek için de yeşilliği sever ama yeşil yemeği sever mi bilmiyorum. Neyse, gitme zamanı. Delik kısımlara yaprak koymak da iyi fikirdi ha. Ama biraz kaşındırıyor sanki. Aa, gittikçe kaşıntı artıyor. Aa, olamaz, dayanamayacağım. Ah,

0: Daha iyi misin oğlum?
1: Evet anne.
0: Yaprakları çıkardım fistanından. Yarın da güzelce yıkayıp sökük yerlerini dikerim.
1: Sağ ol anne.
2: Abi, sahi fistanını nasıl yeşil yaptın?
0: Ben de merak ettim. Aslında güzel olmuştu. Aferin sana Yera.
1: Sağ ol anne.
0: Ama o elbise gerçekten eskimişti. Artık giyilecek durumda değildi. Güzel giyinmelisin Yera. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de güzel ve temiz giyinir.
1: Tamam anne.
3: Yemeğe kekik mi attın Hafsa?
0: Hayır Süheyl, ben de garipsedim ama nasıl oldu bilmiyorum.
3: Olsun Hafsa, eline sağlık.
2: Anne, bugün hurma mı yesek? Ben getireyim hemen.
0: Canın hurma çektiyse getireyim oğlum.
2: He, siz yemeyecek misiniz yani?
3: Annen çok güzel bir yemek yapmış Yara.
2: Abi, fistanın diyorduk. Yoksa...
0: Bu yemeğin rengiyle mi ilgili Yara?
2: Fistanını yemek suyunda kaynatmış.
0: Oğlum...
3: Hurmayı getir de yiyin.

0: Ha? Merak etme tilkiye. Kurye aklı tilkiye.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

Ne yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Lay lay lay sabah oldu. Hey hey hey dikkat balonu. Şah şah şah uçacak göklere.
1: Sema, hazır mısın kızım?
2: Hazırım baba, çıkabiliriz.

0: Hadi Fiko, gidiyoruz.
1: Hadi oğlum, geç kalacağız.
0: Niye gelmiyor bu kuş?
1: Bir derdi var sanırım. İyi misin Fiko? Hı? Ayağına bir şey mi oldu? Yere rozet düşmüş baba. Fiko onu göstermeye çalışıyormuş bize.
0: Aferin sana akıllı kuş. E hadi gidelim o halde. Son günlerde dikkat öykülerini pek dikkatli dinlemiyor gibisin.
2: Dinliyorum Agah dede.
0: Allah Allah.
2: Ne oldu Agah dede?
0: Sorulara cevap vermek için parmak kaldırmıyorsun da ondan sordum.
2: Ha, bilerek kaldırmıyorum Agah dede.
0: Öyle mi? Nedenmiş?
2: Ben her gün biniyorum dikkat balonuna. Üstelik bir kere de balon maketi kazandım. O yüzden diğer arkadaşlarıma şans tanıyorum.
1: Aferin sana akıllı küçüğüm benim.
2: Eğer onlar bilemezlerse o zaman cevap veriyorum. Bilirlerse onlara şans tanıyorum.
1: Gördün mü Agah dedesi? Nasıl da akıllı, nasıl da paylaşımcı, nasıl da gönlü yüce bir miçomuz var.
0: Görmem mi Sema ablası, görmem mi?
2: Güle güle Fiko, yukarıda görüşürüz. Merhaba arkadaşlar, ben Elif. Dikkat balonunun miçosuyum.
3: Memnun oldum Elif. Ben Mine. Bu da arkadaşım Özge.
4: Memnun oldum.
2: Agah dede, bugün ne anlatacaksın bize?
0: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Yaşasın.
0: İyice dinleyin, he mi?
3: Tamam.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Ülkelerden bir ülkede, köylerden birinde Hakkı adında bir çocuk yaşarmış. Hakkı'nın annesi evde çoraplar örer, konu komşuya satarmış. Babası ise küçük tarlalarını eker biçermiş. Ailece kıt kanaat, lakin mutlu bir hayat sürerlermiş. Hakkı aslında çok iyi niyetli bir çocukmuş. Ama onun da bir kötü huyu varmış.
2: Neymiş?
0: Hakkı her konuda kendini sürekli haklı görürmüş. Mesela diyelim ki bir arkadaşıyla top oynuyor olsunlar. Top taca mı çıktı, korner mi oldu, faul mu var, penaltı mı var? Hep kendi dediği gibi olsun istermiş.
2: Hakkı hakem miymiş Agah dede?
0: Hayır Miço, o da oyuncuymuş ama dedim ya, hep kendini haklı görürmüş. Bir keresinde bir arkadaşıyla hayvanlar hakkında sohbet ederken arkadaşı şöyle demiş.
2: Penguenler çok ilginç değil mi? Kuşlar ama uçamıyorlar.
0: Hakkı bunu duyunca hemen itiraz etmiş. Penguenler kuş değildir diye.
2: Kuş olmaz olur mu hiç?
0: Kuş değildir.
2: Nedir öyleyse? Hakkı'cığım, penguenler kuştur. Deniz kuşu.
0: Hayır, kuş olsalar uçarlar. Denizde kuş olmaz. Denizde balık olur. Penguenler de balıktır demiş. İki arkadaş koyulmuşlar hararetli bir tartışmaya. Kuştur, balıktır derken gidip köyün kütüphanesine bakmışlar.
4: Ne yazıyormuş kitapta Agah dede?
0: Elbette ki penguenlerin kuş olduğu gerçeği yazıyormuş Özgeciğim.
3: Hakkı bu gerçeği görünce ne yapmış?
0: Ne yapacak? Hakkı asla hatalı olduğunu kabul etmezmiş. Tutturmuş bu kitapta yanlış yazıyor. Penguenler balıktır diye. Arkadaşı anlamış ki Hakkı asla penguenlerin kuş olduğu gerçeğini kabul etmeyecek.
2: Pekala Hakkı. Burada yazmasına rağmen gerçeği kabul etmiyorsan sana söyleyecek sözüm yok.
0: Deyip gitmiş. Bir daha da Hakkı ile çok samimi olmamış.
4: Neden? Küsmüş mü ona?
0: Küsmemiş. Ama biraz araları açılmış.
4: Nasıl?
0: Arkadaşlıkta, dostlukta doğru iletişim kurabilmektir çocuklar. Eğer bu iletişim bağı zedelenirse onarmak zor olur.
2: Yok.
0: Evet, arkadaşlar birbirlerinin fikirlerine, bilgilerine değer verir. O yüzden diyelim ki arkadaşımızla bir konu hakkında anlaşamadık. İşte böyle bir durumda bildiğimizi inatlaşmadan savunmamız gerekir.
4: Nasıl yani?
0: Yani bazen inatlaşmak gerçeği görmemize engel olabilir. Mesela bir araba görürüz. Siz beyaz dersiniz, arkadaşınız siyah der. Ama o arabanın rengi gri olabilir. Siyahla beyazın karışımı gridir.
2: Anladım.
0: Doğru bildiğimizi savunmak elbette kıymetlidir. Ancak bu inatlaşma boyutuna varmamalı. Öyle olursa farklı düşünceleri göz ardı edebilir, doğruyu ve gerçeği göremeyebiliriz.
2: Hakkı'ya sonra ne olmuş Agah dede?
0: Hakkı ve bir başka arkadaşı bir gün bir ağacın gölgesinde oturuyormuş. Hakkı'nın arkadaşı uçan bir kuşu görüp...
1: Ne güzel böyle özgürce uçmak. Keşke ben de uçabilseymişim.
0: Demiş. Hakkı da ona eğer uçabilseydin ne yapardın diye sormuş. Arkadaşı da...
1: Şu ilerideki dağın tepesine çıkar. Oradaki eşsiz yemişleri yerdim.
0: Demiş. Hakkı dağın tepesinde eşsiz yemiş mi varmış diye sormuş. Arkadaşı da ona bir keresinde bir dağcının oraya tırmandığını, geri döndüğünde de bu güzel yemişlerden kendisine ikram ettiğini söylemiş. Hakkı ona inanmamış. Kimse o dağa çıkamaz. O dağın tepesinde de yemiş yoktur diye itiraz etmiş. Arkadaşı,
1: gerçekten çıktı.
0: Kimse o dağa çıkmadı. Eğer çıkılabilseydi ben de çıkardım.
1: Asla çıkamazdın.
0: Çıkardım çünkü ben de dağcıyım.
1: Sen nasıl dağcı olabilirsin ki?
0: Dağcıyım tabii.
1: Eğer dağcıysan çık o dağa da bak bakalım tepesinde yemiş var mı yok mu?
0: Bakarım.
1: Bakamazsın.
0: Öyle mi? Bakayım da gör. İki arkadaş inatlaşmış. Haklı Hakkı arkadaşının kalbini kırdığıyla kalmamış. Bu sefer başına büyük de bir iş açmış. Her zaman haklı olduğuna inandığı için o dağa tırmanabileceğini düşünmüş, koyulmuş yola.
2: Çıkabilmiş mi dağa?
0: Hayır, o dağ çok dik kayalıklara sahipmiş. Ancak profesyonel dağcılar tırmanabilirmiş.
4: Ya, peki Hakkı'ya ne olmuş?
0: Bir süre tırmanmış ama daha fazla gidemeyeceğini anlamış.
2: Geri dönsün Agah dede, geri dönsün.
0: Hakkı da dönmek istemiş ama çıkması kolay, inmesi güç olan bir kayalığın üzerinde öylece kala kalmış. Ne yukarı çıkabilmiş, ne aşağı inebilmiş.
4: Eyvah!
2: Peki ya sonra ne olmuş?
0: Biraz zaman geçtikten sonra ailesi meraklanıp Hakkı'yı aramaya başlamış. Etrafta adını seslenerek dolaşırlarken Hakkı'nın arkadaşı onların sesini duymuş ve dağa tırmanmaya gittiğini söylemiş. Hakkı'nın anne ve babası çok telaşlanmış. Bütün köy birden seferber olmuş ve Hakkı'yı kurtarmak için yola koyulmuş.
1: Saatlerce uğraşmışlar. Hava iyice kararmış ve soğumuş.
0: Yukarıda bir başına kalan Hakkı hem korkmuş, hem üşümüş, hem de uzun uzun düşünmüş. Bu neden geldi başıma diye ve sonunda gerçeği fark etmiş. Onun başına bu belayı açan kendi inadından başkası değilmiş.
1: Kendi kendine demiş ki, buraya tırmanmak için bu kadar ısrarcı olmasaydım, şimdi aşağıda olurdum. Evime gider güzelce karnımı doyururdum. Aşırı ısrarcı olmamın dersi oldu bu bana.
0: Bir musibet bir nasihatten iyidir derler. Hakkı da başına gelen bu olaydan sonra akıllanmış. Yardımına gelen köylüler onu oradan kurtarmış. Hakkı da aldığı bu ders sonrasında karşısındakini dinlemeyi, farklı fikirlere saygı duymayı, başkalarının düşüncesini iyice anlayıp dinlemeden eleştirmemeyi öğrenmiş.
1: En önemlisi de hata yaptığını fark ettiğinde yahut yanlış bildiğini gördüğünde inatlaşmaması gerektiğini kavramış.
0: Evet, Haklı Hakkı böylece almış dersini. Biz de geçelim yarışmamıza. Hakkı ile arkadaşı hangi hayvanın kuş olup olmadığını tartışmışlardı?
4: Penguen.
0: Tebrik ederim Özge. Bir puan senin oldu. Peki, Hakkı penguenin ne olduğunu söylemişti?
4: Balık.

0: Aferin sana Ülke. Çok iyi dinlemişsin öyküyü. 2 puanın oldu böylece.
1: Hakkı'nın babası ne iş yapıyordu?
2: Küçük tarlalarını ekip biçiyordu.
1: İşte bu kadar. Mine de ilk puanını kazanmış oldu.
0: Öyleyse iyi dinleyin. Son sorunuz geliyor. Hakkı'nın annesi ne örüp satıyordu?
2: Kazak.

Dikkat Balonu ailemizin bir üyesi oldu. Evet çocuklar, Dikkat Balonu, dikkat öyküleri anlatıp hediyeler dağıtmaya devam ediyor. Sizler de Dikkat Balonu maketi kazanmak istiyorsanız, sosyal medyadan Dikkat Balonu hesaplarımızı takip ederek ailemize katılın. Bize burada anlatılmasını istediğiniz hikayelerinizi gönderin. Hikaye gönderen arkadaşlarımızın hikayesi burada anlatılırsa, o arkadaşımız bizden Dikkat Balonu maketi ve rozeti kazanır. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere, hoşça kalın.

yanlış ne doğru iyi takip et bunu. Adı üstünde canım dikkat balonu. Ne yanlış ne

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: sevdiğim kitabım kayboldu.
1: Bunun için mi bu kadar üzgünsün?
0: Ama ben onu çok seviyordum.
1: O zaman ben seni neşelendirebilirim. Sana bir bilmece. En çok kardeşi olan meyve hangi meyvedir?
0: En çok kardeşi olan meyve mi?
1: Evet.
0: Bilmem.
1: Üzüm. Tamam. Başka bir bilmece. Kırk ayakların sevmediği iş nedir?
0: Bilmiyorum.
1: Ayakkabı giymek. Anlaşıldı. Bilmeceler hiç komik değil. Bak şimdi. Başardım.

0: Of.
1: Hayda. Hadi top oynayalım Eymen. Nasıl mutlu edeceğim ben bu çocuğu ya?
2: Hayırdır Eymen, üzgün görünüyorsun.
1: Aslında üzgündüm. Sonra mutlu oldum. Sonra yine üzgün oldum Temel amca.
2: Nasıl yani?
1: Sabah üzgündüm ama sonra üzüntüm geçti.
2: Evet.
1: Fakat bu sefer de ben üzgünken Asya'nın mutlu olmasına üzüldüm. Hani biz başkalarının üzüntülerini paylaşmalıyız diyordun.
2: Durum anlaşıldı. Peki bunu Asya ile konuştun mu?
1: Hayır.
2: Sorunları çözmenin en kolay yolu o sorunu konuşmaktır. Asya bugün senin ne kadar üzgün olduğunu bana anlattı.
1: Anlattı mı?
2: Evet. Senin için o da çok üzülmüş.
1: Tabii. Onun için gülüp oynuyordu.
2: Ama onları hep seni neşelendirmek için yapmış.
1: Beni mi?
2: Evet. Ama sen neşelenmeyince o da üzülmüş.
1: Hadi ya.
2: Asya'nın neden böyle davrandığını öğrendin. Artık ne yapman gerektiğini biliyorsun.

0: Ben üzgünüm diye sen de üzüldün ve beni neşelendirmeye çalıştın. Ama ben bunları benim için yaptığını anlamadım. Özür dilerim.
1: Sen üzgün olunca ben de üzülüyorum. Üstelik sabahtan beri kitabını arıyorum.
0: Gerçekten mi?
1: Bak.
0: Çok teşekkür ederim Asya.

Merhaba Kara. Merhaba Keçe. Harikasınız yine. Bugün tam size göre bir konum var. Endişelendiniz sanki. Korkmayın canım. Gerçekten tam sizi ifade eden bir konu. Çalışkanlık. Sizin gibi başarılı olmak için tabii ki çalışmak gerekiyor, değil mi? Çalışkanlık deyince benim aklıma siz geldiniz. Ama sizin aklınıza neler geliyor merak ettim doğrusu. Görünüşe bakılırsa hazırsınız. Seninle başlayalım mı Keçe? Hadi o zaman. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. İyi misin Keçe? Kara, iç sesim bu olayla senin bir alakan olduğunu söylüyor. Anlaşıldı. Ne yapman gerektiğini biliyorsun, değil mi? Kocaman bir yaprak. Keçe, konumuz çalışkanlık.

0: Tamam, gördüm. Kocaman çalışkan bir yaprak mı? Aa, dur bakayım. O yaprağın altında bir şey var. Karınca mı o?
1: Tabii ya, başka ne olacak?
0: Çalışkanlık deyince ilk akla gelen canlılardan biri de karıncadır. Hatta şarkısı bile var. Dur bakayım nasıldı? Hmm.

Komik mi? Çalışkan karıncalar çağrışım yaptı demek ki. Aklıma arılar geldi. Onların da ne kadar çalışkan olduklarını anlatmaya gerek yok. Bakın şarkısı bile var. Sesim nasıl bu arada? Güzel, biliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet Kara, hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. İşte çalışmasının karşılığını almış bir öğrenci. Başarı asla tesadüf değildir arkadaşlar. Çalışana Allah verir. Bunu bize hatırlattığın için teşekkür ederiz Kara. Bakalım keçede neler var. Aa, bitmedi mi? Kusura bakma, bu kadarı bile çok anlamlıydı, bitti sandım. Devam et tabii. Şimdi daha çok merak ettim. Oo, şimdi iş değişti. Başarmak hayal etmekle başlar. Ama sadece hayal etmek bizi başarıya götürmez. Çalışmalıyız. Tembellik bizi hayallerimizden uzaklaştırır. Üstelik tembellik dinimizce de hiç hoş karşılanmaz. Yine çok anlamlı çizimler çıkardığınız bir program oldu. Teşekkür ederim çocuklar. Keçe, çizmek mi istiyorsun? O halde açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bu bir cami. Dur bakayım. Tanıdık geldi bu cami. Bağlantı kurmaya çalışıyorum. Çalışkanlar cami yapar desem... Değil. Yol da yapar, baraj da yapar, uçak da yapar. Çalışkan sonuçta çalışır yapar. Başka bir şey olmalı ama ne? Dur bakalım. Buldum. Resimdeki cami Selimiye değil mi? Ve çizdiğin kişi de mimarların hocası Koca Sinan. Yani Mimar Sinan. Çalışkan insan deyince akla gelebilecek en önemli şahsiyetlerden biridir Mimar Sinan. Biliyor musunuz çocuklar? Mimar Sinan 49 yılda tam 375 şahane eser bırakmıştır. Birçoğu sapasağlam ayakta. Üstelik ilerleyen yaşlarında da çalışmayı hiç bırakmadan devam etmiş. Selimiye Camisi'ni yaptığında tam 86 yaşındaymış. Bir işi bitirince diğerine koyulmanın en güzel örneği olan Koca Sinan'ı bize hatırlattığın için teşekkür ederiz Keçe. Yine harika bir iş çıkarttınız. İkinizi de tebrik ederim. Sağ olun. Yeni programda görüşmek üzere. Çalışmaya devam.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana,

kurgular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Sahte Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane.

0: bébé.
1: Hey. Her yerim tuttu.

0: Gençlik, hadi kalkın. Çabuk çabuk çabuk hadi.
1: Geldik mi?
2: Ne oluyor dayı?
0: Son iki, üç, dört. Sabah sporu vakti.
1: Bu saatte ne sporu dayı? Gün boyu hareket ediyoruz zaten.
0: Sağlam vücut, sağlam kafada bulunur. Tabii.
2: O söz öyle değil ama neyse.
0: Şunu unutmayın ki hareketli insana hiçbir şey olmaz. Ay, ay, ay.
3: Oh, kafam.
4: Kusura bakma Zeki, görmedim. İyi misin?
3: Çok iyi.
1: Dayı, dayı.
2: Kendine gel. Ay.
3: Sizi nasıl çadırdan çıkardım ama zekice.
2: Hiçbir güç bana sabahın köründe spor yaptıramaz.
0: Sanki.
2: Defterimi ne zaman vereceksin dayı?
5: Spor yapmayı bitirdiğimizde. Son iki, üç, dört.
1: Bu işten kurtulmamız lazım.
2: İyi de nasıl?
1: Bana ayak uydur yeter.
3: Siz ne fısıldaşıyorsunuz orada?
1: Ay. Dayı, ablam senin tek seferde 100 şınav çekebileceğine inanmıyormuş. Ben de şu güçlü kolları, şu bitmek bilmeyen enerjisini görüyor musun? Bırak yüzü 200 şınav çeker dedim.
3: Öyle mi diyorsun? 200 biraz fazla değil mi?
2: Ben sana yapamaz dedim.
3: Sen dayının hünerlerini henüz bilmiyorsun Zeynepciğim. Bir, iki,
2: beş, altı, yedi.
1: Yine benim sayemde kurtulduk.
2: Bu kokuyu biliyorum.
1: Ne kokusu?
2: Oh, mis gibi kokuyor. Yakında olmalı.
1: Yine başlıyoruz.
2: İşte buldum seni.
1: O ne?
2: Dünyanın en faydalı bitkilerinden biri. Biberi ye.
1: Ben bilmediğim biberi yemem. Ya çok acıysa?
2: Bitkinin ismi biberiye Yusuf. Hiç mi ilgilenmiyorsun bunlarla? Anlamadım ki.
1: Bitkilerle pek aram yok. Bir gün koklaya koklaya pizza bulursan o zaman konuşuruz.
2: Öyle deme Yusuf. Biberiye çok kıymetli bir bitkidir. Her şeyden önce zekayı geliştirir. Hı? Hafızayı güçlendirir. Faydası saymakla bitmez.
1: Ne kadarlık bir gelişimden bahsediyoruz?
2: Etkisi çok kuvvetli. Nane ailesinin bir üyesi. Genellikle Akdeniz.
6: Dünyanın en zeki insan ödülü bu yılda Yusuf'un oldu.
1: Sağ olun, sağ olun. Sizler için çalışmaya ve yeni buluşlar yapmaya devam edeceğim. Çok teşekkür ederim.
6: İcat ettiği uzay gemisiyle 12 ışık yılı uzaklığındaki Morgon gezegenine yolculuk ederek Morgonlu dostlarımızla tanıştı.
7: Selam dünyalı, liderimiz olur musun?
1: Tabii ki. Ben bütün klanların lideriyim zaten.

0: Yusuf, Yusuf! Ne hayallere daldın yine?
1: Ne diyordun?
0: Şu biberiyelerden toplayalım da sen biraz ye. Gidip kamp alanından sepeti alalım.
1: Olmaz, sen yalnız başına git. Bu kadar değerli bir bitkiyi burada yalnız bırakamam.
0: Bahane olarak bunu mu buldun gerçekten?
1: Ya başkası toplarsa? O zaman Morgonlular ne yapar?
0: Aman aman, başlama yine, ben giderim.
1: Morgon'dan geldiklerinde hazır olmalıyım. Oy, oy, oh.
2: Nerede onlar ha? Nereye saklandılar?
3: Kim oğlum? Ne oluyor?
2: Zeynep ve Yusuf. Nerede onlar?
4: Ne oldu oğlum?
2: Onlar yüzünden boşu boşuna tam 10 şınav çektim. Beni bırakıp gitmişler. Aha! Kesin ormana gittiler. Ben şimdi onlara gösteririm. Tabii.
3: Bu çocuk niye böyle oldu bilmem ki.
4: Bir anlasam.
3: Yer misin?
1: Zekamın sırrı ne mi? Hah, bu bende saklı kalsın isterim. Sizin için daha yapacağım çok
2: bir
1: proje var.
2: Bir de bunun zekice olduğunu mu düşünüyorsun?
1: Bana güvenin ve beklemeye devam edin.
2: Dayınızı kandırmak da ne demek? Ha?
1: Eyvah dayım. Dayı yanından ayrıldık ama sor bir neden ayrıldık.
2: Neden ayrıldınız?
1: Sana bir hediye hazırlamak istedik. Sen varken yapamazdık ki.
2: Neymiş o?
1: Biberiye. Bunu yiyen dünyanın en zeki insanı oluyormuş.
2: Yok ya. Tadı nasıl acaba? Acıymış ya.
1: Bak ben de merak ettim şimdi. Evet evet acıymış ama o kadar da değil.
0: Siz nasılsınız?
1: Artık ondan daha zeki olacağımız için nasıl da endişelendi baksana.
2: Evet. Bir dakika ya. Ben zaten hepinizden daha zekiyim. Şşt, Yusuf sende bir değişiklik var mı? Doğru söyle bak.
1: Bilmem. Bir soru sor bakalım bilebilecek miyim?
2: 8 kere 7.
1: Henüz bir değişiklik yok.
0: Anlamıyorsunuz. Bu kadar biberiye yememeniz gerekirdi.
1: Nedenmiş o? Yoksa tahtından olacağın için mi?
0: Karnım.
5: Alın bakalım. Nane limon kaynattım. İyi gelir.
2: Yok.
1: Aman almayayım.
2: Ben bundan sonra şınav da çekmem, bitki de yemem. Biri koluma, diğeri karnıma zarar. Ay.
6: Biz de yiyoruz. Acaba sorun biberiyede olmayabilir mi?
3: Ah be evladım. Kim dedi size o kadar biberiye yiyin diye? Bilmeden etmeden iş yapıyorsunuz.
1: Hepsi onun suçu. Bize daha zeki olacağımızı söyledi.
0: Yusuf'a her şeyi açıkladım. Beni dinlemedi.
1: Ne zaman açıkladın acaba?
0: Sepeti almadan önce. Sana dedim ki etkisi çok kuvvetli. Nane ailesinin bir üyesi. Genellikle Akdeniz bölgesinde yetişiyor. Çok faydalı ama her şey gibi bunu da kararında tüketmek gerekir. Yoksa rahatsızlanabilirsin.
1: İyi de ben o zaman Morgonlulardan ödül alıyordum.
5: Elbette biberiyenin zekaya ve hafızaya olumlu etkileri vardır. Fakat hiçbir bitki sizi bir anda zeki yapmaz.
0: Oho! Daha ne faydaları var? İltihap oluşumunu engeller, migrene iyi gelir. Çok güçlü bir vitamin ve mineral deposudur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Böylece bizi hastalıklardan korur.
4: Biberiye Allah'ın yarattığı faydalı bitkilerden biridir. Yalnız onu nasıl ve ne miktarda tüketeceğimiz önemlidir. Bazen faydalı olan bir bitki çok tüketildiği takdirde zarar verebilir.
1: Midemin içinde klan savaşları var dede.
4: Her şeyin azı karar, çoğu zarar diye boşuna dememişler. Dinimizde her çeşit aşırılık zararlıdır. O yüzden her konuda dengeli davranmak gerek.
3: Hadi Yusuf'u anlarım da sen neden böyle bir şey yaptın Zeki?
2: Cevap veriyorum anne.

0: Necip, enişte, bir yardım ediver. Bilmezsem, bu benim için de çözülmesi zor bir gizem. Başıma gelecekleri düşünüp almalıydım önlem.
1: Şimdi yattığım yerden ediyorum sitem.
0: Nasıl böyle bir hataya düştüm, bilmezsem. Ay, ay, ay, ay, ay, ay.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümümle hepinize

0: İşleyen demir ışıldar.
1: Hagu, yine mi aynı anda iki oyun? Senin enerjine de ancak iki oyun birden yakışır. Çogu'da bir gariplik mi var? Canı bir şeye mi sıkıldı acaba? Agu da durumu fark etti. Bir çözüm mü buldu ne? Çogu çözümden değil, uyuyakalmaktan yana. Saatler su gibi akıyor. Fakat Çogu hala uyukluyor. Ah be Çogu, ne oldu sana? Evet evet, temiz hava için dışarı çıkmak iyi bir fikir. Elbette Hagu 550. oyununa geçmiş.

0: Ev aman ha gur. De bunlar küçük kazalar senin için. Kalk hadi. Uçak bile Çogu'yu oyuna çağırıyor. Çogu'nun aklı hep uyuklamada bugün. Fakat Hagu bu işi çözmekte kararlı. Bagu da durumu fark etti nihayet. Evet, tembellik iyi değil. Hadi Çogu, hareket et. Çogu vazgeçmeyecek gibi. Aha, Bagu da bir çözüm buldu galiba. Çözüm elbette Hagu'dan geçer. Vay vay vay. Hagu sporcu olmuş. Evet, tempo arkadaşlar. Harikasın Hagu. Bagu ile Hagu bu işi çok iyi biliyor. Her hareketi deniyorlar. Azimli Gugular. Ama Çogu hala kendinde değil. Hep Çogu Hagu'ya öğretecek değil ya.
1: Go, go. Go.
0: Çogu'nun enerjisi yerine gelmeye başladı mı ne? Aynen öyle. Hareket edince Çogu'nun keyfi yerine geldi. Çogu sayesinde ailede iyi spor yaptı ama. Bagu, ne dersin, o göbek erir mi bu şekilde? İşte şefkat ve sevgi dolu Gugular. Artık Çogu da usta bir sporcu. Evet, demek ki neymiş sevgili arkadaşlar? İşleyen demir ışıldarmış. Yani çalışır ve tembellik etmezsek gücümüzü korur ve çok daha mutlu olurmuşuz.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Oynansın istediğiniz konuyu yazdınız, heybemize attınız. Bakalım heybeden hangi konu çıkacak? Uyku borcu. Ödemesi en keyifli borçtur uyku borcu.
1: Oh be, sonunda bitti ödevim. Şimdi hemen gidip dişlerimi fırçalamak, pijamalarımı giyip yatağa girmek ve mışıl mışıl bir uyku çekmek istiyorum.
2: İnşallah kızım. Mevlüt, senin planların arasında da uyumak var mı oğlum?
0: Şu bölümü bitireyim, öyle uyuyacağım anne.
2: Çok geç oldu ve tabletle oynama süren de doldu oğlum. Doğru yatağa.
0: Yatağa mı? Ya anne, biraz televizyon seyretseydin bari. Hiç uykum yok ki benim.
2: Olmaz oğlum, çok geç oldu. Sabah okula gideceksin. Hadi yatağa.
0: İyi de uykum yok ki benim.

0: Ablam uyurken onun telefonuyla oyun oynamamda bir sakınca olmaz. Nasıl olsa uyuyor. İstediğim kadar oyun oynayabilirim. La la la la la la la.
1: Mevlüt, biliyor musun çantamda top var. Ders bittiğinde top oynayabiliriz.
2: Olur. Ders bittiğinde bakarız.
3: Cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik.
4: Aa, kuşun güzelliğine bakın arkadaşlar.
3: Cik cik cik cik cik cik.
4: Aa, şuraya kondu. Koşun, daha yakından bakalım.
2: Aman, hiç halim yok. Kuşu çok merak ettim ama koşacak dermanım yok.
4: Ne kadar güzeldi değil mi kuş?
1: Evet, yavruları da varmış. Mevlüt, neden gelmedin? Kuşun yavrularını beslemesini izledik. Çok tatlılardı.
2: Yavruları mı?
4: Evet, görsen öyle güzellerdi ki. Gagalarını kocaman açıyorlardı. Öyle cik cik cik cik ötüyorlardı. Anneleri de onları besliyordu.
1: Annenin kanatları ne güzeldi değil mi?
4: Nasıl da güzel uçtu döne döne.
2: Hay Allah. Keşke gitseydim. Güzel bir anı kaçırdım. Ama çok yorgunum. Ne yapayım? Gidecek halim mi var?
5: Evet çocuklar. Bir ile biri toplayınca eder iki. Tekrar edelim.
2: Bir ile biri toplayınca eder iki.
5: Evet, iki ile ikiyi toplarsak eder dört.
6: İki ile ikiyi toplarsak eder dört.
5: Evet, matematik dersi bitti. Şimdi fen bilgisi. Akif, bize ağaçta yetişen bir meyve. Söyler misin?
1: Elma öğretmenim.
5: Aferin Akif. Peki Hatice, sen söyle bakalım. Karpuz mu toprakta yetişir, portakal mı?
4: Karpuz öğretmenim. Portakal ağaçta yetişir.
5: Aferin. Peki, toprağın içindeki kök kısmı yenilen, rengi turuncu, tavşanların da yemeği çok sevdiği sebze hangisidir Mevlüt? Mevlüt?
2: Hı? Ha?
5: Sorunun cevabı nedir?
2: Bir ile biri toplarsak iki, iki ile ikiyi toplarsak dört eder öğretmenim.
5: Ha? Ne? Mevlüt, o önceki dersin konusuydu. Önceki dersin.

0: Hey çocuklar, bakkal amcanın torunu olmuş. Herkese şeker dağıtıyor. Koşun.
1: Ne? Şeker mi? Yaşasın.
2: Aman, yemeği versem ne olur şeker? Çok yorgunum, gidecek halim yok.
3: Çok güzelmiş. Mevlüt, sen neden almadın şeker?

0: Hayırlı geceler anneciğim. Ben yatıyorum.
1: Sana da kızım.
0: Mevlüt, sen yatmıyor musun?
2: Yok, ben biraz daha oyun oynayacağım.
0: Tam bilirsin.
1: Oğlum sen de yatsana. Çok yorgun görünüyorsun.
2: Yorgun değilim anne. Oynayacağım ben.
3: Evet çocuklar. Bedenimiz tıkır tıkır çalışan bir makine gibidir. Rabbimiz bizleri böyle muazzam yaratmıştır. Kan pompalayan kalbimiz, düşünen beynimiz, yediklerimizi sindiren midemiz. Hepsi mükemmel bir uyum içinde çalışır.
0: Peki bu kadar çalışınca yorulmaz mı öğretmenim?
3: Biraz yorulur. İşte bu yüzden uyku çok önemlidir. Üstelik uyumak sadece dinlenmeye yaramaz.
4: Başka ne faydası var öğretmenim?

0: İşte böyle çocuklar. Diyelim ki bilgisayarla oyun oynuyorsunuz. Bilgisayarın bütün parçaları çok çalışınca ne oluyor?
1: Şey, biraz ısınıyor.
0: Peki ne yapıyorsun öyle olunca?
1: Bilgisayarı kapatıyorum. Parçalar biraz dinleniyor, soğuyor.
0: İşte uyku da bunun gibidir. Biz uyurken organlarımız da dinlenir ve yenilenir. Uyku sırasında stres azalır ve büyüme hormonu salınımı artar.
2: Çok uyursak hemen büyür müyüz yani?
0: Hayır Hatice, ama düzenli uyursak sağlıklı büyürüz. Uykuda vücut kendini onarır, protein sentezi yapar. Üstelik düzenli uyku hafızamızı da güçlendirir.
3: Uyku bu kadar önemli mi öğretmenim?
0: Evet Mevlüt. Uyudu. Arkadaşlar, uyumaktan daha önemlisi nedir biliyor musunuz? Düzenli uyumak.
4: Mevlüt, ne yaptınız bugün okulda?
3: Unuttum.
2: Ben unutmadım anne. Uykunun önemini anlattı öğretmen. Düzenli uyku hafızayı güçlendiriyormuş.
4: Mevlüt, dersi unuttuğuna bakılırsa senin düzenli uykuya ihtiyacın var oğlum. Hadi yemeğini ye de uyu.
3: Canım istemiyor ki anne. Gidip tabletimle oynayabilir miyim?
2: Uyku vücudumuzun dinlenmesi, organlarımızın yenilenmesi için de önemliymiş anne.
4: Evet kızım. Özellikle çocuklar için düzenli gece uykusu çok mühimdir. Öğle uykuları da faydalıdır.
3: Anne, ben hasta oluyorum sanırım. Doktora mı gitsek anne?
4: Oğlum bence hasta olmuyorsun. Yorgunsun. Ama uykunu düzene sokmazsan hasta olman an meselesi. O yüzden şimdi ne yapalım biliyor musun? Sen git dişlerini fırçala, pijamalarını giy ve doğruca yatağa girip uyku borcunu öde.
3: Uyku borcu mu?
4: Evet, kaç gecedir oyun oynayacağım diye doğru düzgün uyumuyorsun. Uykuya olan borcun bir hayli birikti. Bu borcu ödediğin zaman kendini çok çok daha iyi hissedeceksin.
3: İnşallah anne.
4: Hayırlı sabahlar çocuklar.
2: Sana da anneciğim.
5: Hayırlı sabahlar anne.
4: Bugün kendini nasıl hissediyorsun oğlum?
5: Çok iyiyim anne, çok şükür. Uykuya olan borcumu ödeyip bir güzel dinlendim. Şu an kendimi çok zinde hissediyorum.
4: Ne güzel.
5: Bundan böyle akşamları vaktinde yatacağım. Uykuya bir daha asla borçlanmayacağım.
4: Aferin benim aslan oğluma.
5: Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Sevgiyle, saygıyla kalın. Allah'a emanet olun.
4: Güzel bir oyun oldu ha? Ha? Hayatım?
3: Ne?
4: Uyuyup kaldın mı?
3: Yok hanım, yok, borcumu ödüyordum.
4: Giderken düt dütü ben kullanayım bari.
5: Olur. Ben de yol boyu borç öderim.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Destur! İşte

0: Sara robot kos.
1: Sol robot kol.
0: Şimdi de yazılımı halledelim. Abla, ben çok yoruldum ya. Sen devam eder misin?
1: Kodlama neredeyse bitti. Yemek listesinde yazdık mı bu iş tamamdır. Mantar çorbası. Su böreği.
0: Abla, lahmacun da yaz, lahmacun da.
1: Lahmacun.
0: Döner yaz abla, dönersiz olmaz.
1: Döner.

0: çalışıyor.
1: Şimdi elini hareket ettir abla. Maşallah pervane gibi.
0: Peki kollabı nasıl çalışacak?
2: Bu iş tamamdır. Başardık.
1: Yaşasın. İşte bu kadar.
3: Harika.
4: Başardık. İşte bu kadar.
5: Ne yapıyorsunuz bakayım burada? Neyi kutladık biz şimdi?
6: Bu ne böyle? Ya da kim? Atölyeyi ele geçirmeye çalışan bir uzaylı gelmiş. Yusuf, senin arkadaşın mı bu?
1: Hayır.
5: Çok ayıp. Söyle kendine başka atölye bulsun. Benim işim gücüm var. Tabii.
0: Yeni bir icat yaptık dayı.
5: Güzel espriydi. Komik çocuk seni. Hadi söyleyin kim bu?
2: Sen lokantaya gitmiyor muydun?
5: Evet, gidiyordum.
1: Çok erken döndün.
5: Evet, yolda karnım acıktı. Aç karnına lokantaya gidilmez dedim.
0: Lokantaya açken gitmiyor muyduk?
5: En iyisi evde karnımı doyurayım, sonra giderim.
2: İlginç bir yaklaşım olmuş. Lokantacılar bu fikri hiç sevmeyecek.
5: Hadi bakalım, kim yardımcı aşçı olmak ister?
2: Aşçıbaşının kim olduğuna bağlı.
5: Tabii ki ben.
2: O zaman ben istemem dayı.
1: Ben de.
0: Ben de.
5: Niyeymiş o? Ben dünyanın en büyük aşçısıyım. Benim yardımcım olmak için insanlar kapıda kuyruk oluşturuyorlar. Tabii. Nereye gidiyor bu ya?
0: Hani dayı? Neredeler?
5: Yani çağırsam kuyruk oluştururlar. Ama ben çağırmıyorum. Niye?
2: Niye?
5: Bu şerefi yeğenlerime vermek için.
2: Dayıcığım, bence bu şerefi ailemizin dışındaki insanlarla da paylaşalım.
5: Olmaz. Hadi gelin de güzel bir menemen yapayım size.
2: Menemen mi? Olmaz.
1: Dayıcığım, en son yaptığın menemeni hala unutamıyoruz.
6: Unutulmaz bir lezzetti değil mi?
2: Vallahi lezzetini bilemiyoruz. Sadece sen yemeye çalışmıştın.
5: Tamam o zaman çubuk makarna yapayım.
1: Bununla mı yiyeceğiz?
5: Yo, vantilatör bir kere. Çok da güzel serinletiyor.
2: Dayıcığım.
5: Zeynepciğim.
2: Bu akşam yemeği başkası yapsa olur mu?
5: Ne? Aşımı tuttunuz yoksa?
1: Öyle de denebilir.
5: Kim?
0: Kim değil, ne?
5: Hasbinallah. Bilmece gibi konuşmayın.
2: Tamam, açıklıyorum. Sıkı dur. Biz bir yemek yapma robotu icat ettik. Adını da ben koydum.
5: Neymiş?
0: Aşbot. Yemek anlamında aş ve robotun botunu birleştirdim.
5: Ben alsam zebot koyardım.
0: Ama sen yapmadın ki.
5: Aman canım, zaten çalışmaz bu. İki tane kol. Buna yazılım yüklemeliydiniz.
1: Yükledik.
5: Ne? Yazılım da etmez. Yemek tariflerini de yüklemeliydiniz. Tabii.
0: Yükledik. Uzay bebeği bile yapıyor.
2: Merak etme dayıcığım, her şey tamam. Çünkü biz dünyanın en iyi mucidinden öğrendik.
5: Kimmiş o benden habersiz benim yendirme ders veren mucit?
2: Sensin.
5: Ben mi?
1: Evet dayı, senden öğrendiklerimizle yaptık.
5: Öyle desenize. Ben de diyorum bu robot nasıl bu kadar güzel görünüyor diye.
2: Deneyelim mi?
5: Deneyelim. Hadi bismillah.
2: Malzemeleri koyalım. Domates.
1: Biber.
0: Soğan.
2: Yumurta.
1: Tuz ve baharatlar. İşte bu kadar.
5: Hadi Zeynep, bas düğmeye, çalışsın.
2: Düğme yok dayıcım.
5: Tabii düğmeyi unuttunuz. Onu da ben takayım bari. Afacanlar sizi.
2: Yok dayıcım, sesli komut sistemi koyduk.
5: Yani. O da olur tabii.
2: Aşbot, menemen yap bize.
7: Emredersiniz. Menemen tarifi alınıyor. İşlem başlatıldı.
5: Bıçak yavaş.
1: Dayıcım, acelemiz yok. Yavaşlık iyidir.
5: Olmaz böyle. Zeki'nin öğrencilerine yakışır bir robot değil bu. Tabii. Merak etmeyin. Duyunuz bu sorunu da çözer.
2: Gitti güzelim icat.
1: Dayıcım, ne olur bırak yavaş yavaş yapsın.
5: Tek sorun yavaşlık değil ki. Buna biraz insani özellikler de eklememiz lazım.

0: Zeki güncellemesi yükleniyor. Şimdi izin.
1: Soğan doğrama işlemi başladı.
0: Menemen soğansız olur bir kere.
1: Hayır, tarife göre soğanlı.
0: Soğansız.
1: İşime karışma.
0: Ama canım, gören de çok önemli bir iş yapıyor sanır.
1: Kolaysa sen yap.
2: Eyvah, robotu çıldırtacak.
0: Yaparım, hem de kuralını yaparım.
1: Git başımdan.
0: Burası benim laboratuvarım. Asıl sen git.
1: Git başımdan dedem.
0: Gitmezsem ne olurmuş?
1: İşte bu olur. Abi.
0: Zekiyim ben, zekiyim.
1: Al sana. Tabi, tabi, al. Bunu da al. Tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi. Zeki, zeki, zeki, zeki, zeki, zeki, zeki, zeki, zeki, zeki, zeki.
0: Çocuklar, harika bir fındık kıracağı yapmışsınız. Tebrik ederim.
3: Önce yemek robotuydu.
0: Öyle demeyin ya. Bu da işe yarar. Fındıkçılara satsak bunu var ya. Zengin oluruz. Gelin hadi. Bu konuyu bir daha düşünün.

0: Hı? Baba, hemen Kabe'ye bak. Kabe bayram için hazır sayılır.
1: Evet, peki biz hacı olmak için hazır mıyız?
0: Çoktan hazırız.
1: Öyleyse herkes fülfüle. İstikamet Mina.
0: İlk görev Mina. Başlıyoruz.
1: Hızlı hacılar.
0: Niye gitmiyor şu öndeki arabalar? Bir saattir yoldayız. Kornaya bas baba.
1: Kalabalığı görmüyor musun evlat? Hem kornaya basıp hacıları rahatsız etmek istemem.
0: Haklısın tabii. Ama ya geç kalırsak?
1: Kalmayız inşallah. Daha vakit erken.
0: Sabretmek ne zor bir işmiş.
1: Zor ama sonucu güzel.
0: Açıldı, açıldı.
1: Ve kapandı.
0: Ya baba.
1: Sabır, hacı sabır. Oldu mu?
0: Olacak baba, az kaldı. Olamaz.
1: Tüh ya, akşam olmadan çadırı kurabilseydik güzel olacaktı.
0: Ha? Zemzem'in sesi çadırın içinden geliyor.
1: Gak mı dedi o?
0: Galiba. Sürpriz varmış burada. Yarası mı varmış?
1: Evet oğlum. Pansuman yapmak lazım ama yanımızda işe yarar bir şey yok.
0: Hay Allah. Belki diğer acılarda vardır. Onlara soralım.
1: İyi fikir. Fazla uzaklaşma ama.
0: Tamam.

0: Karganın sesi yüksek çıkıyor Zemzemciğim, korkma. Aa, olmadı ama kargacığım. Küçükler korkutulmaz.
1: Geldim baba.
0: Aferin evlat. Nereden buldun bunları?
1: İleride sağlık çadırı var. Onlara karganın durumunu anlattım. Bu merhemle sargı bezini verdiler.
0: Harika.
1: Sağlık çadırında doktor ve hemşireler hastaları tedavi ediyorlardı.
0: Hac ibadetini yerine getirirken kalabalıktan ve sıcaktan hastalanan çok kişi olur oğlum. Gönüllü sağlıkçılar bu durumda hacıların en büyük destekçileridir.
1: Allah razı olsun onlardan.
0: İşte kanadını sardık kargacık. Birkaç güne iyileşirsin inşallah.
2: Biz de geceyi ibadetle geçirir, sabah Arafat'a doğru yola çıkarız.
1: Yaşasın! İkinci göreve geçiyoruz.
0: Çok merak ettiğin Arafat Meydanı burası işte Muratçım. Burada öğle ve ikindi namazlarını kılacağız inşallah. Sonra da vakfeye duracağız.
1: Sanki bütün dünya buraya gelmiş gibi.
0: Hac Arafat'tır buyurmuş peygamberimiz. Buraya Arefe günü gelmeden hacı olunmaz.
1: Aa, Arefe ve Arafat kelimeleri birbirine ne kadar çok benziyor.
0: Dikkatli olun benim. Aslında ikisi de benzer anlamlara geliyor. Arafat bilmek, anlamak manasına gelir.
1: Buraya neden o ismi koymuşlar?
0: Çünkü Arafat, yaratılış amacımızın farkına vardığımız yerdir.
1: Vakfe ibadeti de bunu anlamamızı sağlıyor, değil mi?
0: Evet, Arafat durmanın, düşünmenin ve sonunda iyi bir insan olmaya söz verdiğimiz yerdir.
1: Zemzem, belli ki Arafat'ta çok işimiz var.
0: Türk hacılar burada vakfeye duracaklar galiba. Biz de onlara katılalım.
1: Hı.
3: Ey hac vazifesini yerine getirebilmemiz için bizi bir araya getiren, beytinde ağırlayan, cömertlik ve ikram sahibi yüce Rabbimiz. Sana sonsuz hamd ve şükürler olsun.
4: Amin.
3: Bizleri senin yolundan ayırma. Sevdiğin ve razı olduğun kullarından eyle.
4: Amin.
3: Allah kabul etsin.
4: Amin.
3: Görevlerimizi tamamlamak nasip olsun.
4: Amin.
3: Ey hac vazifesini
0: Allah vakfeni kabul etsin hacı oğlum.
3: Bizi bir
1: seninkini de
3: getiren,
1: hacı baba.
3: Beytinde ağırlayan, cömertlik
1: hacı Zemzem sen de gel bakalım.
3: Sana
1: şimdi ne yapacağız baba?
0: Şimdi Müzdelife'ye doğru yola çıkacağız. Sana akşam ve yatsı namazlarını orada kılıp vakfeye duracağız ve taş toplayacağız.
1: Aa evet, taşı niçin toplayacaktık? Okumuştum aslında da tam hatırlayamadım.
0: Onu da Müzdelife'de anlatırım. Şimdi yola düşelim.
1: Sağ ol Zemzem.
0: 70 tane taş toplayın oğlum.
1: Neden?
0: Çünkü bayram boyunca Cemerat adı verilen bölgeye gidip bu taşları yedişer yedişer olacak şekilde Cemerat'a atacağız.
1: Peki Cemerat'a taş atma nedenimiz neydi baba?
0: Bu ibadeti ilk yapanın Hazreti İsmail olduğu söylenir. Hac ibadetinin bazı sembolik anlamları vardır oğlum. Bu taşları atarak her Müslüman bir bakıma tüm kötülüklerin karşısında duracağının sözünü verir.
1: Tıpkı peygamberimiz gibi. Ben de kötülüğe karşı ses çıkartanlardan olacağım inşallah.
0: İnşallah.
1: Aa, ödüm koptu.
0: Yaralı karga gelmiş. Sen bizi bu kalabalıkta nasıl buldun ha?
1: Kanadı iyileşmiş biraz.
0: Ama kuşlar, biz yorgun hacılarız, yatıp uyumamız lazım. Bu akşam ikiniz de sessiz sessiz şuracıkta oynayın bakalım, tamam mı? Keşke söylemeseydim.
1: Bayramın mübarek olsun baba.
0: Senin de bayramın mübarek olsun oğlum. İstersen bayram harçlığını Kabe'de vereyim.
1: Acelesi yok baba. Ramazan bayramında da vermemiştin zaten. İkisini birlikte verirsin.
0: Borçlu çıktık yahu.
1: Murat hiçbir şeyi unutmaz.
0: Aferin sana. Hadi taşlarımızı alalım da Cemerat'a gidelim.
1: Hemen. Taşlarımız, taşlarımız yok baba.
0: Nasıl olur? Dün dop doluydu bu torbalar.
1: Zemzem böyle öttüğüne göre bir şeyler biliyor olmalı.
0: Seni gidi kaçak inşaatçı. Uhu, komşu komşu. O taşlar bizim.
1: Yaramaz olduğu kadar sevimli de insan kızamıyor.
0: Aynen öyle oğlum.
1: Taşların hepsini topladım baba.
0: Harika. Öyleyse Cemerat'a doğru yola çıkabiliriz.
1: Bence de.
0: Zemzem nerelerde?
1: Omzumda gitmiş. Zemzem, neredesin?
0: Karganın yanındadır belki. Oralara bakalım.
1: İnanamıyorum. Kuşum yok. Zemzemim. Ya onu bir daha hiç göremezsem?
0: Kuşunu tekrar göreceksin oğlum. Bundan eminim.
1: Nasıl?
0: Dağlar taşlar aştık. Çöllerden, zor yollardan geçip buraya kadar geldik. Zemzem seni hiçbir zaman bıraktı mı?
1: Bu defa farklı baba. Milyonlarca insanın içinde beni nasıl bulacak? İşte geldi. Beni bırakmadı.
0: Geri geleceğinden hiç şüphem yoktu. Sahi Zemzem nerelerdeydin?
1: Hı? Taş mı topladın? Taşımız vardı kuşum.
0: Belki de eksik topladın. Zemzem de telafi etmek istedi.
1: Hayır baba, hepsini tek tek saydım. Ha? O taş nasıl düştü?
0: Torba delikmiş.
1: Hay Allah. Demek ki ben taşları düşüre düşüre gelmişim.
0: Zemzem de arkadan topluya topluya gelmiş.
1: İyi ki varsın Zemzem.
0: Bismillahi Allahu Ekber.
1: Bismillahi Allahu Ekber. Şimdi hacı olduk mu baba?
0: Kurban görevimizi de yapınca olacağız inşallah.
1: Kurbanımız nerede?
0: Kurbanımızı buradaki birkaç arkadaşla birlikte ihtiyacı olan Müslümanlara gönderdik oğlum.
1: Ne güzel düşünmüşsün baba.
0: Bayram herkesle birlikte yaşanınca bayram gibi olur oğlum.
1: Aa, annem arıyor. Anne, bayramın mübarek olsun.
5: Senin de oğlum. Abdullah, senin de bayramın mübarek olsun.
0: Teşekkür ederim hanımcığım. Senin de mübarek olsun.
5: Neredesiniz şimdi?
1: Yoldayız anne. Kabe'ye doğru gidiyoruz. Neredeyse tüm görevlerimizi yerine getirdik. Sa'yı ve tavafımızı yaparsak tam hacı olacağız.
5: Ne mutlu sana, küçük hacım benim.
1: Babam da konuşmak isterdi ama o şimdi fülfülü kullanıyor.
5: Otele dönünce konuşurum ben babanla.
1: Anne, sarma sardın mı? Baklava da yapmışsındır sen şimdi.
5: Siz gelin de en güzellerini yaparım ben size.
1: Tamam anneciğim, ellerinden öperim.
0: Herkese bizden çok selam söyle.
5: Allah'a emanet olun.
1: Sen de anneciğim. Yola çıktığımızdan beri annemi ilk kez bu kadar özlediğimi fark ettim.
0: Uzun zaman oldu oğlum. Annen de bizi çok özlemiş.
1: Yavru karga yine geldi.
0: Karga da bizi özleyip gelmiş olmalı.
1: Kesinlikle ama en çok Zemzem'i.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da. Niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Hadi bakalım. Bıcı bıcı yapalım. Çok zevkli abi.
1: Evet kardeşim.
2: Onlar bir kere daha sudan geçecek Çelebi.
0: Biberler bile yüzmeyi biliyor. Ben ne zaman öğreneceğim?
2: Abin bu yaz öğretir sana yavrucuğum.
1: Öğretirim evelallah. Ama o biberler de yüzmeyi bilmiyor aslında. O gördüğün suyun kaldırma kuvveti.
0: Su mu kaldırıyor biberleri? Nasıl? Suyun kolları mı var?
1: Kolları olmasına gerek yok ki. Her varlık kendi ağırlığına göre hafif olan varlıkları taşıyabilir. Mesela sen elindeki biberleri taşıyabilirsin. Çünkü senden hafif. Ben de seni böyle taşıyabilirim. Çünkü benden hafifsin.
0: Ya evet. Çok iyi anladım abi. Sen ne kadar öğretmen bir abisin.
2: Sizi verene şükürler olsun.
0: Anne, istersen sen de bizimle eğlenebilirsin.
2: Bana en büyük eğlence sizin mutluluğunuz yavrum.
1: Cemre, Acur yüzme bilmiyor galiba. Baksana.
0: Acur hiçbir şey bilmiyor abi. O bir turşuluk. Suda yüzememesinin sebebi sudan ağır olması.
1: Ya sen ne kadar öğrenci bir kardeşsin. Hemen de öğrenirsin her şeyi.
2: Şu sirkeli suda bekleyen domatesleri süzüp bana getirin çocuklar.
1: Hadi bakalım sen süzgeci tut kardeşim.
0: Neden?
1: Turşulukları süzgeçten geçireceğiz.
0: Neden?
1: Suları süzülsün diye.
0: Neden?
1: Annem daha rahat doğrasın diye.
0: Ay, sular ayaklarıma süzüldü. Ama abi ben şimdi ayaklarımı nerede süzeceğim?
2: Olur böyle iş kazaları yavrucuğum. Git değiştir ayakkabılarınla çoraplarını. Hadi güzelim.
0: Üzülme abi. Olur böyle iş kazaları. Ben birazdan dönerim. Merak etmeyin.

0: Oh, ucuz atlattık.
1: Çok güzel. Rengarenk, resim gibi.
2: Bu kavanozu sen kurmak ister misin?
1: Evet.
0: Güzelmiş. Ben de deneyeceğim.
1: Çok güzel oldu. Abi bak.
0: Vay, rengarenk. Çok güzel görünüyor Cemre. Sizin turşunuz güzel olabilir ama en mutlu turşu benimki.
2: Suyumuz bitti. Daha babanın sevdiği tombul biber turşusundan yapacağım birkaç kavanoz. Çelebi gel bana yardım et. Cemreciğim, turşuluklar da sana emanet.
1: Hoş bende. Ben de sizin için bir şeyler var. Mamanızı yemiştiniz ama bu turşuluklar öyle güzel görünüyor ki benim de iştahım açıldı. Hay Allah.

0: işler bitmiyor ya Rabbi. Papağanlar. Atmaca.
1: Kardeşim, ne yapıyorsun orada?
0: Atmaca gördüm abi.
1: Yok, daha neler?
0: Var daha neler, gördüm diyorum.
1: Mart'ı görmüş olmayasın.
0: Mart'ı görmedim, atmaca gördüm.
1: Sen atmacayı nereden tanıyorsun ki?
0: Televizyondan tanıyorum.
1: Anlat, peki nasıl geldi ziyaretimize bu atmaca?
0: Önce bir papağan arkadaş grubu geldi ve de lahanaları yemeye başladılar ve de atmacanın çalını duyunca bunlar kaçtılar ve de atmaca bir daha çalık atarken tam tepemizden geçti.
1: Allah Allah! Atmaca yırtıcı bir kuş canımın içi. Bizim mahallede ne arasın?
0: Ne aradığını ben nereden bileyim? Hem bir şey arıyor gibi değildi. Öyle uçarak geçti işte.
2: Ah yavrum, ne kadar heyecanlı bir şey yaşamışsın. Gel de bir soluklan biraz.
0: Babacığıma bu kavanozu ben koruyayım anneciğim.
1: Atmaca ha? Ama nasıl olur?
3: Bal gibi de olur evlat. Bizim mahalle Belgrad ormanlarına komşu değil mi? Yırtıcı olan olmayan yüzlerce canlıya ev sahipliği yapıyor bu orman. Üstelik içinde bulunduğumuz sonbahar ayları bu kuşların tam da uğrak zamanıdır.
1: Vay! Gidip görsek ya dede.
3: Onları daha iyi gözlemleyebileceğimiz bir yer biliyorum. Hadi bismillah.
1: Hadi bismillah.

0: Ay, tepedeki manzarayı görmek için sabırsızlanıyorum.
1: Bu mevsimde gökyüzü de ne renkli olur. Ama asıl manzarayı gün batımında göreceğiz.
0: Akşama kadar burada mıyız yani?
1: Gözlemimiz bitince ecdat yadigar şu köşklerde biraz keyif süreriz evlat.
0: Harika!

0: kuş sürüsü dede.
1: Hani nerede?
0: Güvercinmiş bunlar dede.
1: Ha, kaya güvercini bunlar. Daha yükseğe bakmalısın. Bak, sol taraftan kargalar geçiyor.
0: Evet ama onları hep görüyoruz.
1: Ala karga.
0: Aa, evet. Aa dede, bu tarafta değişik bir kuş var.
1: Ebabil.
0: Daha önce görmemiştim.
1: Bil bakalım bu ne?
0: Aa, ispinoz.
1: Aferin evlat.
0: Geçti mi bütün kuşlar?
1: Biraz sabırlı ol evlat.
0: Dede, şahin, hem de sürü halinde.
1: Evet, bu bir şahin sürüsü. Ne deybetti süzülüyorlar baksana. Ey kudreti ilahi.
0: Çok havalılar dede. Öyle minik kuşlar gibi habire kanat çırpmak yok. Aa, dede bak, bir uçak geçiyor yakınlardan. Yan yana ne güzel süzülüyorlar.
1: Ben bunu bir fotoğraflayayım.
0: Kartal.
1: Yılan kartalı, fevkalade.
0: Şu arkadan gelen Doğan mı?
1: Aynen öyle evlat. Hem de bir gök doğan.
0: Gök doğan mı? O çok hızlı bir kuş değil miydi dede?
1: Evet, bizim semalarımızdaki en hızlı kuş.
0: Bir kartal daha geliyor.
1: Vay vay vay. Oo, şah kartal.
0: Bu kocaman.
1: Gökyüzünün şahı. Ne de kısmetlisin evlat. Bir günde birden fazla nadir kuş türden rastladık. Hay yaşa.
0: Çok şükür.
1: Seni de şöyle bir çerçeveye alalım. Hadi toparlanalım. Bugünlük yeterli. Bol bol da fotoğraf çektik. Seneye bu zamanlarda yine geliriz.
0: Ama atmaca görmedik. Atmaca fotoğrafı çekmek istiyordum Cemre için.
1: Diğer kuşların fotoğrafını gösteririz.
0: Ne yapalım kardeşim? Kısmet olmadı.
1: Şu güzel köşkte güzelce dinlenelim. Tatlımızı yiyelim, şerbetimizi içelim, şükredelim.
0: Demir hindi var mıdır dede? Ben en çok onu seviyorum.
1: Kartalı Şahin'i bir yana... Ben şerbetin hayaliyle geldim evlat. Koş yakala.
0: Atmaca yaşasın.
1: Yakalayabildin mi?
0: Yakaladım dede, yakaladım.
1: Nefis bir poz yakalamışsın Çelebi.
0: Dede, ben şimdi atmaca avcısı mı oldum? Atmacayı yakaladım ya.
1: Hayır, atmaca avcısı değil. Atmaca dostu oldun.
0: Doğru. Onları tanıyıp korumak bizim görevimiz.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata, her gün ayrı macera. Yap.

0: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar herhalde.
1: Yedi kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş
1: mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş? Miş,
2: buradaymış. Miş, ne
1: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Düşünceli kardeşim benim. Ne çok şey göndermiş. Çok da özlemiştim tarhanasını. Akşam güzel bir sofra kuralım tarhanayla mantıyla. Bu kadar şeyi tek başıma yiyemem. Siz de yeseniz bitmez ki. Buldum. Akşama arkadaşlarımı yemeğe davet edeyim ben. Tarhana çorbası, nohut yemeği ve mantı. Yeter mi acaba? 15-20 kişi oluruz. Ya yetmezse? Bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek 4 kişiye, 4 kişilik yemek de 8 kişiye yeter. Yeter yeter. Nadir kuşum, ben şunları mutfağa bırakıp geliyorum. Sen kum saatini döndür. Masal çorbamızı da tarhana çorbamızla beraber kaynatalım. Hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Hilal de bu kullardan bir kulmuş. Çikolatadan daha çok sevdiği bir yiyecek yokmuş. Burada çikolatalı hayaller kurar, çikolatalı şiirler yazar, çikolatalı oyunlar oynarmış. Her gün gibi bir günmüş o günde. Seksek oynamaya karar vermişler arkadaşlarıyla birlikte. Yemek kokuları gelmeye başladı mutfaktan. Ben bir koşu kontrol edip geleyim.

0: Her şey yolunda mutfakta. Dönelim masala.
1: Tik.
0: Hay Allah. Gördün mü şu yaptığımı? Neyse. Nerede kalmıştık nadir kuşum? Ha? Hilal kız akşam olunca eve gitmiş. Derken kapı çalıvermiş. Bil bakalım gelen kimmiş? Ya da neymiş mi demeli?
1: Neymiş? Kimmiş?
0: Gelen kargo görevlisiymiş. Getirdiği Hilal'in yurt dışında yaşayan halasının gönderdiği hediyeymiş. Hilal'e bir kutu dolusu çikolata göndermiş halası. Sevinçten havalara uçmuş çikolata canavarı. Ama Hilal düşünmüş, bu kadar çikolata onun için çokmuş. Dişlerini çürütmeye hiç niyeti yokmuş. Hem paylaşmak çok hoşmuş. En iyisi demiş, çikolatalarımı arkadaşlarımla paylaşayım. Hilal sınıfa götürmüş çikolata kolisini, dağıtmaya başlamış hepsini. Ama varmış bir endişesi. Ya yetmezse tüm arkadaşlarına? Ya çikolataları görüp de alamayan arkadaşı olursa? Kantinden biraz daha çikolata mı alsa? Neyse ki korktuğu gibi olmamış. Çocukların ağızları çikolatalarla tatlanmış, kalpleri iyilikle kanatlanmış. Çikolata almayan çocuk kalmamış. Hilal hariç.
1: Kalmamış, kalmamış.
0: Hilal çikolataları paylaşmaktan o kadar mutlu olmuş ki kendisine kalmamasına hiç üzülmemiş. Tek başına yiyeceği çikolatalar koca bir sınıfa yetmiş. Paylaşmak ne güzelmiş. Bereket de tam böyle bir şeymiş. Derken öğretmeni sınıfa girmiş. Bil bakalım elindeki neymiş? Hilal'in en sevdiği çikolata. Hem de kocamanından. Geçen haftanın en çok kitap okuyan öğrencisi olduğu için bu öğretmeninin Hilal'e hediyesiymiş. Bir kişiye yeten çok kişiye de yetebilirmiş. Paylaşmak artırır, verene Allah daha çok verirmiş. Bu masalda böyle iyilikle, güzellikle bitmiş. Mahir, misafirler gelmeden hazırlıkları tamamlamak için hemen mutfağa gitmeliymiş. Çorba fırçayla karıştırılmaz tabii.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: O kitaplarda hiç yerinde durmuyor.
1: Biraz acele ediyorsun sanki.
0: Evet, acele ediyorum çünkü annemle mutfakta kurabiye yapacağız. Aa, bak yine düştü.
1: Boyama kitapları mı onlar?
0: Hayır, hepsi boyama kitabı değil. İşte bunlar da hikaye kitabı.
1: İstersen bugünkü hikayemizi senin seçtiğin bir kitaptan okuyabilirim.
0: Bu kitaptan bir hikaye okuyabilirsin. Ama ondan önce sana bir şey söylemek istiyorum.
1: Söyleyeceğin şey çok önemli galiba.
0: Evet, hani sen daha önce bana anlattığın hikayeleri babandan öğrendiğini söylemiştin ya.
1: Evet.
0: Beni babanla tanıştıracağını da söylemiştin. Ama hala tanıştırmadım.
1: Madem babamla tanışmayı bu kadar çok istiyorsun, inşallah en kısa zamanda seni onunla tanıştıracağım.
0: Baban da bana tıpkı senin gibi hikayeleri anlatır mı?
1: Elbette anlatır. Zaten o hikaye anlatmayı da çocukları da çok sever.
0: Ben de hikaye dinlemeyi çok seviyorum.
1: O halde severek dinleyeceğim bir hikayeyi anlatmaya, affedersin, okumaya başlıyorum. Kırlangıçlar göç eden kuşlardır.
0: Göç etmek ne demek?
1: Yaşadığı yerden başka bir yere gidip yerleşmeye göç etmek deriz. İşte kırlangıçlar da soğuk olan yerlerden daha sıcak olan yerlere göç edip yavrularını burada büyütürler. Kırbığın da göç etme vakti gelmişti.
0: Ha, kırbık mı?
1: Hayır, kırpık.
0: Kırpık, hikayemizin kahramanı mı?
1: Evet, göçme.

0: mevsiminde bütün kırlangıçlar erkenden yola çıkmıştı. Ama kırpığı uyandırmayı unutmuşlardı. Kırpık yuvasında gözlerini açtığında etrafına şöyle bir bakındı. Diğer yuvaların içinde bir tane bile kırlangıç göremeyince telaşlandı. Kırpık, eyvah, arkadaşlarımın hepsi gitmiş bile. Ben şimdi yolu nasıl bulacağım diye kendi kendine konuşmaya başladı.
1: Bence yolunu arkadaşlarının yerde bıraktıkları izlere bakarak bulabilirdi.
0: Ama kırlangıçlar havada çok uzun süre kalabilen kuşlardır. Yere çok az inerler.
1: Bir kırlangıç hiç dinlenmeden havada ne kadar kalabilir ki?
0: Örneğin sen okula gitmek için evden çıkarken bir kırlangıcın da yuvasından havalanıp uçtuğunu düşünelim. Sen bütün gününü okulda geçirip eve geldiğinde bile o kırlangıç hala gökyüzünde uçuyor olabilir. İşte bu kadar uzun süre havada kalabilir bir kırlangıç.
1: Peki hiç susamıyor mu bu kuşlar?
0: Susamaz olurlar mı hiç? Ama onlar yere konmadan da bir su birikintisinden veya gölden su içebilirler.
1: Öyleyse kırpık yolunu bulabilmek için ne yaptı?
0: Aklına bilge kırlangıcın sözü gelince rahatladı.
1: Ha? Bilge kırlangıç mı? O da kim?
0: Bilge kırlangıç, kırpık ve arkadaşlarının öğretmenidir.
1: Benim öğretmenim de çok bilgili. O bize hep güzel şeyler söylüyor.
0: Ne gibi şeyler?
1: Ellerinizi yıkamadan sofraya oturmayın. Yediğiniz ekmeğin kırıntılarını da sakın çöpe atmayın. Onları kuşlara, karıncalara verin diyor. İşte öğretmenimiz bize bunun gibi şeyler söylüyor. Öğretmenimiz daha başka güzel şeyler de söylüyor. Ama benim aklıma sadece bunlar geldi.
0: Güzel. Kırpığın aklına da öğretmeninin şu sözü gelmişti.
2: Telaşa kapılıp acele ederseniz çabuk hata yaparsınız. O yüzden sakin olmalısınız. Önce sakinleşin, sonra karar verin.
1: Ay, çok güzel bir söz. Peki kırpık öğretmeninin bu sözünü hatırlayınca ne yaptı?
0: Biraz sakinleşti ve ne yapabilirim diye düşünmeye başladı. Daha önce arkadaşlarıyla göç ettiği için nereye gideceğini biliyordu. Hiç vakit kaybetmeden yola çıkarsam belki arkadaşlarıma yetişirim dedi ve kanatlarını çırpmaya başladı.
1: İşte böyle uçtu, uçtu, uçtu değil mi?
0: Evet. Önce şehrin üstünden geçti. Sonra bir tepenin etrafından dolanıp bir ağacın dalına kondu. Aynı ağaçta kendisi gibi geride kalan ve ne yapacağını bilemeyen başka bir kırlangıç daha vardı. O kırlangıç kırpığı görünce çok sevindi ve ilk defa göç ettiğim için yolu bulamıyorum dedi.
1: Peki kırpık ona ne dedi?
0: Ben yolu biliyorum, birlikte yolculuk edebiliriz dedi. Zaten kırpık da onu görünce çok sevinmişti. Artık onun da bir yol arkadaşı olmuştu.
1: Acaba diğer kırlangıçlara yetişebilecekler mi?
0: Bakalım yetişebilecekler mi? Kapıyı ya da pencereyi kapatsak çok iyi olur.
1: Hapşi. Evet, içeride çok rüzgar var. Sonra ne oldu?
0: Kırpık'la yol arkadaşı birlikte dağları tepeleri geçtiler. İki gün bu şekilde yolculuk yaptıktan sonra bir de ne görsünler?
1: Ne görmüş olabilirler ki? Dur, hemen söyleme. Kendine arkadaş arayan büyük beyaz bir bulut mu gördüler yoksa?
0: Hayır.
1: Öyleyse... Belki de karşılarına bunun gibi büyük bir dağ çıkmıştır. Bu dağı nasıl geçeceklerini düşünüyor olamazlar mı?
0: Hayır, çünkü karşılarına böyle bir dağ da çıkmamıştı. Kırpık arkadaşlarını bir ağacın üstünde dinlenirken buldu. İşte gördükleri şey buydu.
1: Ben olsaydım hemen arkadaşlarımın yanına giderdim. Sonra da onlara sarılırdım.
0: Kırpık da yanındaki kırlangıçla hemen arkadaşlarının yanına gitti zaten. Arkadaşları onu görünce çok sevindi. Sonra hep birlikte yola devam ettiler.
1: Yine derelerin, tepelerin üstünden geçtiler değil mi?
0: Evet, ama en sonunda varmak istedikleri yere de gelmişlerdi.
1: Yolculukları bitti mi yani?
0: Çok şükür bitti.
1: Yaşasın, artık yuvalarını yapabilecekler.
0: Zaten kırlangıçların hepsi yeni yuvalarını yapmak için uygun bir yer aramaya başlamıştı bile. Ama kırpık hiç acele etmedi. Sakince düşünerek en güzel yeri bulup yuvasını buraya yaptı.
1: Bak, şimdi ben ne yapıyorum? Bu defa... defa acele etmedim. Saplayı hiç düşürmeden yerleştirdim. Artık mutfağa gidebilirim.

0: Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye Aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: nerede kaldı bunlar Allah aşkına? Benim bildiğim çocuklar şimdiye gürültülü bir giriş yapmış olurlardı. İşte böyle.
1: Selamünaleyküm Bilge.
0: Aleykümselam çocuklar. Nerede kaldınız? Bakın istekli değilseniz iptal edebiliriz.
2: Yok. Öyle şey olur mu Bilge? Biz çok istekliyiz.
3: Evet, bu kek olayı bizim fikrimiz. Arif babaya teşekkür keki olacak bu.
2: Evet, bizim için yaptığı onca şeyden sonra ona en azından bunu yapalım dedik.
3: Evet, tek sorun kek yapmayı bilmiyoruz.
0: Tamamdır, biz de bu yüzden buradayız. Hadi bakalım önlüklerinizi giyin.
2: Allah Allah.
3: Ne oluyor böyle?
0: Bugün işimiz var desenize.

0: Bütün sabah in çık in çık yoruldum çocuklar. Siz baksanıza kapıya kim gelmiş?
1: Hay hay Bilge.
2: Emrin olur. Sen bize kek yapmayı öğrettin ya. Hı?

0: 묻어내 보일래.
1: 미체 시프레리 구조가 아니 바보. 어머 내 결에 보도 좋아서 시프레이 여자 봐.

0: bak.
1: İyi fark ettin Caner. Ben de yere düştün sanmıştım.
0: Yok canım. Amma ettin sen de.
1: Hadi gel. Ofiste bunu bir inceleyelim.
0: Bu şekiller ne sence?
1: Yanlarında yazılar var. 9 satır var.
0: Aynı kutuda olduğu gibi.
1: Ayakta dik dururken sağa doğru uzan ve avuç içlerini birleştir.
0: Allah Allah.
1: Ah, ne bekliyordum ki?
0: İkincide ne yazıyor?
1: Dik dur ve ellerini yere doğru 45 derecelik açıyla uzat.

0: kusura bakma.
1: Belki bu hareketleri daha açık bir alanda denemeliyiz.
0: Sırt üstü yere uzan ve ayaklarını 90 derece açıyla göğe uzat.
1: Bir şeye benziyor mu?
0: Yani beden dersindeki mum duruşuna benziyor ama.
1: Mum duruşu mu?
0: Acaba her duruş bir şekle mi tekabül ediyor? Mısır yazıları gibi yani. Bir doğru dursana Ali. Ne yapıyorsun Allah aşkına?
1: Geç bakalım. Biraz da sen duruş yap, ben okuyayım.
0: Şu düş.

0: düştüğümüz hale bak.
1: Alnını yere koyup iki kolunu iki yana aç ve avuç içlerini yere bastı.
0: İntikam alıyorsun değil mi? Bu ne böyle ya?
1: Yazan bu gerçekten. Dursana! Nereye gidiyorsun Caner?
0: Bir yere gitmiyorum. Kaçın çocuklar.
1: Sanki bir S harfi.
0: Ben iyiyim ya. Allah razı olsun sorduğun için.
1: Hadi oyalanmayı bırak. Yapacak işlerimiz var.
0: Daha ne yapacağız Allah aşkına?
1: Kum havuzuna geç.
0: Daha yeni kurtuldum kum havuzundan.
1: Hadi geç geç. Sanırım çözümü buldum. Dik dururken sağa doğru uzan ve avuç içlerini birleştir. Tabii yerde yapınca ters oldu. Dur bakalım. İşte ilk harfimiz P.

0: Bunu nasıl yaptığımı bilemiyorum. Bir daha deneyelim.
1: Tamamdır. İşte oldu. Gelin bakın.
0: Paylaşmak.
1: Şunlara bak. Bunlar tanıdığımız kişilerin telefon numaraları.
0: Nasıl yani?
1: İşte bak, şu Ethem amcanın, bu Gazanfer amcanın, şu annenin, bunlar da mahalleden başka tanıdıkların, komşuların.
0: Hayırdır inşallah.
2: Hayır, hayır çocuklar, merak etmeyin.
3: Arif baba.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Arif baba. Kutuyu açtık ama telefon numaralarını anlayamadık.
2: Açıklayayım çocuklar. Paylaşmak dinimizde önemli yere sahiptir. Allah'ın emrettiği, yapmamızı istediği önemli ödevlerden biridir.
0: Peki bugünle alakası nedir?
2: Sizin benim için güzeller güzeli bir kek hazırladığınızı duydum.
1: Aa, şimdi anladım.
2: Böyle nimetlerin tadı paylaştıkça artar çocuklar. Peygamberimiz de paylaşmayı tembihlemiştir hadislerinde. Paylaştıkça rızkın bereketi de artar. Şimdi anladınız mı telefon numaralarının anlamını?
0: Ben hemen telefonun başına geçiyor. Herkesi kek yemeye davet ediyorum.
1: Ben de sana yardım edeyim.
2: Hay Allah. Ah.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Emin?
1: Efendim kardeşim.
0: İyi ki gelmişim buraya be.
1: Doğru. Önce Taşhan'a gitseydin bugün ezberin gecikecekti.
0: Öyle değil ya. İyi ki hafızlığa başlamışım demek istedim.
1: Tamam işte. Başlamasaydın bugünkü işin bitmemiş olurdu. Başlamak bitirmenin yarısıdır Harun.
0: Yani diyorum ki...
1: Anladım anladım. Takılıyorum.
0: Of ya.
1: Evet, iyi ki başlamışsın. Sen ne güzel hafız olacaksın. Biz de senin gibi güzel bir dost kazanmış olduk.
0: Allah razı olsun.
1: Kur'an kadar güzel bir dost, Kur'an kadar güzel bir meşguliyet olabilir mi? Başlarken lezzet, biterken huzur verir. Sayfaları cennet kokar. Kelimeler bizi cennete taşır. Ne güzeldir onu okumaya layık olmak. Ne oldu ya?
0: Dostum, şiir gibi konuştun. Çok güzeldi, çok.
1: Abartma Harun.
0: Yo, ne abartması? Kur'an sevgisi ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi.
1: Allah razı olsun dostum.
0: Şiir gibi aynı. Hey, şiir demişken şiir okusana sen. Çok güzel okursun eminim.
1: Şey, aslında severim okumayı da.
0: Vay, demek şiir de biliyorsun. Okusana hadi, okusana.
1: Yok ya.
0: Hadi dostum oku.
2: Selamün aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam.
2: Ne okuyoruz bakalım?
1: Hiçbir şiir. Şiir.
2: Hiçbir şey mi? Şiir mi?
0: Şiir.
1: Hiçbir şey.

0: Anladım. Şiirin adı Hiçbir Şey.
1: Hakkı Baba, Emin az önce çok güzel bir konuşma yaptı. Şiir gibi. Şimdi de şiir okuması için ısrar ediyorum.
0: Demek zamanında geldim. Tevafuka bak.
2: Zamanında derken Hakkı Baba?
0: Anlatırım. Hele sen şu şiiri bir oku bakalım bize.
2: Aslında...
1: Hadi ama ya.
2: Peki. Ya Rab, Kur'an'a aşık et beni. Görmesin gözüm başka ne hitabet ne kitabet. Eylemesin gönlümü başka ne keramet ne kelamet. Yalnızca Kur'an'ın dursun. Yalnızca Kur'an'ın yüreğimde. Ya Rab, bize ikra dedin ya, amenna. Nasırlanır dilimiz okumaktan, asırlanır yılımız dokumaktan. Ya Rab, şükürler olsun sana. Şükürler olsun ki eyvallahımız da yalnız sanadır. Bize eyvallahı öğreten, Kur'an'ı verdiğin geceye, dilimin dönmediği, ilmimin yetmediği kadar şükürler olsun.
0: Maşallah Emin, ne güzel okudun.
1: Muhteşemdi ya.
2: Allah razı olsun, mahcup ettiniz beni.
0: Ben de tam size bir derneğin şiir okuma yarışması yaptığını söylemek için gelmiştim.
3: Şiir okuma yarışması mı?
0: Evet çocuklar, neden şaşırdınız?
2: Tevafuk oldu da.
1: Evet, tam da şiir konusunun üstüne.
0: Evet, öyle oldu. Ben de hanginiz katılmak istersiniz diyecektim.
1: Katılacak arkadaş kendini belli etti.
0: Aynen öyle oldu.
2: Ama...
0: Aması yok Emin. Yarışmaya katılıp güzelce temsil et bizi.
1: Of Emin ya. Sürekli bir ısrar beklemeler, sürekli utanmalar, sürekli amalar, sürekli...
2: Tamam Harun, tamam. Katılacağım.
1: Adamı böyle ikna ederim işte.
0: Neyse çocuklar. Ben başvuru şartlarını öğrenmeye gideyim. Harun da sana yardım etsin. Güzel bir şiir seçin bakalım.
1: Konusu ne Hakkı Baba?
0: Allah sevgisi Harun. Müslümanların en iyi bildiği şey.
2: Eyvallah Hakkı Baba.
0: Hadi sağlıcakla.
2: Of Harun ya, çok stres yaptım.
1: Hadi ama dostum, başarırsın sen.
2: İnşallah ama hala hangi şiiri okuyacağımı bulamadık.
1: Bir de o vardı değil mi? Biraz düşünelim.
2: Aslında bilinen bir şiirle katılmak istemiyorum.
1: Çok güzel fikir aslında. Peki nereden bulacağız?
2: Aklıma Fatma abla geliyor.
1: Şiir mi yazıyor Fatma abla?
2: Ya Harun, Fatma abla ne iş yapıyor?
1: Kitap işi.
2: Şiir nerede yazılı olur?
1: Kitapta. Fatma abla şiir kitabı yazmış.
2: Of ya.
1: Şaka yaptım şaka. Gidip bakalım kitaplara. Bulalım güzel bir şiir.
2: Çok şükür. Hadi gidelim. Yok ya, seçemedim bir türlü.
1: Kötü mü ki bunlar?
2: Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Ben kararsız kaldım. Yoksa şiir kötü olur mu hiç?
1: Yine şiir gibi konuştun.
2: Harun ya, gerçekten çok stres yaptım.
4: Stres yapacak bir şey yok Emin. Seçeceksin bir tane, okuyacaksın.
5: İstersen yardım edelim.
2: Çok iyi olur Fatma abla. Ama ben daha önce okunmamış şiir olsun istiyorum.
4: Hayda. Yazılmamış da olsun mu paşam? Yazılmamış da olsun mu? Yazılmamış.
1: Bana müsaade.
5: Hayda. Ne oldu bu çocuğa?
4: Harun işte. Allah bilir ne unuttu da birden aklına geldi.
5: Neyse. Hadi biraz daha şiir bakalım biz.
1: Versene kağıdımı ya.
6: Bu kağıdı ben havada buldum.
1: Ama benim kağıdım.
6: Ne ki bu?
1: Emin'in katılacağı şiir okuma yarışması için. Farklı bir şiir arıyordu. Ben de kendim yazmak istedim.

0: neler yazmışsın?
1: Okuma ya!
0: Yanağım ark olmuş, gözümden yaşlar, süzülüyor ince ince.
1: Yeter ya!
0: Hanimiş benim duygusal kardeşim?
1: Çok kötüsün abla.
0: Hakikaten gözünden yaşlar süzüldü ya.
2: Olur mu hiç öyle şey Harun? Birisine kızıp da şiir yazmak bırakılır mı?
1: Ama anlattım ya hocam, neler yaptı bana?
2: Yanlış yapmış. Duygular kişiye özeldir. Başkaları senin neler hissettiğini bilemez.
1: Çok kırıldım hocam.
2: Kırılgan insanlar daha güzel şiirler yazar biliyor musun?
1: Gerçekten mi?
2: Evet. Bakma hep şaka yaptığıma. Ben de duygusal biriyim. Birisi benim de duygularımla alay etse ben de üzülürdüm.
1: Ah abla ya.
2: Hadi hadi üzülme artık. Ben Zehra ile konuşurum. Hatta kim bilir? Belki konuşmaya gerek kalmadan anlar hatasını.
1: Hiç sanmam hocam.
2: Bilemezsin. Hadi bakalım sen içeri gir, şiiri tamamla. Emin başka şiir seçmeden yetiş.
1: Tamam hocam.
2: Aferin sana. Duygusal ol biraz, duygusal. Gak nedir ya? Allah Allah.
3: Gözümden yaşlar süzülüyor ince ince ya Vedud. Kalbimde bitmeyen bir savaş başlar. Zikrin dilimden gidince ya Vedud. Senden isteyenin boş dönmez eli. Sanadır müminin bütün ameli. Yüreğimin senden bir tek emeli. Kavuşmaktır en sonunda ya Vedud. Ey aşkla dolduran gülün yadını. Unutturma bana zikrin tadını. Her sabah duymaya güzel adını. Doğuyorum günden önce ya Vedud.
4: Hayatımda bu kadar güzel bir şiir duymadım. Hele ki bu kadar güzel okuyanı ilk kez duyuyorum.
2: Allah'ın Vedud ismi de şiire pek yakışmış.
4: Evet. En çok seven ve sevilmeye en çok layık olan demek. Gerçekten harika.
3: Allah razı olsun Hakkı Baba.
5: Gerçekten harikaydı Emin. Diline sağlık.
1: İnşallah kazanırsın Emin.
3: İnşallah dostum. Allah razı olsun hepinizden.
2: Acaba şiir kimin şiiri?
4: Hakikaten sormayı unuttuk. Kimmiş bu kalemi güçlü şair?
5: İnanmıyorum. Harun sen mi yazdın bunu?
1: Evet.
4: Harun, senin böyle maharetlerinde mi vardı?
1: Emin farklı bir şiirle katılmak istiyordu. Onun için yazdım.
4: Bundan sonra Allah için yazmaya devam edeceksin Harun. Müslüman kalemini böyle güzel şeyler için kullanmalı. Tebrik ederim seni.
0: Özür dilerim Harun. Hakkını helal et. Seninle dalga geçmemeliydim.
1: Helal olsun abla. Zaten Selim Hoca hatanı anlayacağını söylemişti.
0: Anladım.
4: Hadi bakalım çocuklar. Şimdi hep birlikte gidip şu şiiri bir dinletelim.
1: Hadi gidelim. Süper olacak. Birinci olacak inanıyorum. Yaşasın.
4: Hadi gidelim. Hadi. Elhamdülillah.
5: Diğer şiirler de güzeldi. Ama bizimki bir başkaydı yahu.
0: Dinleyenlerin gözleri doldu hep.
2: Hey be aslanlarım benim.
1: Aslanlarım?
2: Sen ve Emin işte.
1: Ama yarışmayı Emin kazandı.
3: Sen olmasan belki de kazanamayacaktım Harun.
1: Öyle deme ya. Okuma yarışmasıydı sonuçta.
3: Ama başka şiir olsaydı bu kadar duygulu okuyamazdım büyük ihtimalle.
4: Aferin Emin. Hem başarılı hem mütevazısın.
1: Olsun. Ben bu başarıyı sadece Emin'in olarak görüyorum.
3: Al Harun. Birincilik nişanı bende kalsın. Ödül sende.
1: Olmaz. Asla. Yarışmayı sen kazandın.
3: Olur dedim.
2: Ödül ne ki acaba?
6: Vay canına. Harun, parayı alman için 5 saniyen var. Yoksa ben alırım.

0: paylaştıkça çoğalır.
1: Hayırlı günler kıymetli arkadaşım Fikri. Nasılsın?
2: Çok şükür Zikri. Sen nasılsın?
1: Nereye böyle pençende ponza taşıyla? Gel şurada dur da iki kelam edelim.
2: Zikri, birazcık işim var. Onu halledip geleyim. Sonra laflarız. Olmaz mı?
1: Ne işin var? Ne kadar sürecek? Ne zaman gelirsin? Ne yapacaksın o ponza taşını? Bu geçen gün bulduğun taş değil mi?
2: Dur Zikri, dur. Böyle soluk almadan soru sorarsan hangi birine cevap vereyim?
1: Cevap vermeyi istediğin sorudan başlayabilirsin.
2: Peki, sağ ol. Evet, bu o geçen gün bulduğum ponza taşı.
1: Yarısını da bana vermiştin.
2: Evet, paylaşmıştık.
1: Allah razı olsun. Öyle işime yarıyor ki sorma. Taşın bir yüzüyle gagamı, diğer yüzüyle tırnaklarımı törpülüyorum. Bir güzel törpülüyor gagamı anlatamam. Gagam sivri olduğu için her şeyi kolayca yiyorum.
2: Ne güzel.
1: O taştan önce tırnaklarım uzayıp pençelerime batıyordu. Bir şeyi sıkıca tutsam canım acıyordu. Ama poza taşına sürtüp kısaltıyorum tırnaklarımı.
2: Çok sevindim. Neyse, oyalama beni de. Gidip işimi halledeyim.
1: Yahu dur, ne işin olduğunu söylemedin.
2: Kelaynak Aykut amcaya gideceğim.
1: Aa, niye? Yoksa taşı ona mı vereceksin? Ama neden? Poza taşı çok kıymetli. Her zaman bulunmaz.
2: Zikri, biliyorsun... Kelaynak Aykut amca hayli yaşlı bir kuş.
1: Evet.
2: İşte geçen gün ona uğradım. Bir baktım tırnakları öyle uzamış ki neredeyse etine batacak.
1: Ya tüh.
2: Ya gagası da öyle uzamış, içe kıvrılmış. Basit bir çekirdeğin kabuğunu bile kıramıyor.
1: Yaşlı olduğu için yuvasından uçup gagasını, tırnaklarını törpüleyecek bir şeyler de arayamıyor değil mi?
2: Evet Zikri. Ben de hazır hiç kullanmadığım ponza taşım varken götürüp ona vereyim dedim. Ben bir şekilde gider gagamı, tırnaklarımı törpülerim. Ama Aykut amca için bu çok zor.
1: Çok iyi düşünmüşsün canım arkadaşım.
2: Aa, şaşırttın beni Zikri.
1: Doğru, genellikle bu tür konularda ben hatalı tutum sergilerim. Sen de bana doğruları gösterirsin. Ama merak etme, ponza taşını ilk bulduğunda yarısını bana verdiğinden beri dua ediyorum sana. O kadar kolaylaştı ki işim. O gün anladım paylaşımcı olmanın kıymetini. Elindekinin fazlasını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın değerini.
2: Ne güzel.
1: O yüzden ponza taşını...

0: olduğunu biliyorum. Hatta sana bir şey diyeyim mi?
1: De bakalım.
0: Sen şimdi Ponza taşını ona vermeye gidiyorsun ya, ben de yuvama gideceğim.
1: Neden?
0: Bana verdiğin taşın yarısını tam ortadan kırıp sana getireceğim.
1: Ama neden?
0: Çünkü... Elinde varsa fazlası, paylaş bölüş çoğalsın. Aşını bölüşürsen eğer çok daha güzel doyarsın. Ne mal ne mülk ne nimet senin değil unutma. Hepsi haktan emanet, paylaş varsa hiç durma. Paylaşmakta keramet, yoksulları unutma. İhtiyacın nedir ki? Bir lokma bir hırka.
1: Teşekkür ederim Zikri. İstersen gel birlikte gidelim de şu taşı Aykut amcaya verelim.
2: Paylaştıkça çoğalır.

Yengeç! Aa, ne bıraktı öyle? Oo, çok eğlenceli.

Bugün hafta sonu, okul yok. Acaba neler yapsam? Erken uyandım. Önce yüzgeçlerimi ve yüzümü yıkayayım.

0: Ah, ne kadar yorucu bir gündü ama keyifliydi. Yarın okul var. Ah, uyusam iyi olacak.
1: Günaydın öğretmenim.
2: Günaydın öğretmenim.
3: Günaydın incilerim.
1: Öğretmenim, hepimize böyle bir şey geldi. Postacı bıraktı.
3: Bu bir davetiye. Mercan ya da yavru balıklar için bir panayır düzenleniyormuş.
4: Ay, kulağa çok eğlenceli geliyor.
3: Evet, belli ki çok eğlenceli. Bugün saat tam 3'te sokak oyunları panayırı düzenlenecekmiş.
0: Oyun oynamaya bayılırım. Ama sokak oyunlarının farkı ne ki?
3: Sokak oyunları, arkadaşlarınızla doğada, bahçenizde, açık alanda oynayacağınız oyunları

0: İncilerim. Mesela saklambaç.
1: Aa, daha kim bilir hangi oyunlar vardır? Gidelim öğretmenim, gidelim, gidelim.
0: Herkesin davetiyesi yanında mı peki?
2: Evet.
0: O zaman gidebiliriz.

0: Aa, muhteşem görünüyor.
1: Bu cihaza davetiyelerinizi okutup girebilirsiniz incilerim.
2: Hay Allah, çantama koymuştum, yok.
3: Puf, iyice bak.
2: Bakıyorum, bakıyorum ama yok.
4: Puf, en son nereye koyduğunu hatırla.
2: Tamam. Çantama koydum ama yok.
5: Öğretmenim, Puf'un davetiyesi yok.
2: Öğretmenim, en son çantama koymuştum ama bulamıyorum. Sanırım ben giremeyeceğim.
1: Henüz panayırın başlaması için vaktimiz var. Puf'un davetiyesini belki bulabiliriz.
0: O zaman Puf'un evine gidip davetiyeyi arayalım.
1: Puf, dün neler yaşadın anlatır mısın?
2: Dün odamı topladım, babamla arabayı yıkadık, dişlerimi fırçaladım, kahvaltı ettim. Akşam annem nefis bir börek yapmıştı. Börek yedim, duş aldım. Başka. Bir de ailece pikniğe gittik. Sonra uyudum.
3: Ne kadar yoğun bir günmüş öyle.
1: Bu şekilde anlattığında biraz karışık oldu Puf. Tüm yaşadıklarını oluş sırasına göre anlatır mısın? Sırasıyla anlat. İstersen dün yaşadıklarım tatbikatı da yapabiliriz.
0: Dün yaşadıklarım tatbikatı. O nedir öğretmenim?
1: Yani Puf, dün yaşadıklarını oluş sırasına göre bize gösterecek. Böylece belki davetiyeyi koyduğu yeri anımsayabilir. Hadi başlıyoruz.
2: Sabah tam 9'da uyandım. Uykumu almıştım. Şöyle bir gerindim. Ne güzel bir gün diye geçirdim aklımdan. Sonra bir ses duydum. Bu bisiklet kornasıydı. Cama doğru yüzdüm ve bir de baktım ki yengeç posta kutusuna bir şey atıyor. Sonra posta kutusuna geldim ve davetiyemi aldım ve inceledim. Sonra gelin benimle. İşte davetiyeyi bu çantama koydum. Sonra yeni uyandığım için böyle yüzümü yıkadım. Kahvaltımı ettim, sırt çantamı aldım. Sonra annem ve ben pikniğe gittik. Babam pikniğe katılamadı. Çünkü işleri vardı.
0: Peki ya sonra?
2: Tam şu boşlukta babamın arabası vardı. Tabii şimdi yok. Yani dün vardı.
3: İşte bu şimdilik babanın arabası olsun.
2: Tamam. Babama böyle yardım ettim. O sırada birbirimize su sıktık. Biraz eğlendik. Sonra aniden...
4: Aniden ne oldu?
2: Aniden köpüğün üzerinde kaydım ve düştüm. Her yerim çamur oldu. Çantam da çamur olmuştu. Banyoda duş aldım. Sonra yatağıma geçtim ve duamı edip uyudum. Hop!
3: Hala davetiyeyle ilgili hiçbir ipucu yok.
0: Peki çanta?
6: Ne çantası Kıpır?
0: Dostum, sen kirlenince duş almışsın. Davetiye çantandaydı ya, o da çamurlanmıştı. Ama bu çantan tertemiz.
2: Evet, çantamın içini boşalttım ve eşyaları diğer çantama koydum. Kirli çantayı kirli sepetine attım. Davetiyem eski çantamda kalmış.
1: Ve olayları sırasıyla hatırlayıp onu bulduk.
0: Dedektif Kıpır'ın gözünden hiçbir şey kaçmaz.
1: Ne duruyoruz o zaman? Hadi sokak oyunları panayırına.
5: Yaşasın!
7: Her günün var bir hikayesi. Sıraya koysay sen hepsini.
0: Sabah kalktım, kahvaltı yaptım. Yok, hayır. Önce yüzgeçlerimi yıkadım.

0: işler.
1: Öğretmenim, geçen gün sınıf olarak çektirdiğimiz fotoğrafı çerçeveye koydum.
2: Aa, çok düşüncelisin Lila. Hemen masamın üzerine koyuyorum.
3: Kırıldı.
1: Ay, artık çerçeve masada duramaz ki.
2: Tek bir kalem bu sorunu halleder.
4: Aa, bu nasıl oldu? Kalemlerle sadece resim çizebiliriz zannediyordum.
2: Tek bir eşya bazen başka amaçlarla da kullanılabilir. Evet, kalem çizmek içindir. Resim yapmak için, not almak için kalemlerden faydalanırız. Bu onun asıl amacı. Ama içine belki biraz hayal gücümüzü katarsak... Ha? Hadi deneyelim. Alın bakalım incilerim. Bugün kalemlerle neler yapabiliriz ona bakacağız.
3: Tek bir kalemle başka neler yapabiliriz ki?
1: Belki bu rüzgar gülünün sapı olabilir. Aa, ha? Harika oldu.
3: İşte biraz hayal gücümü katıyorum. Bu benim anahtarlığımdı. Sonra kırıldı. Ama üzerindeki papağan oyuncak hala duruyor.
4: Ama kalemle ne yapacaksın ki?
3: Merhaba. Benim papağan, merhaba.
1: O artık bir kukla oldu.
5: Bir adım daha. Bir adım daha. Bir adım daha.
4: Aa, karşıdaki beyaz renkli yengeç bizim yengece ne kadar da benziyor.
3: Taşıdığı şey ağır olmalı. Zorlanıyor gibi görünüyor.
4: Hadi yardım edelim.
6: Aa, çuval patladı.
3: Beyaz yengeç bizim yengeçmiş.
1: Sen ona gülüyorsun ama sen de bembeyaz oldun.
6: Bir çuval un aldım. Unla yapılacak yiyecekleri benim hazırlamam gerekiyor.
2: Peki neden?
6: Aa, hepsi çok karışık. Her sene yengeçler günü düzenlenir ve iş bölümü yaparız. Kimi organizasyonla ilgilenir, kimi yiyecek listesi hazırlar. Bana da un kullanarak yapabileceğim yiyecekleri hazırlama işi düştü. Ama düşünüyorum da sadece unla neler yapabilirim ki?
4: Aa, bu sabah derste benzer bir şeyler konuştuk.
0: Tek bir kalemle neler yapabiliriz ki?
2: Ama belki hayal gücümüzü de katarsak birçok şey yapabiliriz.
3: Unla birçok şey yapabiliriz.
6: Sahi mi? Ben poğaça düşündüm. Biraz un, biraz su ama başka neler yapabiliriz?
2: Sana yardım edebiliriz yengeç.
1: Aldım önüme unu. Yoğurdum, yoğurdum.
7: Biraz da kattık suyu. İşte hazır poğaça hamuru.
8: Aldım önüme unu. Yoğurduk, yoğurduk hamuru. Oklava ile açtık. Arasına peynir kattık. İşte sana börek yufkası.
9: Aldım önüme unu. Kattık yağını, şekerini.
10: Şekil şekil çıkardık. Hazırladık kurabiyeleri.
6: Aldım önüme unu. Kavurdum, kavurdum onu. Mis gibi de koktu. İşte sana un helvası. Var mı söyle dahası? Maşallah. Bir tek un ve biraz malzeme.
2: Ve hayal gücümüzle neler yaptık neler.
0: Aferin bize.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Bera.
1: Yardımlaşmak ne güzel. Ayla ile Bera bu hafta evlerinin bahçelerinde zaman geçirmekteydiler. Bu akşam dedeleri ve babaannesi onları ziyarete gelecekti. Bu yüzden çok heyecanlı ve mutluydular. Ayla elinde tuttuğu bir kağıt parçasına bakıp bakıp bir şeyler tekrarlarken, Bera ise elindeki abaküsle boncukları sağa sola kaydırıp toplama işlemi yapmaya çalışıyordu.
2: Ama hep karıştırıyorum, hep karıştırıyorum.
1: Ayla bir anda kardeşinin sesiyle irkilmişti ve kafası karıştı. Bera'ya doğru baktı.
3: Bera ne oldu? Korkuttun beni,
1: dedi.
2: Fark etmemişim Ayla, özür dilerim. Ama bu sayıları ezberlemek ve toplama işlemi beni çok zorluyor.
3: Neden Bera? Karıştırıyor musun yoksa?
1: Bera hafif utanmış şekilde gökyüzüne bakarak
2: biraz,
1: dedi. Ayla elindeki kağıdı yana doğru koydu ve Bera'nın yanına gitti. Kardeşine yardım etmek istiyordu. Ayla işaret parmağını düşünceli şekilde çenesine götürdü ve içinden mırıldanmaya, ardından sağ ayağını ritim tutarcasına yere vurmaya başladı. Bera ise bu sırada Ayla'ya şaşkın gözlerle bakıyor, kardeşinin ne yaptığını anlamaya çalışıyordu. O sırada rengarenk bir kelebek uçarak Ayla'nın kafasına kondu. Kafasındaki kelebeği görünce gözleri büyüdü ve
3: "Buldum!"
1: diye bağırdı bir anda Ayla.
2: "Ayla, ödümü patlattın!"
1: dedi Bera.
2: "Ne buldun? Hadi anlat bana da."
1: Ayla kardeşine gülümseyerek baktı ve küçük bir ricası olduğunu söyledi. Bera da kabul etti.

0: ricasının ne olduğunu söylemesini istedi.
1: Akşama dedemler geldiğinde sen de bana yardım edeceksin, tamam mı Bera?
0: Diye sordu. Bera kardeşinin isteğini kabul etti. Hiçbir şey de sormadı. Ayla koşarak Bera'nın futbol topunu getirdi. Bera şaşkın bir ses tonuyla,
2: "Şimdi futbol zamanı değil Ayla."
0: dedi kardeşine.
1: "Hayır hayır, tam da şimdi zamanı Bera."
0: diyerek futbol topunu kardeşine uzattı Ayla.
1: "Al hadi, sektir bakalım topu."
0: dedi. Ardından Bera topu alarak sektirmeye başladı. Ayla saymaya başladı.
1: 1, 2, 3, 4, 5, hop kaçtı.
0: Ayla koşarak topu geri getirdi.
1: Şimdi en baştan başlıyoruz Bera. Önce topu 2 kez sağ bacağınla sektir,
0: dedi. Ayla kendine göre bir yöntem bulmuştu. Bera topu aldı, 2 kez sağ bacağıyla sektirdi ve durdu.
1: Güzel, kaç kez sektirdin?
0: Diye sordu.
2: 2.
1: Tamam, şimdi de sol bacağınla sektir hadi.
0: Bera bu sefer de sol bacağıyla topu 2 kez sektirdi ve durdu.
1: Güzel, şimdi kaç kez sektirdin Bera?
0: Bera cevap verdi.
2: 2 kez.
0: Ayla devam etti.
1: Yani 2 sağ, 2 sol. Ne eder toplamı söyle.
0: Bera direkt cevabı söyledi.
2: 4.
1: Hadi şimdi 3 kez sektir,
0: dedi Ayla. Bera ne yaptığının farkına varmıştı. Topu yeniden aldı. Önce sağ bacağıyla 3, sonra sol bacağıyla 3 kez sektirdi. Durup Ayla'ya baktı.
1: Kaç kez sektirdin?
0: Diye sordu Ayla. Bera sağ elini havaya kaldırarak 3 parmak işareti yaptı. Ardından sol elini havaya kaldırdı. 3 parmak işaretini tekrarladı.
2: 3 sağdan, 3 soldan, yani 6.
0: Dedi Bera büyük bir heyecanla. Bu durum Bera'nın çok hoşuna gitti ve topu sektirmeye kaldığı yerden devam etti.
2: Sağ, 1, 2, 3, 4. Sol, 1, 2, 3, 4.
0: Dedi.
1: Kaç etti Bera?
0: Diye sordu Ayla. Bera tek nefeste
2: 8!
0: Diye bağırdı.
2: Allah'ım sana şükürler olsun. Artık sayıları toplayabiliyorum. Sen beni ve kardeşimi koru. Ha be de annemi babamı da.
0: Ayla araya girdi.
1: Şşş, dedemle babaannemi de.
0: Bera.
2: Evet evet onları da. Amin.
0: Dedi, ellerini yüzüne götürdü. Çocuklar çok mutlu görünüyordu.

0: çocuklar, dedeniz ve babaanneniz geldi.
1: Çocuklar hep bir ağızdan,
2: geliyoruz anneciğim,
0: geliyoruz anneciğim
1: diye bağırdılar. Bera önden yürürken Ayla bir anda onu durdurdu.
0: Şuraya bak Bera,
1: dedi ilerideki çukuru göstererek.
2: Burası neden çukur olmuş?
1: Diye sordu kardeşine Bera. Ayla da bilmiyordu.
0: Bu çukuru hemen kapatmamız lazım. Allah korusun içine düşebiliriz. Ya da bir hayvan da içine düşebilir,
1: dedi

0: Peki ne yapacağız Ayla?
1: Diye sordu Bera. Yapılması gereken yerdeki kapağın kaldırılarak çukurun üzerine kapanmasıydı. Fakat kapak çocukların taşıyabileceğinden daha ağır görünüyordu.
2: Hadi kapağı kaldırıp üzerine kapatalım,
1: dedi Ayla. İkisi birden kapağı kaldırmaya çalıştı. Fakat kapak çok ağırdı. Ne yaptılarsa olmadı. Biraz düşünmek ve dinlenmek için mola verdiler.
2: Başka bir yol bulalım Bera,
1: dedi Ayla.
0: Buldum,
1: diye sıçradı yerinden Bera.
0: Şöyle uzunca bir tahta olsa kapağı daha rahat kaldırabiliriz aslında.
2: Evet haklısın, bir kaldıraç gibi.
1: Ayla ve Bera hemen tahtayı kullanarak kapağı kaldırmaya çalıştılar. Fakat eksik bir şeyler vardı.
2: Tamam ama kaldıraçta tahtayı destekleyeceğimiz bir parça daha olmalı. Tam şu araya koymalıyız ki yerinden daha kolay oynatabilelim.
0: Evet haklısın. O parça eksik.
1: Ayla ve Bera hızlıca diğer tahta parçasını da kapağın altına destek olarak koyarlar.
0: Üç dediğimle kaldırıyoruz,
1: dedi Bera.
2: Tamam hazırım,
1: diye destekledi Ayla. Tüm güçlerini verdiler. Tahtayla kapağı kaldırdılar ve yuvarlayarak çukurun üzerini kapattılar.
0: Neden telaşlandın Ayla?
1: Diye sordu. Ayla da dedesinin verdiği görevi yerine getiremediğini anlattı. Ayla'nın dedesi geçen hafta bir sonraki akşam yemeğinde sofra duasını ezberlemesini istemişti. Fakat Ayla bu yeni duayı bir türlü ezberleyememişti. Bera durumu anlayınca hemen kardeşine yardım etti. Birkaç kez duayı tekrar ettirdikten sonra içeriye girdiler. Ona heyecanlanır ya da duayı unutursa yanından fısıldayacağını söyledi. Bu bir nebze olsun Ayla'yı rahatlatmıştı. Dedeleri,
3: "Benim güzel torunlarım, bir haftada ne kadar da büyümüşsünüz,"
1: dedi. Bera,
0: "Yolculuk nasıl geçti dedeciğim?"
1: diye sordu. Dede,
3: "Çok geldi çocuklar, eski dostlarımızı ziyaret ettik."
1: Bera,
0: "Çok sevindim dedeciğim. Dede biliyor musun, bugün sayıları toplamayı öğrendim. Üstelik Ayla da bana yardım etti. Onun sayesinde artık sayılarla aram daha iyi."
1: diye ekledi. Bu sohbet yerini tatlı gülümsemelere bıraktı. Sonrasında dedeleri Ayla'ya seslenerek,
3: "Güzel kızım, bugün sofra duamızı sen yapmak ister misin?"
1: diye sordu. Ayla panik oldu, yutkunarak Bera'ya bakıyordu. Ayla dua etmeye başladı.
2: "Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbimiz, sana tertemiz duygularla eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul eden sayısızı..."
1: dedi ve duraksadı. Bera onun durduğunu görünce hemen kardeşine fısıldayarak duanın kalanını hatırlattı.
0: "Hamd ile hamd ederiz."
1: Hep bir ağızdan amin dendi. Afiyetle yemekler yendi. Ve sonrasında dedeleri,
3: "Şükretmek insan için çok değerlidir. Sahip olduğumuz her şey için Allah'a şükretmeliyiz çocuklar,"
1: dedi. Tatlı tebessümler ve gülüşmeler eşliğinde akıp geçti zaman. Akşam olmuştu. Yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlarken, odalarında, yataklarında yatarken Ayla ile Bera geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Bugün sayılarla eğlendik, hem topladık hem de öğrendik. Biraz da top sektirdik, kuşlarla dans ettik. Bugün bir çukur gördük, kimse düşsün istemedik. Güçlerimizi birleştirdik, üstünü kapatıp tehlikeyi bitirdik. Dedemiz babaannemiz geldi, birlikte yemek yedik. Yemekler için Allah'a şükrettik, sofra duasını öğrendik. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar yardımlaşmanın değerini, birbirlerine vermiş oldukları desteği düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Eyvah! Buldular beni. Ne yapsam? Vay vay vay! Asker ağalar, nasılsınız?
1: İyi değiliz.
0: Hayırlara vesile olsun inşallah. Nedir derdiniz?
2: Bir kaçak arıyoruz.
0: İnşallah yakalayamazsınız.
2: Efendim?
0: Şey yani, eyvah! Yakalayamamışsınız dedim.
1: Çok becerikli bir düzenbaz.
0: Vay düzenbaz vay.
2: Üstelik çok da tehlikeli.
0: Vay tehlikeli vay. Efendim, yardım etmek maksatlı soruyorum. Belki görmüşsem ya da görürsem size ihbar etmek için. Kimdir bu yahu?
1: Adı Hacivat. Orta boylu, kılıksız. Yüzünde nur yok.
0: Kılıksız mı? Neden öyle diyorsunuz yahu? İyice kılığı elbisesi mi yok?
2: Var. Ama hiç yakışmıyor. Görsen çirkin bir şey.
0: Yahu, Allah'ın yarattığına çirkin denir mi?
1: Sana ne be adam?
0: doğru ya. Bana ne?
2: Ha. Bir de arada bir hak hak deyip durur.
1: Hay. Hay. Olmasın o.
2: Yok. Ben duydum. Hak hay diyordu.
0: Neyse efendiler. Boş verin şimdi ne dediğini. Başka başka?
1: Bir de yeşil elbisesi var.
2: Seninki gibi.
0: Benimki gibi mi?
2: Oy. Ne oldu? Tanıdın mı?
0: Yok. Nereden tanıyacağım? Arada bir aynada rast gelirim.
1: Ne?
0: Tanıdım. Tanımaz olur muyum düzenbazı?
2: Nerededir peki? Anlat bakalım bize.
0: Şu dağı gördün mü asker ağa?
1: Gördüm.
0: Ha. O dağın ardında.
2: Eyvallah şey kardeş. İsmin neydi yahu?
0: İsmim mi? İsmim. Buldum. İsmim Hacı Ahmet.
1: Garip.
2: Hadi kardeşlik. Adam kaçacak. Yakalayalım.
0: Hay hak.
1: Hay hak mı?
3: Vay. Sen buralarda mıydın Hacivat?
1: Hacivat mı?
0: Eyvah eyvah.
1: Dur.
3: Askere. Hı. Ne oluyor ya?
2: Sorma kardeşim. Bu adam var ya bu adam. Komutanımızdan aylar önce borç para aldı. Ama ödemedi.
3: Ödeyememiştir yahu. Son zamanlarda ticaretten pek kazanamadı. Hatta hep kaybetti.

0: Yoksa Hacivat yapmaz öyle şeyler.
1: Bilemem artık. Komutan tutuklayın dedi.
0: Yapma ya.
1: Şimdi beş parasız kalmış diyorlar. Yiyecek yemek bulamıyor diyorlar.
0: Vah vah. Peki ben gidip konuşsam komutanla. Affetmez mi?
1: Borcunu ödersen affeder.
0: Öderiz ya. Ne kadarmış borcu? Ne? O kadar çok mu ya? Beni silkelesen onun yarısı bile çıkmaz.
1: Yapacak bir şey yok. Hacivat Efendi hapis yatacak öyleyse.
0: Hapis mi? Yapma ya.
1: Hadi bana müsaade.
0: Gördün mü keçi? Hacivat hapis yatacak. Arkadaşım hapis yatacak. Belki de çıkamayacak. Onu kaybedeceğim. Halbuki ne kadar zordur arkadaş kazanmak. Değil mi? Allah razı olsun. Ama o da arkadaşım sonuçta. Keşke o kadar param olsa da Hacivat'ı bu beladan kurtarsam. Doğru dersin geç. Sızlanmakla olmaz. Haydi bakalım.
2: Ay Hak.
0: Şşt. Ne yapıyorsun? Yine yakalatacaksın kendini.
2: Hakkım var kara gözüm. Zor kurtulduk zaten. Gerçi bir hafta müsaade ettiler bana.
0: Mesele neymiş?
2: Önemli değil yahu. Küçük bir mesele. Hallederim.
0: Peki. Hayırdır inşallah. Sen niye geldin?
2: Bir derdim var kara gözüm.
0: Dur hele dur. Aşağı geleyim. Şapka düştü, kel göründü.
2: Yahu bir kere de düzgün in şu pencereden be adam. Kıracaksın bir yerini.
0: Bir şey olmaz. Keçi! Gidiyoruz. Söyle hele, ne oldu?
2: Benim biraz paraya ihtiyacım var.
0: Vallahi ben de sana verecek para yok Hacı Cavcam.
2: Peki Karagöz.
0: Keçi! Nerede kaldın yahu? Çılgın seni. Hadi kas alacaklar.
2: Keçisi de kendi gibi deli. Allah'ım ya Rabbim. Karagöz hiç böyle kestirip atmazdı. En azından bulmaya çalışırdı. Ne oldu acaba? Aman aman, açlıktan ölmek üzereyim. Yok ki param. Şöyle kendime biraz yiyecek bir şeyler alayım. Karagöz'üm geldi. Karagöz!
0: Efendim!
2: Param var mı?
0: Yok!
2: Peki yiyecek bir şeyler var mı?
0: Ne bağırıyorsun ya? Aç olduğunu tüm memleket öğrendi.
2: Yahu bağırmasam ne olur? Karnımın gurultusu tüm memleketi sarmış zaten.
0: Al bakalım Hacivat. Bu benim öğle yemeğim. Yarısını paylaşalım.
2: Aşk olsun Karagöz. Beni şu kuru ekmeğe mi layık gördün?
0: Beğenmediysen yeme. Ver ekmeği mi?
2: İyi be. Amma kıymetli ekmeğim varmış. Yemedik ekmeğini. Yani hepsini yemedik. Yarısı sende işte.
0: Her neyse Hacivat. Tutma beni. İşim var.
2: Allah Allah. Ne oldu bu adama? Eskiden daha cömertti. Bir de bu işim var deyip kaçmalar falan. Yoksa benim durumumu öğrendi mi? Tak tak tak.
0: Hacı Cavcav.
2: Oo Karagöz'üm hoş geldin.
0: Ne yapıyorsun?
2: Tadilat. Ben de senin yanına gelecektim.
0: Hayırdır inşallah.
2: Tadilat için yardım lazım. Çarşıdan 10 tane 20'lik çivi alıp da bana yardım eder misin?
0: Vallahi ne çivi almaya gidebilirim ne de yardım edebilirim.
2: Hayda, bu aralar bana hep böyle davranıyorsun.
0: Yahu ne alakası var? İşim var, acil gitmem lazım.
2: Buraya niye geldin o zaman? Gitsene işine.
0: Keçiyi sana emanet etmeye geldim Hacivat.
2: Hayda, hem yardım etmezsin hem keçi emanet edersin.
0: Yahu gittiğim yerde keçilere izin yok. Birkaç saat bakacaksın sadece.
2: Of, tamam be tamam. Bırak keçiyi de git. Kaç seferdir bana böyle yapıyor? Anlamadım ki. Belki kendisini de kandıracağımı düşünüp para vermiyor bana. Ama ben öyle biri değilim keçi. Anlıyor musun? Bana meleyip durma keçi. Anlamıyorum. Karagöz anlıyor seni sadece. Of, durmuş kime laf anlatıyorum. Hadi inelim aşağı da sana ot bulalım. Bir kere de çatıdan pencereden düzgün inin be arkadaş. Tövbe tövbe.
3: Selamlar Hacivat Efendi.
2: Oo, Kuru Efendi. Aleyküm selam.
3: Karagöz'ü gördün mü?
2: Neden sordun Karagöz'ü?
3: Bir haftadır benim yanımda çalışıyor.
2: Allah Allah. Neden?
3: Bilmem. Acil para lazımmış. Dün de bana halısını sattı. Parasını bugün vereceğimi söyledim ama bir yerde bulamıyorum.
2: Vallahi ben de görmedim bugün.
3: Öyleyse çarşıya bakayım be. Haydi selametle.
2: Allah Allah. İşler gittikçe tuhaflaşıyor. Karagöz halısını neden sattı ki? Yenisini mi alacak acaba? Ama halısı zaten yeniydi. Belki de benden gizli para biriktiriyor. Öğrenirsem isterim diye korkuyor. Bu da ne? Aha! Bir harita. Define var demek ki. Yaşasın be! Bu defineyi bulursam kaybettiğim her şeyi geri kazanırım. Hatta komutana borcumu öderim. Özgürlüğümü de kazanırım. Haydi bismillah. Tam bu ağacın altında. İşte define. Altın mı, zümrüt mü, elmas mı, pırlanta mı? Acaba ne? Allah Allah. Bir kağıt daha. Bu da mı harita acaba? Bir hudut yukarı, bir hudut aşağı. Sakın ha bırakma. Mavi renkli kuşağı. Galiba bilmece. Acaba şu dağdan yukarı çıkıp geri aşağı mı inmemi istiyorum? Dağın ardında ne var ki? Dere var. Dere mi? Mavi kuşak. Tamam, buldum. Derenin orada hazine. Eğitme. Aha, bir kağıt daha. Hacivat'ın bana olan tüm borcu Karagöz tarafından ödenmiş olup bu saatten sonra Hacivat'ın tutuklanma cezası kaldırılmıştır. İmza komutan. Ah Karagöz, ah! Ben seni yanlış anlamışım. Meğerse kurunun yanında benim için çalışmış. Halıyı da benim için satmış. Ah benim vefalı dostum. Karagöz'üm.
4: Dur ya dur.
2: Neden söylemedin bana?
4: Sürpriz olsun istedim.
2: Vay Allah razı olsun. Sen kazandığın tüm parayı benim de kaybettiğim para için feda ettin.
4: Para kaybetmek dost kaybetmekten iyidir acaba.
2: Dur sana bir daha sarılayım.

meraklı Hafiye. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Maça çok az kaldı arkadaşlar. Ve biz hala Furkan'ın hücumunu engelleyecek bir savunma bulamadık.
1: Bu gidişle de bulamayacağız Cemil. En iyi kurtarışlarımı yapmaya çalışıyorum ama teke tek kalınca Furkan kolayca golü atıyor.
2: Üzülme Kerim. Senin bir suçun yok. Bizim defans olarak onu durdurmamız lazım.
3: Hadi arkadaşlar, yumurtaları bir an önce satalım da antrenman yapalım. İyi bir savunma bulmak için hala vaktimiz var.
4: Gel vatandaş gel. Uçan deve kuşu takımının yumurtaları bunlar.
5: Ama ne goldü be. Helal olsun çocuklar. Yumburlop tarihine geçtiniz.
4: Furkan'ın atağının üstüne atak olmaz diyorsun yani. Kimse bu atakları kesemez.
5: Gerçekten öyle. Doğruya doğru. Diğer takımın şansı çok az.
2: Arkadaşlar, bizim acilen bir taktik bulmamız lazım. Yoksa köylünün dilinden kurtulamayız.
0: Evet.
5: Gençler.
0: Ve subhanallah. Şaban amca, ödümümüzü kopardın.
1: Ne yapıyorsunuz böyle fısır fısır?
0: Furkan'ı durduracak bir taktik bulmaya çalışıyoruz.
1: Böyle boş boş durarak taktik bulamazsınız. Hemen antrenmana başlayın. Hem kafanızı hem vücudunuzu çalıştırın.
3: Onu biz de istiyoruz ama yumurtaları satmadan nasıl başlayacağız antrenmana?
1: O da laf mı şimdi? Ben satarım yumurtaları. Hadi siz doğruca antrenmana.
6: Yaşasın Şaban amca!
7: Arkadaşlar, biz de acele satalım yumurtaları. Diğer takım antrenmana başlıyor.
2: Bence hiç gerek yok.
7: Niyeymiş o?
2: Büyük bir Türk düşünürü ne demiş?
7: Ne demiş?
2: İyi oynamak isteyen çok denilenmeli.
3: Allah Allah. İlk defa duyuyorum. Hangi büyük Türk düşünürü söylemiş bu sözü?
2: Ben.
6: Ne?
3: Sen nereden büyük Türk düşünürü oluyormuşsun bakayım?
2: Büyüğüm, Türk'üm ve düşünüyorum.
7: Bence yine de antrenman yapmalıyız.
0: Gani amca!
8: Ne oldu çocuklar?
3: Antrenman yapacağız tabii ki.
8: Antrenman için çok erken geldiniz.
1: Evet, erken geldik. Çünkü çok çalışmamız lazım.
8: Olmaz. Deve kuşlarını çok yormamalısınız. Kaçıyorlar sonra.
0: Gani amca, merak etme. Daha çok kafamızı çalıştıracağız. Önce bir taktik bulmamız lazım.
8: Tamam o zaman. Alın sizinkileri.

0: Yavaş. Moralinizi bozmayın arkadaşlar. Evet, iyi bir savunma bulamadık ama hala bir şansımız var.
1: Ama nasıl?
0: Furkan'ın atağını çalışalım. Onlar bize gol atarsa biz de onlara atarız. Böylece en azından berabere kalırız.
2: Harika fikir Cemil. Hemen başlayalım.
0: Güzel sulu bir armuta ne dersin? Harika. Şimdi yüksekliği arttıralım. Gel bakalım. Harikasın. Şimdi sırada asıl hareket var.
3: İnşallah bize çarpmaz.
0: Gol! Arkadaşlar, atlayış yaparken aklıma harika bir fikir geldi. Artık Furkan'ın ataklarını durdurabiliriz.
4: Epey yorulduk. Biraz dinlenelim bence.
3: Ne diyorsun Aziz? Antrenmana başlamadık ki.
4: Öyle deme Furkan. Stattan buraya kadar yürüdük ya. Bence bugünlük antrenmanımızı yaptık.
5: Antrenman bitti mi? Hadi evlerimize dağılalım.
3: Arkadaşlar yapmayın böyle. Antrenman yapmazsak maçı kazanamayız.
6: Aslında kazanırız. Senin taktiğinle her maçı alırız, merak etme.
3: Tamam. En azından kendi taktiğimizi çalışalım.
7: Anlaştık Furkan. Bir kere yapıp bırakalım. Boşuna yorulmaya gerek yok.
8: Hadi! Hey! Hadi!
0: Tebrikler!
9: Evet sayın seyirciler. Yine bir yumburlop maçıyla karşınızdayız. Bugünün favorisi belli ama yine de sözü spor yorumcumuz Şakir'e bırakmak istiyorum. Evet Şakir, sen neler söylemek istersin?
10: Ben küçüklüğümden beri kalabalıklara türkü söylemek istiyorum. Bir tane söyleyeyim mi şimdi?
9: Şakir, maç hakkında ne söylemek istersin diyorum.
10: Maç mı? Maç hakkında söyleyecek bir şey yok ki. Furkan'ın ataklarını durdurmak imkansız. Maçın galibi belli.
0: Moral bozmak yok arkadaşlar. Siz üçlü savunmayı kurun, gerisini bana bırakın.
6: Tamam.
9: Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Furkan hızlıca rakip sahaya geçti. İlk dakikada bir gol göreceğiz galiba.
11: Sizinkilerin pek şansı yok gibi Hamitciğim.
12: Hiç belli olmaz Naim abi. Gün doğmadan neler doğar.
0: Hop! Gel bakalım Furkan.
9: Evet sayın seyirciler. Furkan yine muhteşem hareketini yapıyor. Gol kaçınılmaz. O da ne? Furkan Cemil'e çarpıyor ve faul yapıyor. Penaltı.
10: Vay vay vay. Savunma bulmuşlar. Şimdi işler değişti.
9: Burak penaltıyı kullanıyor. Bakalım maçın ilk golü gelebilecek mi? Ve... gol! Yukarı yumurcalı takımı sürpriz bir şekilde öne geçiyor.
4: Ne yapacağız arkadaşlar?
3: Moral bozmak yok. Bir daha deneyeceğim. Bu sefer daha dikkatli olmalıyım.
6: Hadi Furkan, göster kendini.
3: Hadi.
9: Furkan tekrar ayağa kalkıyor. Acaba yine aynı taktiği mi deneyecek? Heyecanla bekliyoruz sayın seyirciler.
4: Hazır mıyız?
13: Biz hazırız.
9: Furkan üçlü savunmanın üzerinden atlıyor. Bakalım faul yapmadan golü alabilecek mi? Maalesef yine Cemil'e çarpıyor. Penaltı.

0: Bu maç sizinkilerin pek şansı yok gibi Naim abicim.
1: Hayatımın en kolay gollerinden biri daha geliyor.
2: Burak atışını yaptı ve ikinci gol! Osman Hoca düdüğünü çalıyor ve devre arasına giriyoruz.
1: Üzülmeyin arkadaşlar, maç bitmedi daha. Onların taktiğiyle faul yaptıracağız.
3: İyi fikir Furkan.
2: Osman Hoca düdüğü çaldı. Maç başladı. Cemil hata geçiyor. Bakalım savunmaları kadar hücumları da iyi mi?
3: Bak.
4: Sıska.
3: Bak.
4: İn oradan hemen. Bak top gelirse yaralanırsın. Başımıza iş çıkarma.
3: Bak.
4: Şşt, sana diyorum. İn oradan hemen.
3: Bak.
1: Cemil, dikkat et. Üçlü savunmanın arkasında Furkan var.
3: Sen şut çek o zaman. Bak.
2: Burak uzaktan şutunu çekiyor. Ve Aziz'den inanılmaz bir kurtarış. Aziz 90'dan topu çeliyor.
5: Aziz.
4: Ay. Herkes benim gibi görevini yapsa maçı almıştık arkadaşlar.
1: Hadi Serhat, sıra bizde. Ani bir atakla gol atmaya çalışalım.
3: Hadi.
2: Furkan karşı atağa geçiyor. Bakalım Cemil'in savunma taktiğine karşı başka bir planı var mı? Hep birlikte göreceğiz sayın seyirciler.
1: Serhat, çek şutunu.
2: Serhat şut çekiyor ve Kerim kurtarıyor. Evet sayın seyirciler, bugün harika oynayan yukarı yumurcalı takımı maçı kazanıyor.
1: Yeterince çalışmadık arkadaşlar, kendimize fazla güvendik. Cemil ve arkadaşlarıysa çalışmanın ödülünü aldılar bugün.
3: Evet, gelecek maç için çok sıkı çalışmalıyız.
4: Haklısınız arkadaşlar, bir düşünür ne demiş?
1: Ne demiş yine?
4: Bugün gidin dinlenin.
5: Aziz!
4: Kızmayın canım. Devamını dinleyin. Yarın çok çalışın demiş.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Bugün ne oynasam acaba? Akşamdan karar vermeliydim. Eren'e sorayım, belki o bulmuştur ne oynayacağımızı. Eren! Eren! Dadi, dadi, açılın, kamyon geliyor. Bugün ne oynayacağız Eren?
1: Bilmem.
0: Of.
2: Çocuklar, kahvaltı hazır. Nasıl olmuş?
3: Börek çok lezzetli olmuş canım. Eline sağlık.
2: Afiyet olsun. Size de birer dilim vereyim mi çocuklar?
0: Ben alırım anne.
2: Eren, sen de ister misin?
0: Daha karar vermedim.
3: Haklısın. Çok önemli bir karar. Bu böreği yememeye karar vermek için epey düşünmen lazım Eren.
0: Ona değil baba. Bugün ne oynayacağıma daha karar vermedim.
3: Sen onu diyorsun. O çok daha önemli tabii. Ama önce yemeğini ye. Ne oynayacağınızı düşünmek için çok zamanınız olacak.
2: Yumurtasını yiyenlerle çilli tavuk yumurtla da oynayabiliriz.
0: Yaşasın.
2: Hadi bakalım kahvaltınızı bitirin.
0: Nereye gitti bu?
2: Uçmadı ya, orada bir yerdedir.
3: O kaçak bulunacak. 003 sen şu tarafa.
0: Ben mi?
3: 003 Ceren, sen şu tarafa.
0: Ya ben.
3: 004 Eren, sen de şu tarafa.
0: Baba, bu görev sandığımdan zor hiçbir yerde yok.
4: İzini kaybettirmiş baba, her yere baktık.
3: Ben de kuzeye baktım, haklısınız, yok.
4: Hiçbir zeytin ortadan böyle kaybolamaz baba.
3: Yani?
4: Zeytin sandığımız şey belki de bir uzay gemisiydi.
0: Aha, evet, kesinlikle. Yoksa nereye gidecek? Bu kadar aramaya çoktan bulurduk normal zeytin olsa.
3: Öyle mi diyorsunuz ya? Ama yapmayın. Ben uğraşamam şimdi bir de zeytin görünümlü minik uzaylılarla.
4: Uğraşmalıyız baba.
3: Neden?
0: Dünyamızı istila mı etsinler? Bahçedeki domateslerimizi mi alsınlar baba?
3: Hop. Orada dursunlar bakalım. Ben gözüm gibi baktım. O kadar emek verdim. Domateslerimi kimseye yedirmem. Siz hariç.
0: Şimdi duygusallaşamayız baba. Karşımızda küçük ama tehlikeli bir zeytin. Aman yani uzaylı zeytin var.
4: Artık daha fazla ekipmana ihtiyacımız var.
3: Fazla abartıyorsun şu uzaylı Eren.
0: Şşt, isimlerimizi kullanma baba.
3: O zaman neden bana baba diyorsun? 001 de.
4: 003. Hadi el feneri ve telsizleri almaya gidelim.
3: Tabii tabii. Siz gidin bakayım. Almadan gelmeyin aman. Ekipmansız olmaz. Emel, kahve içer misin canım?
2: Olur.
4: Yakalanmadan geldik.
0: Telsizler neredeydi?
4: Çekmecede olması lazım.

0: acaba? Yatağın altında olabilir mi? Buldum. Yaş olsun. Hadi gidip yakalayalım. Dur. Ha.
1: Daha el fenerini bulmadık. Hadi hemen benim odama gidiyoruz.
0: Nereden başlayayım aramaya?
1: Yeri belli akıllım. Eşyaları düzenli olarak aynı yere koyarsan aramak zorunda kalmıyorsun.
0: Vay, çok akıllı ablamsın.
1: Sağ ol kardeşim, sen de daha akıllı olacaksın büsbüyük olunca.
0: Evet. Sıfır sıfır bir, ne oluyor burada?
1: Sıfır sıfır bir malzemeleri aldık, hadi gidelim.
2: Operasyon iptal çocuklar, görev tamamlandı.
1: Neden?
3: Size çok gizli bir bilgi verecek 001.
2: Zeytin çoktan bulundu.
0: Ne? Kim bulmuş?
3: O kahraman benim.
1: Uzaylılar nerede peki?
3: Sadece zeytinmiş çocuklar.
0: Neredeymiş?
3: Kahvaltı tabaklarını toplarken buldum. Halının kenarına yuvarlanmış.
0: Sadece zeytin miymiş?
3: Evet.
2: Anneniz dünyamızı tehlikeye girmeden kurtarmış çocuklar. Ama gayretiniz için tebrik ederim. Çok başarılıydı.
0: Ama biz o kadar baktık.
3: İyi saklanmıştı.
0: Oyunumuz yarım kaldı. Şimdi ne oynayacağız?
3: Çilli tavuk yumurtladı. Say bakalım kaç tane.
0: Yaşasın.
3: Çilli tavuk yumurtladı. Say bakalım kaç tane.
0: 5 tane.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
2: İşte bu. Çilli tavuk beni çok seviyor. Fark ettiniz mi? Hep ben çıkıyorum.
3: Çilli tavuk yumurtladı. Say bakalım kaç tane.
0: 3 tane.
3: 1, 2, 3.
0: Ya baba.
2: Bana müsaade gençler. Dedim, çilli tavuk beni sever. Siz devam edin. Benim bahçede biraz işim var.
3: Çilli tavuk yumurtladı.
0: Çilli tavuk beni de seviyor baba.
2: Seni sevmeyen çilli tavuk mu olur babacığım? Sever tabii.
0: Ben de sulamak istiyorum. Yok öyle değil. Ha?
2: Oğlum bahçe burada, su burada. Sen nereye gidiyorsun?
1: Annem kaybetti baba.
2: Ah ne güzel.
1: Ben de sulayacağım.
0: Hortumla değil.
2: Ha?
0: Ha? Eller yukarı.
1: Kuş evi düşmüş.
0: İçinde kuş yoktu inşallah.
2: Neyse ki boşmuş.
0: Ne yapacaksın baba?
2: Tamir edelim de yerine asalım.
1: Yine düşerse?
2: Yine asarız.
0: Neden baba?
2: Hayvanlara karşı merhametli davranmak çok önemli çocuklar. Yapabildiğimiz kadar ihtiyaçlarını karşılamak, onlara zarar vermemek peygamberimizin bize tavsiyesidir.
1: Güzel bir davranış.
2: Hem biz misafirperver bir milletiz. Kapımıza gelen kuşu yuvasız bırakmayız.
1: Bırakmayız.
2: O zaman iş başına. Çivi. Daha küçük çivi. Çekiç.
3: Ne yapıyorsunuz burada?
0: Kuşlar evi. Düşüp kırılmış anne babamla tamir ediyoruz.
3: Ne güzel. İşiniz daha uzun sürer mi?
2: Hastanın durumu kritik. İşimiz biraz uzayabilir.
3: Hastanız için benim yapabileceğim bir şey var mı?
0: Kuş evimizi halı örebilir misin anne?
3: Halı mı?
0: Hayvanlara yardım etmek çok güzel bir davranışmış anne.
3: Kuş evimiz için halı öremem ama tabana sermek için bir şeyler ayarlayabilirim. Ben iyilik yapmayı, sevap işlemeyi çok severim.
2: Bir çivi daha.
1: Bitince çatısını ben boyayacağım.
0: Ben de duvarlarını boyarım.
1: Hadi boyaları almaya gidelim.
0: Tamam.
2: Ama hasta... Buraya mı?
0: Yok, biraz daha sağ. Yok baba, öbür sağa, öbür sağa.
2: Öyle desene, ben de sağa götürüyorum. Öbür sağa nasıl oldu?
1: Tamam, oldu bu sefer.
0: Bir daha düşerse öbür sağa takalım yine.
2: Tamam.
4: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
1: Hala.
4: Halam.
2: Hoş geldin abla.
4: Hoş buldum canım. Bitti mi işiniz?
0: Allah'a şükür bitti hala ama çok uğraştık.
2: Çok uğraştık.
4: Allah'a şükür düşmemişsin Adem.
2: Bu işler benden sorulur ablam.
4: Bilmem. Çok marifetlisindir.
2: İyi ki bir kere düştüm. Kaç yıl oldu hala unutmuyorsun.
4: Ablalar unutmaz.
3: Herkes iyiyken şöyle kuru dolma yemeği ne dersin?
2: Harika olur derim.
1: Kuru dolma ne?
2: Coşkuyla alkışladın ama yerim diye.
1: Dolma kısmını alkışladım baba.
3: Çok mantıklı.
4: Hadi sofraya gidelim de kuzularım halasının kuru dolmasını bir görsünler. Esas alkışı o zaman bekliyorum ben. Hadi koşun bakalım.

0: Gelirken limon almayı unutma sakın. Piknik için limonata yapacağım.
1: Tamam oğlum, bu kaçıncı söyleyişin?
2: Selamünaleyküm hocam. Nasılsın?
1: Aleykümselam Bestami. Hayırdır, keyfin yerinde?
2: Yeni bir iş buldum. Yakında çok para kazanacağım.
1: İyi. Hadi bakalım.
2: Neyse, ben kaçıyorum. Sağlıcakla.
1: Kolay gelsin. Bu sefer de neyin peşindeysen. Akşama dek sen de mısırları ambara yerleştir. Tamam mı? Bu da nereden çıktı?
0: Baba!
1: Kaçın! Allah Allah, ne istiyor bu ayı?

0: Allah Allah, ayılar buraya kadar gelmezdi.
1: Bizim orayı da dağıtıp gitti az önce.
2: Dün de benim oraya geldi. Zor kurtuldum elinden daha.
0: Bir derdi var belli ki.
3: Abi gerçekten merak ettim sürprizini.
4: Belkıs, bu kez çok para kazanacağız.
3: En son böyle dediğin günü hatırladım da.
4: İmdat! Onu karıştırmayalım şimdi. Bu kez problem çıkmayacak. Ayıcık! Kardeşime merhaba de.
3: Aa! Bu da ne?
4: Ormanda buldum. Nasıl?
3: Ama abi, bunu ne yapacaksın?
4: Oynatacağım. Ayı oynatacağım.

0: varsa da birkaç güne unutur bunu. Dağda buldun, senindir. Bunu unutma.
1: Hiç öyle şey olur mu?
0: Ben anlamam. Ben buldum, benimdir.
1: Abi!
0: Bu kez çok para kazanacağım.
2: Ayının derdini öğrenmeliyiz.
1: Bence yiyecek bulamadığı için geldi baba. Bal toplayıp versek.
3: Evet, ayılar balı sever.
2: Bal mı? Bilemiyorum.
3: Ben ayıya bal toplayacağım. Esselamu aleyküm.
2: Başka bir şey olmalı.
1: Belkıs, biliyor musun bugün bir ayı geldi.
4: Ayı mı?
1: Evet, hem de bayağı büyük bir şeydi. Paçayı zor kurtardık.
4: Sanırım neden geldiğini biliyorum ben.
2: Demek öyle. Abinle konuşup o yavruyu geri vermemiz gerek.
4: Kolay kolay vereceğini sanmıyorum. Ormanda bulduğum benimdir deyip duruyor.
2: Sahi mi? O zaman onun dediği gibi olsun.
1: Nasıl yani?
2: Beni iyi dinleyin şimdi.
0: Prensesim oynar da, kırlarda, bayırlarda. Hadi ama ayıcık, dans et, dans et.
1: Bestami abi, Bestami abi.
0: Hayırdır Ömer?
1: Bestami abi, Belkıs, ormanda piknik yapıyorduk, birden kayboldu.

0: Ayıcıklar aç kalmış bak. Saklanma benden. Hadi çık ortaya. Oo, kelebek. Oo.
1: Bütün ormana baktık. Bir de dağ tarafına mı gitsek? Ama orası biraz tehlikeli. Peki ne yapacağız? Bence babama bir soralım. Ne dersin?
2: Evet, iyi fikir.
1: Hıh!

0: Hocam ne yapıyorsun sen? Belkıs nerede? Belkıs! Kardeşim!
1: Aa Bestami, oynatacağım. İnsan oynatacağım.
0: İyi ama bu ayı değil ki. Hocam bırak kardeşimi.
1: Ayının oynatılacağına inanıyorsun da insanın oynatılacağına neden inanmıyorsun?
0: Hı?
1: Ormanda geziyordum, bir de baktım kaybolmuş bu yaramaz. Ormanda bulduğum benimdir dedim ve aldım.
0: Nasıl? Olmaz hocam, olmaz. Bırak kardeşimi.
1: O zaman sen de ormanda bulduğun şeyi bırak.
0: Şimdi anladım hocam. Ama senin oyununa gelmeyeceğim.
1: Olamaz. Yine geldi.

Ayıcık! Bak! Sana ne getirdim?

0: bal ararken ormanda buldum.
1: İşte böyle efendi. Zulmetme hiç kimseye. Şehirde ya da ormanda herkesin var bir sahibi.

0: Adam! Ah, Allah! Adam! Adam! Adam! Ay ay! Allah! Adam! Of! Basta!
1: Ayya! Dans dans! Dans dans!
2: Yavaş!
3: Yavaş yavaş!
0: Özdeş!
4: Gel!
2: Tavır!
3: Trip!

0: yavaş.
1: Yavaş, yavaş.
2: Saç.
0: Ya ben.
1: Şans.
2: Saç.
0: Ver.
2: Saç.
1: Hop hop hop hop. Ma.
2: Saç.

0: Çık.
1: Aha.

0: Calma. Calmaza.
1: آفرین بیا.
2: آفرین.
0: آفرین.

0: Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı dilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Sosyete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane.

0: Kor! Kor! Ece! Ece! Nine!
1: Hadi çekin!
2: Yok! Kayıyoruz!
1: Ayakları kayıyor! Kayıyor!
3: Bu böyle olmayacak. Hadi yeniden deneyelim.
2: Bir dakika arkadaşlar. Siz üç kişisiniz. Biz iki kişiyiz. Haksızlık oluyor.
0: Tamam. Zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can. Ece ve Deniz'e karşı.
4: Bir, iki, üç.
3: Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
0: Ozan, Can, dayanın.
2: Kayıyoruz.
1: Hadi, hadi. Ayaklarım kayıyor.
3: Ben de kayıyorum. Dayan Ece.
2: Yer çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
5: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
0: Evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
2: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
1: Çuvallar mı?
3: Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden.
6: Hay Allah, küre küre bitmedi.
7: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem yem yem. Aa, kar mı yağmış? Silkelense bir iyi olacak.
8: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk. Rrr. Ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
7: Ne oldu şimdi?
8: Çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
6: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Yo, mirmir yine mi?
7: Bu kargaşa nereden çıktı bu ara?
8: Sığamadım.
6: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
8: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
7: Kurtaracağım seni dostum.
8: Bırak beni. Bırak. Bırak. Kes kes. Yardım.
7: Bir iyi misin? Seni kurtardım.

0: Kardan adam değildi. Sendin.
1: İlahi Mirmir. Hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
0: Zaten çok da korkmadım.
2: Tabii, tabii.
3: Mert abi dikkatli sürün.
4: Bu çok eğlenceli.
5: Uçuyoruz.
6: Hayır, kayıyoruz.
7: Taş. Yandık.
4: Bu çok eğlenceliydi.
3: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
8: İlahi çocuklar. Madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
4: Sahi mi nene? Nedir?
8: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
9: Yaşasın!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo!
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım, neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
3: Hey! Hey!
1: Şşt! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir.
4: Ben Mirmir.
5: İşte burada.
6: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
5: İşte sandık.
6: Vay. İşte şimdi oldu.
2: Mirmir, sen harikasın dostum. Harikasın dostum. Duydunuz mu? Bana diyor harikasın diyor.
1: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
2: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi.
3: Mirmir, hayaller kurar.
4: Hayaller kurar.
0: Kar topu.
1: Temtem, ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?
3: Kaçan!
1: Temtem çok yavaş.
3: Koş Temtem.
1: Hadi Temtem hadi.
6: Çekilin yoldan. Geliyor Ozan.
7: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
6: Sen de benimle geliyorsun Köstebek.
1: Yavaş, yavaş. Duymuyor ki beni.
2: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım.

0: Hah, işte oldu. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
1: Su tutun dostum.
2: Mirmir, hazır mısın dostum? Ben de soruyorum, sanki cevap verecekmişsin gibi.
3: Yem.
4: Temtem. Uyan Temtem.
1: Biz kazanacağız. Elbette.
0: Ve başlayın.
2: Geçiyoruz.
3: Kar çok soğuk. Yem.
1: Aç. Başardık.

0: ama aynı anda.
1: Aynı anda.
0: Kazanan biziz.
2: Biz kazandık bence.
3: Ya bence biz.
0: Kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok. Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
2: Bize de verirler mi acaba?
3: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
3: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
4: Yarışı kim kazandı?
3: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaçırdım.

0: Alın Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Buraya atlı Tilki.

duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Neyse ki minik arıcık pencereden uçup gidiverdi. Çilim!
1: Çok lezzetliydi.
0: Uhay!
1: Moby diye de sordum ama istemedi. Başka çilek varsa getirir misin? Tadı damağımda kaldı.
0: Uhay! O fidanın yetiştirebildiği tek çilekti.
1: Nasıl yani?
0: Biricikti. Onu yetiştirmiştim. Ha? İşte arkandaki fidan sadece tek çilek verdi.
1: Öyle mi? Bunu bilmiyordum. Eğer yetişen tek çilek olduğunu bilsem yemezdim.
0: Olsun Uhay. Sıkma canını. Afiyet olsun. Ha? Ha, yenisi de çıkar nasıl olsa.
1: Ben de sana yardım ederim.
0: Beraber çiftçilik yapacağız desene.
1: Aa, çok isterdim ama şimdi yapacak işlerim var. Annem ekmek almak için markete yolladı. Alıp hemen eve götürmem lazım.
0: Ekmek de buğdaydan oluyor. Çiftçilik hayatımızın her alanında varmış düşünsene.
1: Hadi Moby Dick, bu kadar dinlenmek yeter. Görüşürüz.
0: Görüşürüz Uhay. Görüşürüz Moby Dick. Aa, ne gün ama. Yetiştirdiğim çileği yiyemedim ama neyse ki lezzetli olduğunu öğrenmiş oldum. Keşke birkaç fidan daha ekseydim. Aa, sanırım bu çiftçilik işini seveceğim çocuklar. Öyleyse size biraz çiftçilikten bahsedeyim. Çok eğlenceli olacak. Çok çok eski dönemlere dayanır çiftçilik. Hazırsanız başlıyoruz. İşte. İşte yerleşik hayata geçmeye başlayan ilk insanların yaşam alanı. Milattan önce 10.000 yılları. Bir mağara. Ha, şuna yakından bir bakalım. Bakalım kaç oda kaç salon. Yarasalar. Kendimi bir an Tarzan zannettim çocuklar. Sakın bunu evde denemeyin. Bakın bir sinek kapan bitkisi. Civarına yaklaşan sinekleri hemen ağzını açıp hop diye yakalar. Çok merak ettim, yakından bakacağım. Bu bitki biraz boynunu bükmüş gibi. Sulasam iyi olacak. Anne! Efendim anne. Koşuyorum, evet. Atletizme mi? Yazılsam iyi olur doğru. Koşuyorum çünkü peşimde dişli var. Seni sonra arasam anne. Ne? Adana şalgam suyu mu? Hem de acılı. Tamam tamam. Birkaç saate getirmiş olurum. Görüşürüz anne. İşte oldu. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Tüm perdeyi dedim viran. Nasıl ama sabahın beşinde zinde uyanmış bir çiftçi gibi geldim hemen. İnsanlar önce avcı ve toplayıcı olarak yaşadı. Bazı hurma, tohum ve yemişlerin tadına baktılar. Fakat bir süre sonra kaynaklar yetersiz gelmeye başladı. E kolay değil. O kadar boğazı nasıl doyuracaksınız? Tabii tabii. Sürekli başka yerlere göç etme ihtiyacı duydular. Kaynak bitince başka yere, sonra yine başka bir yere. Yemek ve giysi yapmak için de bazı hayvanlardan yararlandılar. Ama bunlar da sonsuz değildi tabii. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra bazı bitkileri yetiştirmeyi ve bazı hayvanları evcilleştirmeyi denediler. Bir muhabbet kuşu ya da kediden bahsedemeyiz o zamanlar. Sonuçta muhabbet kuşu besleseler duvar yazılarında maviş maviş, babacım babacım, cici kuş gibi yazılar görürdük ama yok ne yazık ki. Demek ki muhabbet kuşu çok sonralar ortaya çıkacaktı. Neyse, zaten konumuz tam olarak değil. İnsanoğlu artık düşmekten yorulunca... Hava koşulları da bunda etkili oldu tabii. Su kaynaklarına yakınlık falan derken kent aralarında konuşmalar olmaya başladı ve büyük değişiklikler yaşandı. Peki çiftçi olmak için ne yapmalı, ne etmeli? Hemen bir göz atalım. Robotik ses, buralarda mısın acaba?
1: Evet.
0: Çiftçi olmak için neler yapılmalı? Hadi senden duyalım.
1: Tarım ve hayvancılık konusunda bilgi sahibi olmak.
0: Tabii tabii. Bilgisiz olur mu hiç?
1: Ziraat mühendisliği, tarım bölümleri ya da çeşitli tarım kurslarından mezun olmak.
0: Mezun olmak iyidir. Katılıyorum.
1: Araziye sahip olmak veya kiralama yapmak.
0: Öyle ya. Arazi olmadan ne ekip biçeceksin?
1: Ziraat odasına kayıtlı olmak.
0: Kesinlikle. Hem de devlet desteklerinden yararlanabilirsin bu sayede. Ha? Bir yarış arabası. Bunun konumuzla bir alakası yok çocuklar. Çiftçiler yarış arabası kullanmazlar. İlla bir araç çizeceksek bu traktör olmalı. Lütfen tahtaya bir traktör görseli alabilir miyiz? İşte şimdi oldu. Traktör çiftçilerin en büyük yardımcısıdır. Arkasına pulluk, remork ve ilaçlama makinesi gibi daha birçok şey takılabilir. Laboratuvarda işimiz bu kadardı çocuklar. Şimdi biraz toprağa basma zamanı. Hop. Çocuklar, çiftçilik emek ister. Önemli ve zor tarafları vardır. Bir balya saman taşımayla olmaz. Traktöre binip tarla sürmeden, bir ineği beslemeden, kümesten yumurta almadan, sebze meyve hasat etmeden ben çiftçi oldum demeyin. Ha işler bitmiyor. Uhay, ne yapıyorsun böyle?
2: İnekler için yem taşıyorum. Ne kadar çok yediklerine inanamazsın.
0: Burada ne arıyorsun peki?
2: Babam çiftlik hayatını görmemiz için buraya getirdi.
0: Harika düşünmüş. Ben de sana yardım edebilir miyim?
2: Sen de bir yem balyası alabilirsin. Dikkatli ol ama biraz ağır.
0: Tamam, yem geliyor.
2: İşte. Birazdan da ineklerden süt sağacağız. Keçileri de sağdıktan sonra koyunları tıraş edeceğiz.
0: İşin hayli fazlaymış Uhay.
2: Dışı seni, içi beni yakar.
0: Çok alemsin.
2: Koyun tıraş etmek istersen sana karşı koymam. Çiftçilik zor işmiş.
0: Daha önce hiç yapmamıştım. Eğlenceli olabilir. Ne oldu Uhay?
2: Seni bekliyorum.
0: Niçin?
2: Koyun tıraş edeceğiz.
0: Ha, hemen geliyorum. Çocuklar, çiftçilik kolay bir iş değil gördüğünüz gibi. Daha yapacak çok iş var. Serbest gezen tavuklar yem bekler. Ben hemen işe koyulayım. Haftaya başka meslek macerasında görüşürüz. Bu çok kötüydü gerçekten de. Burnum.

0: Medin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Evet benim sevgili ve duyarlı dostlarım. Bugün size çok gizemli bir haberim var. Merak ettiniz değil mi? Öyleyse size bir ipucu vereyim. Sağda solda koşuşan kargalar desem?
1: Kestik.
0: Yine ne var ya?
1: Karga koşuşmaz tilki, uçuşur.
0: Ayağı yok mu bunların?
1: Var.
0: Ayaklarıyla koşuşuyor olamazlar mı?
1: Direnme tilki, saçma oldu işte.
0: Of, tamam ya, başa alalım.
1: Gerek yok, ben o kısmı montajla keserim. Biz şimdi olay yerine gidelim.
0: İşte o biraz zor.
1: Neden?
0: Haberciden gelen habere göre... Haberin geldiği yer, haber verilen yerden...
1: Uzatma tilki.
0: Uzakmış.
1: Canım ne var? Uçu veririz.
0: Uçu mu veririz?
1: Aa doğru ya, senin kanadın yok.
0: Bilerek yaptığını biliyordum.
1: Tabii.
0: Kamerayı taşımana yardım etmeyeceğim.
1: Hey, bu haksızlık.
0: Bence eşitlendik.
1: Hey, gel buraya. Bataryaları al bari.
0: İşte bir karga.
1: Sor bakalım, neden koşuşuyormuş sağa sola?
0: Ne komik. Sen sorsana. Nasılsa aynı tür sayılırsınız.
1: Sorarım. Çekil kenara. Ay, ah.
0: Ne yaptın teleskop?
1: Dedim sana. Çok ağır bunlar, yardım et diye. Of ya, inşallah kırılmamıştır. Oh, çalışıyor.
0: İyi bari, hadi kargayla konuş şimdi. Ha? Gitmiş.
1: Gider tabii, bu kadar gürültüden sonra.
0: Nasıl öğreneceğiz?
2: Öğrendim!
0: Senin neden sürekli bu şekilde geldiğini de öğrenmek isterdim.
1: Ben de. Boş verin beni şimdi. Durum ciddi.
0: Neymiş?
1: Yaklaşın. Tüm kargaları korkutan şey ormanda bulunan... O zaman beni iyi dinleyin, anlatıyorum. Elimde bir kroki olsa gösterebilirdim.
0: İşte bu gerçekten ilginç. Bunu kesinlikle öğrenmemiz lazım.
1: Öncelikle gideceğimiz yeri tam olarak bilmemiz lazım. Bir kroki olsaydı elimizde.
0: Bir kroki.
1: Aklından neler geçiyor tilki?
0: Evet duyarlı dostlar. Acaba bu tilkinin aklından ne geçiyor dediğinizi duyar gibiyim. Öğrenmek mi istiyorsunuz? Öyleyse

0: Takipte kalın.
1: Bu rüzgarda nasıl kroki çizeyim ben? Anlamıyorum ki.
2: Ben bilmem kurye. Siz istediniz bunu.
1: Eyvah!
2: Kurye ya!
1: Yapacak bir şey yok haberci. Dönelim.
2: Kroki ne olacak?
1: Gerek yok. Aklımda tuttum ben güzergahı.
0: Sevgili dup duyarlı, duş duyarlı can dostlarım. Sizler için haberci ve kurye havadan gözlem yapmaya gittiler. Ve birazdan kargaların koşuştuğu...
3: Uçuştu.
0: Uçuştuğu yerin koordinatlarını bize...
4: Bu ne hız?
1: Yürüyün gidiyoruz.
0: Tahminimden de hızlı.
2: Beni bekleyin.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırız.

0: Odalıydı kurye.
1: Yukarıdan insana benziyordu. Ama şimdi ne olduğunu ben de anlamadım.
0: Haberci ve teleskop uçup gittiler.
1: Şaşırmadım. Sonuçta onlar da kuş türü.
0: Aslında kanadım olsa ben de uçardım.
1: Kanadımız yok ama ayaklarımız var. Kaçsak mı?
0: Olmaz. Bunu çözmemiz lazım. Bak bakalım kamera kayıt yapmış mı?
1: Bakayım.
0: Neymiş kurye?
1: Daha önce görmüştüm ama ismini bilmiyorum.
0: Öyleyse gidip diğerleriyle konuşalım.
1: Tabii bulursak.
0: Buluruz, buluruz. Bir kutuya saklanmışlardır.
1: Gidelim.
0: Bir saniye. Evet sevgili duyarlı dostlar. Bunun ne olduğunu bilen varsa lütfen söylesin. Yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Sakın.
2: Ama.
0: Sakın dedim.
2: Tilki haklı haberci. Kaçtık. Bunun başka bir söyleme şekli yok.
3: Üzgünüm çocuklar. Çok korktuk.
1: Aslında sizin suçunuz yok. Şuna baksanıza. Kim olsa kaçardı.
0: Peki bu ne?
4: Korkuluk bu.
0: Korkuluk merdivenlerde olur teleskop. Düşmeyelim diye.
4: Bu da korkuluk. Bazı çiftçiler ürünlerini kuşlar yemesin diye onları korkutmak için kullanırlar. Bu yüzden adı korkuluk.
3: Aa, insan sanıp kaçsınlar diye mi?
1: Evet haberci. Ama siz kaçarken muhtemelen başka bir şey sandınız.
4: Ne yalan söyleyeyim, vahşi bir hayvan sandım.
0: Bunu buraya kim koydu acaba? Tarla yok, ürün yok.
1: Kesinlikle burada olmaması gerekiyor.
0: Öyleyse kaldıralım.
3: Ben de gidip kargalara durumu anlatayım. Boşuna korkmuşlar.
0: Evet benim sevgili, duyarlı, canım dostlarım. Bir gizemi daha çözdük. Bir güzelliğe daha imza attık. Şu arkamda görmüş olduğunuz korkuluğun olmaması gereken yerde bulunmasından dolayı korku içinde yaşayan zavallı kargalar artık huzur içinde uçup o güzel sesleriyle cıvıl cıvıl ötebilecekler.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapacak.

Yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim. Keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm, arkam, sağım, solum, sol be. Saklanmayan ebe. Bakalım nereye saklandın? Acaba bu tarafa mı gitti? Galiba nerede olduğunu buldum. Yerinde duramıyor ki. Buldum seni. Ha? Ne? Ama buradaydı. Hareket ediyordu. Demek sendin. Peki Tuna nerede?
1: İşte buradayım. Sol be.
0: Ama çalının içine bunu koymuşsun Tuna. Bu kurallara aykırı.
1: Hiç de bile abla. Sen böyle bir kuraldan bahsetmemiştin ki.
0: Doğru. Bahsetmemiştim. Ama bu yaptığın yanıltmaca, kabul et.
1: Tamam tamam. Sana şaka yapmak istedim. Ama nasıl kandın? Ördeği ben sandın.
0: ne yapayım? O da senin gibi yerinde duramıyordu. Bak bu el sayılmaz, tamam mı? Oyunda yanıltmaca yok. Kurala göre oynayacağız.
1: Tamam anlaştık. Hadi tekrar say. Yine de beni bulamayacaksın.
0: Göreceğiz.
2: Lina. Ha? Tuna.
3: Efendim anne.
2: Hadi gelin çocuklar. Size bir sürprizim var.
0: Sürpriz mi? Ne oldu anne?
1: Sürpriz ne?
2: Akşama bir misafirimiz geliyor.
0: Ya!
2: Çok sevdiğiniz biri.
0: Kim?
2: Dayınız.
1: Dayı mı? Yaşasın! Dayım geliyor.
2: Sevineceğinizi biliyordum.
0: Hem çok sevindim hem de çok şaşırdım. Anne, hani dayım yazın gelecekti?
2: Öyleydi güzel kızım ama dayını bilirsin. Sürpriz yapmayı çok sever. Bir fırsatını bulmuş, düşmüş yola. Yeğenlerimi çok özledim diyor.
1: Ben de dayımı çok özledim. En çok da onunla saklambaç oynamayı.
2: Eyvah! Yine evin altını üstünü getireceksiniz yani.
1: Ben şimdiden saklanacağım yerleri ayarlayayım. Hadi görüşürüz.
0: Uçtu yine. Anne, hadi biz de dayım için hazırlık yapalım.
2: Lina'cığım, sence ne hazırlayalım?
0: Bilmem ki. En sevdiği şeyi yapalım.
2: O zaman fincanları çıkaralım.
0: Dayıma kahve mi yapacağız?
2: Kahve de yaparız tabii. Ama bu fincanlar kek için.
0: Kek mi?
2: Dayının en sevdiği yiyecek fincan kekidir.
0: Fincan keki. İlk kez duyuyorum.
2: Biz küçükken anneannen çok yapardı. Dayın bayılırdı. Çünkü içi sürprizli olurdu.
0: Sürprizli mi?
2: Fincan kekinin içinde lezzet saklıdır. Ama bu lezzetin ne olduğunu yemeden bilemezsin.
0: Ya!

Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Bu da benim biricik anneciğim, yardımcım ve mutfağımızın sultanı Tuba.

0: Merhaba çocuklar.
1: Yine Tuğba Sultan'la size harika bir tarif hazırladık. Arkadaşlar bu akşam dayım geliyor. Çok sevinçliyiz. Ve ona çok sevdiği bir ikram hazırlayacağız. Sürprizli bir tarif. Fincan keki. Yanlış duymadınız. Bu kek fincan keki. Fincanda pişiriliyor. Öyle değil mi sultanım?
0: Evet. Keki bu fincanlarda pişireceğiz. Çok eğlenceli olacak.
1: Hadi hemen başlayalım. İlk olarak ne yapıyoruz?
0: Tabii ki elleri yıkıyoruz.

0: Arkadaşlar, ellerimizi yıkadık ve malzemeleri topladık. Şimdi ben onları sayıyorum. Hadi hemen çıkarın kağıt kalemi. İşte fincan kekinin malzemeleri. 2 adet kırılmış yumurta. 1 çay bardağı toz şeker. 1 çay bardağı süt. 1 çay bardağı sıvı yağ. 2 çay bardağı un. 2 kaşık kakao. 1 paket vanilya. 1 paket de kabartma tozu. İşte hepsi bu kadar. Bir de sürpriz malzememiz var ama... Tuba Sultan onu bana da söylemedi.
1: Adı üstünde sürpriz. Zamanı gelince öğrenirsiniz.
0: Hadi o zaman hemen başlayalım.
1: İlk önce 2 yumurtayla şekeri derin bir kapta çırpıyoruz.
0: Bu iş bende.
1: Anlaştık şefim.
0: İşte yumurtalar. Ha? Hmm. Şeker de burada. Hadi çırpalım.
1: Tamam.
0: Bakın arkadaşlar, iyice karıştı ve beyaz kremsi bir karışım oldu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Şimdi de sıvı malzemeleri ekliyoruz.
0: Sıvıları, yani süt ve yağ.
1: Harikasın şefim.
0: Bu süt. Bu da yağ.
1: Evet.
0: Tekrar karıştırıyoruz. Bu da tamam.
1: Şimdi de kalan malzemeleri ekliyoruz.
0: Hemen. Un. Kakao. Vanilya. Ve kabartma tozu. İşte oldu.
1: Son kez iyice çırpıyoruz.
0: Hadi bakalım. Ortalık iyice karışıyor. Evet. Galiba oldu. Oldu mu anne?
1: Harika oldu şefim. Ellerine sağlık.
0: Peki şimdi ne yapıyoruz?
1: Şimdi bu karışımı fincanlara koyacağız. Ama yarısına kadar.
0: Tamam. Burada 6 fincan var. Ama biz 5 kişiyiz anne.
1: Biz yapalım. Yiyen bulunur kızım. Bakalım kime nasip olacak.
0: Bir tane fazladan yaptığımızı duyarsa Tuna affetmez.
1: Dayın da öyle. Bakalım hangisi önce davranacak.
0: Arkadaşlar, fincanları Tuğba Sultan'ın söylediği gibi yarısına kadar dolduruyoruz. Ama neden?
1: Çünkü kekin sürprizini koyacağız.
0: Şimdi mi? Yaşasın. Peki ne koyacağız?
1: Annem içinde ne olduğunu söylemezdi. Biz de heyecanla yerdik. Acaba içinden ne çıkacak diye merak ederdik. Dayın, Tuna gibi biraz aceleci biriydi. Hemen kaşıkla dalardı keki.
0: Aynı Tuna.
1: O da tatlıyı çok sever. En çok da bunu, sürprizli olduğu için.
0: Peki sürpriz ne anne? Çok merak ettim.
1: Aslında sana söylememem gerekiyor ama... bu keki sen yaptığına göre bilmen lazım. Ama bu bir sır. Unutma.
0: Kimseye söylemem, merak etme anne. Yani onlar dışında.
1: İçindekini sadece yapan bilir. Yiyenler için sürpriz olur. Eğlencesi burada. Herkes kekin içine ne sakladığını merak eder.
0: Peki ne saklayacağız kekin içine?
1: Evde ne varsa. Fındık olur, fıstık olur, çikolata olur, meyve olur. Tatlıya yakışacak ne varsa.
0: Aa, ne kadar güzel. Anne, hatta hepsine farklı bir şey de koyabiliriz değil mi?
1: Bak, bu çok iyi bir fikir Linacığım. Hadi öyle yapalım. Bakalım kimin bahtına ne düşecek?
0: Anlaştık.
1: Buna fıstık koyalım. Buna da fındık.
0: Buna da badem koyalım.
1: Buna çikolata olsun.
0: Tuna bayılır. İnşallah bu fincan Tuna'ya denk gelir.
1: Hepsi birbirinden güzel olacak, merak etme. Tuna

0: hangisi olsa bayıla bayıla yer.
1: Anne, bir tanesine çilek koyalım.
0: Olur. Buna da portakal dilimi koyalım.
1: İşte oldu. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bütün fincanlara sürprizlerini koyduk. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
0: Şimdi onları saklıyoruz. Yani üzerlerine biraz daha kek karışımından koyuyoruz. Ama fincanı tam doldurmadan.
1: Neden?
0: Çünkü pişerken kabaracak. Eğer tam doldurursak fincandan taşıp dökülür.
1: Anladım. İşte oldu. Şimdi sıra pişirmede, değil mi?
0: Aynen öyle şefim. Fincanları tencereye koyuyoruz.
1: Tencereye mi? Fırında pişirmeyecek miyiz?
0: Hayır canım. Bu tarif tencerede pişiyor.
1: Bu kek gerçekten sürprizlerle dolu.
0: Aynen öyle şefim. Şimdi sıra suda. Tencereye fincanların yarısına gelecek kadar su koyuyoruz.
1: Vay! Suyla pişecek.
0: Evet şefim. İşte oldu. Artık kapağını kapatıp ocağa alabiliriz. Orta ateşte 10 dakikada kekler hazır olacak.
1: Arkadaşlar, süre doldu. Artık ocağı kapatabiliriz.
0: Harika görünüyorlar.
1: Oh, mis gibi de kokuyorlar. Arkadaşlar, fincan kekimiz hazır. Muhteşem kokuyorlar. Eminim tadı da harikadır. İnşallah tarifimizi beğenmişsinizdir. Denemeyi ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.

0: ne güzel oldular. Acaba hangisinde ne var?
1: İşte bu sürpriz olacak.
0: Tuna bu keke bayılacak.
2: Bu koku da ne? Şimdi bayılacağım.
0: Demedim mi?
2: Dayım geldi. Ben saklanıyorum. Sakın yerimi söylemeyin. O bulsun.
0: Anlaştık.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Damarlarımız.
1: Bu ana yol, bunlar sokaklar. Bir de köprü var. Yollarım çok güzel oldu. Nerede kaldın Yaman?
2: Geldim, geldim.
1: Çok geç kaldın. Bu ödevi yetiştirmemiz lazım.
2: Sorma dostum. Ninem örgü örüyor.
1: Hı? Konumuzla ne ilgisi var? Şehir maketi için ben yolları yaptım. Bak, ana yollar, ara sokaklar, hatta köprü bile. Sen de binaları yapacaktın ya, ben onu diyorum.
2: Biliyorum, biliyorum. Geç kaldım. Çünkü ninemin kırmızı ipi bitmiş. Sonra benden bir yumak ip almamı istedi. İnanır mısın? Hiçbir yerde onun istediği kırmızı ipten yoktu. İpi ararken geç kaldım işte.
1: Buldun mu bari?
2: Önce şu binaları çıkarayım. Bir bina burada. Bu da var. Ve bu da. Ve bu. Bu. Son olarak şehrin camisi bu.
1: Ne kadar çok bina yapmışsın.
2: Şehrimizin yolları kocaman olmuş dostum. Bu binaları yerleştirdiğimizde en iyi şehir maketi bizim olacak.
1: Ana yollar, ara yollar, binalar. Bir sürü ağaç da koyalım.
2: Haklısın, ağaçsız bir şehir olmaz.
3: Çocuklar, hayırlı günler. Yine telaş içindesiniz.
2: Oo, profesör, çok şık görünüyorsun.
3: Çünkü bugün büyük gün.
1: Neden ki?
3: Bugün bir simülasyon daha yaptım. Artık gidiyorum.
1: Nereye?
3: O gün geldi. Bilim projesi yarışması bugün.
1: Ne? Bu harika bir haber.
2: Ya kazanamazsak? Peki ne yapacağız?
3: Çocuklar, sakin olun. Kazanmak önemli değil. Bu hazırlık boyunca yaptığımız keşifleri hatırlayın. Nasıl da eğlendik, hem de öğrendik.

0: haklısınız profesör.
1: Bunlar nedir?
2: Öğretmenimiz şehir maketi ödevi verdi. Yolları ben yaptım. Ana yollar, ara yollar.
0: Tabii, binalar da benden oldu. Ama daha yerleştirmedik.
2: Sen geç kalmasaydın işimiz çoktan bitmişti Yaman.
0: Kırmızı ip dedim ya.
1: Ne kırmızı ipi?
0: Hay Allah, nerede bu ya? İşte burada. İp yumağı, karma karışık olmuş. Tüm ipler birbirine girmiş.
1: Sakin ol Yaman. Bende sarı bir yumak da var. Olmaz mı?
0: Ninem kırmızı ip istemişti. Ben bu ipi bulmak için ne ana yollardan ne sokaklardan geçtim.
2: Bu ipi işimiz bittiğinde birlikte çözeriz dostum. Endişelenme.
1: Eyvah! Son simülasyonumuz da hazır olmuştur. Kontrol etmemiz gerekiyor. Yoksa geç kalırız.
2: Şehir maketini yetiştirmemiz gerekiyor.
0: Ninemin ip yumağını çözmemiz gerekiyor.
1: Simülasyonu kontrol edip akşama hazır etmemiz gerekiyor.
0: Bütün işler birbirine karıştı.
1: Neyse ki vücudumuzda işleri birbirine karıştırmayan bir yapı var. Hatta bu yapının toplam uzunluğu yaklaşık 100 bin kilometre. Hadi keşfe gidiyoruz.
2: Çok merak ettim.

0: Bu ipler asla çözülmez. Birbirine girdi resmen.
1: Sabırla halledilen her şey çözülür Yaman. İşte size mucize. Vücudumuzu saran, bazıları saç telinden bile ince olan damarlar hiç ama hiç birbirine karışmaz.
2: Aa, tüm vücudu sarıyor.
1: Damarlar, kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan tüneller gibidir.
0: Şehir moketimizdeki yollar gibi. Yolların üzerinde arabalar gider, insanlar yürür. Peki damarlar ne taşıyor?
1: Monitör! Güzel benzetme Yaman. Damarlarımız da kan taşır. Kan, damar yollarından giderek vücudumuzun her yerine ulaşır.
2: Bazı damarlar kalın, bazıları ince.
1: Haklısın Civan. Kalbin pompaladığı kan önce atar damardan yola çıkar. Bir de toplar damar var elbette. Kanımız vücudu gezdiği, her yere oksijen verdiği, enerji dağıttı. Peki sonra ne olacak?
2: Eve dönüş zamanı.
1: İşte tam burada toplar damar devreye girer. Kirli kanı toplar, kalbe götürür.
0: Harika bir yolculuk. Peki sonra?
1: Atar damarlar ve toplar damarlar otobanlar gibi. Ama ya köylere, evlerin içine, en dar sokaklara nasıl gidilecek? Kıldan daha ince kılcal damarlar vücudumuzun her yerine kanı dağıtır. O kadar incecik ve küçüktürler ki onları ancak mikroskopla görebiliriz. Ama inan vücudumuzun her yerindedirler. Parmak ucunda da var, gözünde de, kulağında da.
0: Yine bir mucize.

0: İşte birbirine girmiş bütün ipleri çözdük.
1: Allah razı olsun arkadaşım. Ninem çok sevinecek. Bu ipleri çözmek tam bir sabır işiydi.
0: İşler de karışmıştı ama çözüldü. Maketimiz de harika görünüyor. Ağaçlar, yollar, binalar.
2: Aa, çok geç kalıyorum. Bilim proje yarışması bir saat içinde başlayacak. Hemen yola çıkmam lazım. Allah'a emanet olun çocuklar.
1: Başarılar profesör. Ay, meraktan çatlayacağım.
0: Profesörden hala ses yok. Yarışma ne oldu acaba? Aramadı da. Çok heyecanlıyım.
2: Heyecanlanmakta haklısınız çocuklar.
3: Profesör!
2: Simülasyonlarımız çok beğenildi. Ve yarışmayı kazandık.
3: Yaşasın! Biz kazandık.
2: Başım döndü çocuklar. Bu başarıda sizin de payınız büyük. Tam bir ekip gibi çalıştık. Alın bakalım kupayı.
3: Biz kazandık.

0: Yanlış duymadınız sayın seyirciler. Türk mühendisleri bunu da yaptı. Evde size yardımcı olacak yapay zekalı bir robot.
1: Allah Allah, nereye gitti bunlar? Hayatta almam. Bir de kendi kendine düşünecek, öyle mi? Allah korusun.
2: Ha?
1: Sen benim leblebilerimi mi yiyorsun Bodo?
2: Ha?
1: Hayırdır inşallah Bodo? Çocuklar mı geldi? Furkan! Sen mi çalıştırdın? Kimsecikler yok. O zaman bu tren kendi kendine mi çalıştı?

Bismillah. Çoktan aramıza sızmışlar bile Bodur.

0: Ne diyorsun Makbule teyze? Harika olmuş değil mi? Fuarda bayılacaklar.
1: Kanatları ben ekledim. Bir de birkaç bir şey daha koydum. Bak göstereyim.
2: Bu parçalar engelleri aşmamıza yardım ediyor.
0: Hepimize hayırlı olsun.
3: Elinize sağlık çocuklar. Ama ben sanmıştım ki siz oyuncak fuarında hurda parçalarla yaptığınız oyuncakları sergileyeceksiniz.
0: Biz de çofiyi hurdalıktan bulduklarımızla yaptık Makbule teyze.
4: En azından ilk halini...
3: Benim biraz işim var çocuklar. Sonra sizi fuarda bulurum.
4: Evet. Beklediğim tepki biraz daha coşkuluydu.
0: Makbule teyze haklı. Kendimizi çufiye geliştirmeye kaptırınca amacımızdan saptık. Evet, bizim olayımız geri dönüşüm. Oysa bunu yaparken pek de böyle bir yol izlemedik.
1: Ben biraz kendimi suçluyorum.
0: Estağfurullah İrfan, o nasıl söz? İyi ki seninle tanıştık.
2: Peki şimdi...

0: yapacağız?
1: Allah rızası için fikri olan varsa söylesin.
2: Ha? Hurdadan şöyle kocaman, içine bir iki çocuğun binebileceği bir araba yapalım, ne dersiniz? Gelenleri bindirip gezdiririz.
3: Belki akü de takarız.
0: Ama bunun için yeterli vaktimiz yok ki.
1: Başka fikri olan?
4: Çok iyi, parçalarına bölüp sergilesek. Hatta belki orada izleyicilerin önünde parçalarız.
0: Evet, böylece hurdadan yapıldığı anlaşılır.
1: Bilemedim. Bence bizim bir şeyler sergilememizdense alanımıza gelenlere bir şeyler yaptırmalıyız.
3: Geri dönüşümü göstermek yerine deneyimlemelerini sağlarız evvelallah.
0: O zaman hurdaları mı sergileyeceğiz fuarda?
2: Olur mu canım öyle şey?
1: Bal gibi de olur. Oyuncak yapıp göstermek yerine.
4: Oyuncak yapmayı göster.

Allah Allah! Müşteba abi nerede acaba?

0: daha önce görmemiştim. Hı?
1: Kim o?
0: Müşteba abi.
1: Selamun aleyküm Furkan.
0: Aleyküm selam abi. Hayırdır inşallah?
1: Şey, robotlardan saklanıyorduk.
0: Nasıl?
1: Neyse Furkan'cığım, boş ver sen. Sana ne lazım?
0: Bize biraz hurda lazım Müşteba abi. Yardım edebilir misin?
1: Ederiz evelallah. Ne yapmak için lazım?
0: Bu sefer bilmiyoruz Müşteba abi. Kararı biz vermeyeceğiz.
1: Allah'a şükür tehlikeyi atlattık Bodu. En azından şimdi...

0: Bakalım bizimkiler Çufi'yi ne yaptılar?
1: Gel gel, kendin yap, kendin oyna. Selamun aleyküm Makbule teyze.
0: Aleyküm selam çocuklar. Aferin size. Demek dediklerim anlaşılmış.
2: Dediklerini düşündük Makbule teyze.
3: Bir şey sergilemek yerine hurdalıkta yaşadığımız deneyimi paylaşmanın daha güzel olacağında karar kıldık.
0: Elinize sağlık. Bakın herkes ne kadar mutlu. Ve kendileri de geri dönüşüm sürecine katkıda bulunuyorlar. Helal olsun.
1: Baksana, yaptıkları oyuncaklar bu tarafta.
4: Sarayın prensesi ben olacağım.
5: Hayır, ben olacağım.
1: Hayırlı günler Makbule teyze.
0: Sana da hayırlı günler Barış'cığım. Eline sağlık. Maşallah, pek güzel olmuş oyuncağın.
1: Selamun aleyküm Makbule teyze. Acil bir sulama işine denk geldim.
0: Aleyküm selam Fatih.

0: Ha? Son teknoloji Çufiye, ne oldu çocuklar?
1: Biraz abarttığımızı anladık Makbule teyze.
2: Olduğu gibi bırakmaya karar verdik.
3: Sonuçta o benim ilk göz ağrım.
0: Tekrar helal olsun size çocuklar. İnsanlara geri dönüşümün önemini göstermiş oldunuz. Hem de onları da işe dahil ederek.
3: Eyvallah Makbule teyze. Hepsi senin vesilenle oldu.
4: Bir de Çufi'nin vesilesiyle. Sonuçta bütün bu geri dönüşüm, burada oyuncak fikri onun vesilesiyle çıktı.
5: Bizi buldular Bodu. Hala peşimizdeler.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Bir bilmecem var.
1: Bilmece mi, bulmaca mı?
0: Dostum, kafamı buruşturma. Aman işte, karıştırma. Bulmaca, bilmece aynı şey.
1: Hayır, bulmaca buldurur, bilmece bildirir.
0: Biliyorsan bil, buluyorsan bul dostum.
2: Ay, çatlayacağım. Sor artık Mo.
0: Her işe koşturmaktan yorgun düştüm diyorum. Bir soru buldum ama cevabı bilmiyorum.
2: Hiçbir şey gelmiyor aklıma.
3: Ben de bulamadım.
2: İpucu yok mu? Mo, neymiş cevap?
0: Bilmiyorum.
1: Hadi, cevabını bilmediğin soruyu mu soruyorsun?
0: Yo, cevabı bilmiyorum.
1: E onu diyorum işte. Cevabı bul da gel.
2: E niye soruyorsun ki o zaman?
0: Sormadım ki dostum, söyledim. Sorunun cevabı bilmiyorum.
4: Olamaz.
0: Kangi, bir yangın söndürme tüpü daha getir dostum. Hatta birden fazla.
2: Han, yine dalmışsın.
5: Almanya'da göçmenler yardım gecesi düzenlemişler. Herkes durumuna göre yoksullara ücretsiz hizmet edecekmiş.
3: Ve bize de bunu dünyaya duyurmak düşüyor.
2: Hadi hemen planlama yapalım.
3: O zaman görev dağılımı.
4: İyilik için!
0: Komple beni mi unuttunuz? Tamamımı mı? Bir kısmımı bile mi hatırlamadınız?
1: Affedersin Mo.
0: Hangi işi bana bıraktınız?
1: Hani yardım gecesi düzenliyorlar ya.
0: Doğrudur.
1: Biz de haber yapacağız.
0: Şüphesiz.
1: Sana şu işi bıraktık dostum.
0: Hadi söyle artık.
1: Bilmiyorum.
0: Vay, bilmecenin intikamı ha?
1: Evet, olmayan bilmecenin.
3: Şaka yapalım dedik Mo.
2: Seni hiç unutur muyuz Mo?
3: Mo, sen şimdi Kangi ve Badem'le İmam Hasan amcaya git. 3 çuval yardım malzemesi toplanmış. Onları alın gelin. Mo, ne oldu? Hala seni unutmuş gibi şaka yaptığımıza mı bozuksun?
0: 3 çuval mı? Acaba diyorum, arada bir beni gerçekten unutsanız mı?

0: köpeğe neden koştuğumuzu sorabilir miyim acaba? Yani? Dostum, iki havla üç hav arasında ne fark var ben bilmiyorum. Bak bunu da anlamadım ama saygı ve sevgi içermediği kesin. İşte bu imdat demekti. Tane tane konuştu. Haber videosu tamamdır.
1: Sevgili seyirciler, Almanya'da yaşayan hayırsever Türkler yoksullar için bir gece düzenledi. Biz de hepsine tek tek ulaştık.
2: Bugün dönerleri bedava pişireceğim. Herkes yesin. Kıyafete ihtiyacı olanları bekliyorum.
3: Burada hayırsever esnafımız ihtiyaç sahipleri için buluştu. Türklerin başlattığı bu hayra Alman dostlarımız da katıldı. Herkese teşekkürler.
4: Türkler her yere hayır götürüyor. Biz de dünyaya sesleniyoruz. Herkes elindekini bir başkasıyla paylaşsın. Destek için kanalımıza yorumlarınızı bekliyoruz.
5: Demiştim, biliyordum, Allah'ım çok şükür.
6: Ne oldu İkbal?
5: İspanya'da, İsveç'te, Tunus'ta, İran'da ve Çin'de yaşayan Türklerden bloğa yorumlar geldi.
7: Yani?
5: Hayır gecesi planlıyorlar.
8: Yıllar sonraki haberleri hayal edebiliyorum. İyilik habercileri tarafından yayılan akım bütün dünyayı sardı. Geleneksel hayır gecelerinin 75. zinciri başlıyor.
0: İşte bu, hayır geceleri zinciri.
7: Yalnız bir eksik var, biliyor musunuz?
9: Biliyoruz, ayran.
7: Yoo, Türkiye'de de birileri hayır gecesi düzenlemeli diyecektim. Çok önyargılısınız. Tabii ayran da fena olmazdı.

Kangi Bey ve Badem Efendi, taşımaya yardım eder misinizler? Rica etsem. Çok rica etsem. 3 hav. Sizi de ben taşısam. Ne anladım ben bu işten?

0: neler yaptınız?
1: Emin misin?
2: Yürüyorduk. İşte o abla da dedi ki hayır gecesi düzenleyecekmiş.
1: Bitti değil mi çocuklar?
0: Bitmiş olsun. Lütfen olsun.
2: Tabii ablayla karşılaşmadan önce şöyle bir şey oldu.
3: Hayır!
2: Tamam canım, ayağımı burktum diyecektim.
4: Esra abla, harika bir gece olmuş. Çok katılım var mı?
5: Evet çocuklar. Esnafımız, iş adamlarımız ve ihtiyaç sahipleri burada buluştu. Sayenizde bu hayır hareketi gitgide büyüyor.
6: Çocuklar gelin, lahmacunlar.

0: Evet, görev tamamdır.
1: Vay! Mo, bu tatlı şeyi nereden buldun?
2: Dostlar, bu size anlattığım yavru köpek.
3: Hani şu ağaçta mahsur kalan?
2: Ta kendisi.
3: Sahi nasıl indirdiniz onu ağaçtan? Anlatman saatler sürmüştü de.
2: Dostum, çok çıt çıtlı bir süreçti.
0: Çetrefilli?
2: Heh, işte ondan. Önce camiye kadar gittim. O devasa merdiveni getirdim. Merdiven yetişmedi. Bulduğum tahtalardan ekleme yaptım. Çıkarken yağmur indirdi. Merdiven kayganlaştı. Düştüm. Ama yılmadım. Tekrar denedim. Ve mutlu son. İşte aşağı yukarı benzer işler.

0: Gönül haç yolunda, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.

Bilse de

0: Vesselam. Hasta ziyareti.
1: Yere yere.
2: Şimdi sırası değil de mi? Önemli bir iş yapıyoruz şurada. Ne oldu yine?
1: O bendim abi. Neyi bekliyorsun abi?
2: Tabii ki babamı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün ne yapmış öğrenmeliyim.
1: Hasta ziyareti.
2: Ne hastası?
1: Hasta ziyaretine gittiler canım.
2: Kim hasta olmuş? Neden hasta olmuş?
1: Orasını bilmiyorum.
2: Peygamberimizle mi gitmişler?
1: Evet.
2: Hasta ziyareti mi?
1: Neyse, babam geç gelecek. Annem de seni yemeğe çağırıyor. O ne abi?
2: Hediye.
1: Ne hediyesi?
2: Yarın hasta ziyaretine gideceğim.
1: Ya onda ne var?
2: Söylemem canım, o bende kalsın.
1: Peki kim hasta? Ne? Ortada hasta ölse hediye mi hazırladın abi?
2: Hiç de bile.
0: Gel buraya Lemi. Hasta olacaksın.
2: Hasta mı oldun?
1: Ne hastası?
2: Lemi hasta olabilir. Çünkü dünya burada çok ıslandı.
1: Ne? Lemi hasta mı?
2: Emin değilim.
1: Ben de geleyim ziyarete abi.
2: Olmaz, o benim hastam. Sen kendine başka bir hasta bul.
1: Geleceğim.
2: Sabah sen uyurken çıkarım.
3: Gelemeyeceksin.
1: Tamam, görürüz.
2: Ah tamam.
1: Safiye teyze.
2: Safiye teyze biz geldik.
1: Lemi'nin hasta olduğunu duyduk Safiye teyze.
2: Doktor çağırmaya falan mı gittiler acaba?
1: Gitmişse de sadece babası gitmiştir. Lemi'yi yalnız bırakmazlar.
2: Ah Lemi, ben sana demiştim. Yağmurun altında o kadar kal...
1: Ne ya?
2: Ah Lemi, ben hasta ziyareti yapacaktım.
1: Anit nerede?
2: Anit ne oldu sana? Olamaz.
1: Ne oldu abi?
2: Anit hasta galiba. Baksana. Ne ot yemiş ne su içmiş. Ne oldu sana kızım? Sanırım kadife çiçeği istiyor. Kadife çiçeği mi istiyorsun kızım sen? Anladım. Ben bulup getiririm, merak etme.
1: Kadife çiçeği istediğine emin misin abi?
2: Evet, ben Anit'i tanırım. Kadife çiçeği yiyince bir şey kalmaz. Dayan kızım, hemen döneceğim.
4: Ne oldu Şifa?
1: Sanırım Anit hasta anne. Neyi var anne?
4: Dağda yanlış bir şey yemiş galiba. Yera nereye gitti?
1: Kadife çiçeği bulmaya gitti.
4: Anit'in kadife çiçeğine ihtiyacı yok. Baloncuklu ekşi su lazım.
1: Baloncuklu ekşi su mu? Nereden bulacağız?
4: Genelde mağaralarda bulunur.
5: Hey!
4: Ne oldu Lemi?
1: Sanırım baloncuklu ekşi su bulmaya gitti.

0: Bunların arasında bir tane de olsa kadife çiçeği vardır. Burada kadife çiçeği yok. Nasıl bulacağım? Ben kokusunu da bilmiyorum ki. Anit genelde yükseklere doğru koşuyor. Belki orada vardır. Bir bakalım. İşte kadife çiçeği. Gel bakalım buraya. Neyin var anlamıyorum. Anne seni çok sevi.
1: Altında yumuşak bir şey var.
2: Ne bu ne?
0: Bak gelme, gelme, gelme diyorum. Elimde çok fena bir çiçek var. Fırlatırım sana, uzak dur. Sensin, biliyorum Lemi. İyi misin Lemi? Mağaraya tepeden düşüverdim. Bir yerin acıdı mı?
1: İyi.
0: Çıkışın burası olduğundan emin misin Lemi? Yol ikiye ayrılıyor. Sağ kulağın duymaya başladı mı Lemi?
1: Oy.
0: Ne oldu Lemi? olamaz. Su kaynama sesleri geliyor Lemi. Tehlikeli olabilir. Dur Lemi. Bu ne suyu acaba?
1: Eiu mu?
0: Dur Lemi. Neredesin Lemi? Olamaz. Ne yapıyorsun sen Lemi? Ben de çıkışa gidiyoruz sanıyordum. Anit hasta. Ona ulaştırmamız gereken şeyler var. Sen ise oyun peşindesin. Hem o su zehirli olabilir. Dikkatli olmalısın. Ne yapıyorsun sen Lemi? Yeter artık Lemi. Mağaranın gerçek çıkışını gösterir misin? Geri mi gideceğiz yani? İyi. Onca yolu buraya su oynaman için geldik desene.

Ne yapıyorsun sen Lemi? Suyla oynamayı bırak artık Lemi. Ali çok hasta. Anlamadım. Anlaşıldı. Sen bu sudan almadan eve gitmeyeceksin. Bak şimdi. O şöyle olmaz. Şöyle suyu alacaksın. Parmak

0: Ben nasıl iki tutmalısın? Ha, dur, şimdi olacak. Lemi.
1: Ha?
0: Çiçek yok Lemi. Kim almış olabilir ki?
2: Aa!

0: Aa, çok yoruldum. Hani tas talemi? Boş ver su işini.
1: Anne, Ali de kadife çiçeği getirdim anne.
2: Öyle mi? Aferin sana Yera.
1: Abi, o kadife çiçeği değil ki.
0: Ha?
1: Olamaz.
2: Aferin sana Lemi. Bulmuşsun suyu.
0: Ha?
2: Bu kabı da nereden buldunuz? Hadi Anit, iç bakalım. Sana da aferin Yera. Demek Lemi'ye yardım ettin.
3: Yela.
0: Ha?
1: Yaşasın.
2: Ne oldu Yera?
1: Hasta ziyareti yaptım. Hediyemi verecek kişiyi de buldum.
4: Abi, hediyeyi ver hadi. Ben de görmek istiyorum.
1: Al bakalım kızım. Bakın, hediyem onu nasıl da canlandırdı. Demek hastaya hediye götürmek çok iyi bir şey.
4: Pek hoşlanmadı gibi abi.
1: Hiç de bile. Anit heyecandan yerinde duramadı. Bu peynirlerin en harikası. Kurut peyniri. Değil mi anne?
2: Evet oğlum, ama keçiler için değil.
1: Ha?

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için paket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: 나이 먹나? 피시대 쏠디!
1: 이라이 조주가.
0: Arkadaşlar biliyorum ama bunu mutlaka okunacaklar listesine alalım. Sizin de okumanızı çok isterim.
2: Bu tavsiye kitap listesi çok iyi oldu arkadaşlar.
3: Bence de. Sizin sevdiğiniz kitapları ben de severek okuyorum. Böyle devam edelim.
4: İnşallah.
5: Bir kerecik de ben süreyim. Demin sürdün ya işte. Şimdi ben süreceğim. Olsun ya. Bir kerecik daha sürsem ne var sanki? Al ama bu son.
2: Bunlar neden parka gitmiyor ki?
0: Farkındaysanız biz ne gün kitap okusak onlar da o gün oyuncaklarını kapıp geliyor.
5: Ali geri ver. Bir kere de olmadı ki daha. Şuradan dönmem lazım.
3: Gidip bakmak şart oldu.
0: Biz de gelelim. Aa, siz içeride miydiniz?
2: Evet. Hem de bilin bakalım siz gelene kadar ne yapıyorduk?
0: Kütüphaneye gitseydiniz ya.
3: Siz kavga mı ediyorsunuz?
6: Benim oyuncağımı aldı. Vermek istemiyor.
0: Azıcık oynayacaktım. Ne oyuncağı bakayım?
2: Bunun için mi onca gürültü?
0: Evet. Bundan bende de var.
2: Bende de.
0: Ya ne güzel. İsterseniz size getireyim.
5: Bana getirebilirsin Galip abi.
7: Bana da.
2: Tamam. Sakin olun gençler. Herkesi mutlu edecek bir çözüm eminim bulabiliriz.
0: Aklına bir fikir gelmiş gibi görünüyor. İyi düşündün Solih.
2: Sağ olun arkadaşlar. Annem de söyleyip duruyordu. Hem oynamıyorsun hem vermiyorsun diye.
3: Mükteşem fikir. Evde artık oynamadığımız oyuncakları oyuncak kumbarasında toplayıp çocuklara hediye edeceğiz.
0: Daha ne olsun?
3: Bundan iyisi Şam'da kayısı.
2: Kayısı mı? Şam mı? Ne alaka?
3: Bu bir deyim. Ama sana demeyeyim.
2: Selim.
3: Deyim tamam. Daha iyisi olamazdı demek.
2: Aa, sağ ol kardeşim. Sayenizde.
8: Hem fazla oyuncaktan şikayetçi annelerimiz hem de çocuklar memnun olacak.
0: Karşılıksız paylaşmak çok güzel bir duygu. İşte bitti.
8: Durun durun. Daha bitmedi. İşte şimdi oldu.
0: Bunlar benim kumbaraya atacağım oyuncaklarım. İnşallah çok beğenilir.
3: Kızlara da söyleyelim.
8: Ben yarın getireceğim. Akşam seçmem lazım.
2: Ben de dayanamadım. Akşam ayarladım ve getirdim. Bir dakika.
0: İnanmıyorum. Mavi fırtına. Bunu alabilir miyim Salih?
2: Bana at.
8: Sol.
0: Daha hızlı vursaydın Mustafa. Nereye gitti Allah bilir.
2: Arkadaşlar yere bakmayın boşuna.
0: Aa.
8: Çok yüksek, nasıl alacağız?
0: Tırmanmayalım, tehlikeli olabilir.
2: Açalım, ben hallederim.
3: Ayakkabıyla mı halledeceksin kardeşim?
0: Helal, helal be! Ne oldu Salih? Nereye bakıyorsun?
3: Hadi neyi bekliyoruz?
2: Gitti ayakkabı.
8: Alırız ya, üzülme.
2: Üzülmedim de nasıl alacağız?
0: Çok da yükseğe atmışsın ha.
2: Bazen gücüme engel olamıyorum.
0: Aa, ne olmuş burada?
3: Salih abin ağaca gol attı.
2: Hiç, çok komik.
0: Alamadınız mı? Alsak dalda olmazdı değil mi Ali'cim?
5: Şunu tutar mısın Salih abi? Camide oyuncak.

0: kumbarası diye bir şey var. Bayram Hoca da istediğimi alabileceğimi söyledi. Harika bir şey değil mi Salih abi? Ali dur, düşersin.
1: Hey! Merdiven baksaydık.
0: İnsene, görevi başarıyla tamamladın.
1: Dikkatli ol ama. İnsene Ali, hadi seni bekliyoruz.
0: Ben inemiyorum. Dalga geçme hadi. Yok, gerçekten inemiyorum.
1: Nasıl ya?
0: Çıkıyorum da inemiyorum ben.
1: Sıkı tutun, bir çaresine bakacağız.
2: Kolay gelsin millet. Ne oldu?
1: Ali ağaçta kaldı.
2: Ali, sen inemediğin halde neden ağaca çıkıyorsun?
3: Vay! Süper!
4: İşte bu sayın seyirciler.
5: Camide oyuncak kumbarası olduğunu duyan koşarak geliyor çocuklar.
3: Ya! Ya!
5: Harika bir iş oldu.
4: Bir çocuğu mutlu etmek ne güzel değil mi hocam?
5: Peygamberimiz en güzel ibadetlerden birinin kalplerde sevinç oluşturmak olduğunu buyurur.
0: Çocuk büyük fark etmez yani. Biz küçükleri sevindirdik. Siz böyle güzel sözlerle bizi sevindirdiniz.
1: Ali beni sevindirdi.
0: Cemile de Ali'yi sevindirdi.
4: Hepsi de yürekten gelerek ve hiçbir karşılık beklemeden oldu.
1: Bu nasıl oluyor hocam?
5: Rabbimizin Vehhab ismiyle oluyor çocuklar.
3: Aa!
5: Rabbimiz hiçbir karşılık beklemeden verendir. Hiçbir ayrım yapmaksızın tüm insanlığa verir. Bütün canlılara verir. Çünkü hepimizi sevgiyle yaratmıştır. Sevgisinin göstergesi olarak alemi sonsuz nimetleriyle donatmıştır. İşte onun bu karşılıksız verme ahlakı bizlere de geçmiş. Bizler de farkında olarak ya da olmayarak aslında bunu yapıyoruz.
0: Atalarımız da hep karşılık beklemeden iyilik yapmış, değil mi hocam?
5: Çok doğru Mustafa. Bizim milli ve manevi kültürümüz hep bunun üzerine kurulmuştur.
0: Vermede galip, almada mülayim mi olalım hocam?
5: Aynen öyle Galip.
0: Öyleyse verdim gitti.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemi.
1: Ah,
0: merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim. Ben şu anda babamla Peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne işimiz vardı ki?
1: Ne çabuk unuttun? Takıyı temizleyecektik.
0: Ha, doğru ya. Hemen geliyorum.
1: Çabuk!
0: 5 dakikaya oradayım, merak etme.
1: Gelmezsen tek giderim.
0: Kesin gelirim, merak etme sen.
1: Of! Nerede kaldı bu çocuk ya? 5 dakika dedi, neredeyse 15 dakika oldu. Eymen! Duymuyor. Ben de tek giderim. Bir dakika. Ya başına bir şey geldiyse?

0: Ha? Nerede? Ne gibi yani? Nasıl?
1: Aşk olsun ya. Kaç dakikadır seni bekliyorum.
0: Uyuyakalmışım.
1: Ben bilmem. 5 dakikaya geliyorum dedi.
0: Evet ama...
1: Aması yok. Kesin dedin.
2: Asya haklı Eymen.
0: İyi de Temel amca, uyuyakalacağımı tahmin edemedim.
2: İşte bu yüzden inşallah demeliyiz.
0: İnşallah mı?
2: Evet.
0: Nasıl yani?
2: Her şey yolunda gitmeyebilir. O yüzden Allah dilerse anlamına gelen bu kelimeyi kullanırsak daha güzel olur.
1: Anladım. Yani kesin konuşmamalıyız.
2: Evet Asya, aynen öyle. Mesela yarın seninle çarşıya gelirim inşallah demeliyiz. Ya da gelecek sene derslerime daha çok çalışacağım inşallah dersek daha güzel olur.
0: Ben kesin gelirim demiştim.
2: Ve?
0: Gidemedim.
2: Demek ki?
3: İnşallah demeliyiz.
2: Aferin benim akıllı çocuklarım.
1: Şimdi taka temizleme işi?
0: O kolay ya. Hallederiz 5 dakikada.

0: Sema, rozetler hazır mı?
1: Hazır Agah dede.
0: Peki ya maket?
1: O da hazır.
0: Güzel. Peki kaç çocuk olacak bugün uçuşta?
1: İki Agah dede.
0: Fiko da burada. Hadi bakalım. Ekip tamam.

0: Agah dede.
1: Efendim Elif.
0: Agah dede.
1: Efendim Miço.
0: Agah dede. Bir şey söylemem gerek.
1: Söyle.
0: Hani sen kaç çocuk katılacak diye sordun ya.
1: Evet.
0: Ben o sorunun cevabını bilmiyordum. Sema abladan kopya çektim. Özür dilerim.
1: Elifciğim, kendini kötü hissetmene gerek yok. Sema ablan sana yardımcı olmuş. Bu bir dayanışma, yardımlaşma biçimi olarak düşünülebilir. Ama yine de dürüst davrandığın için sana teşekkür ederim.
0: Yaşasın. Hey hey hey Agah dedeciğim. Kız kız kız kızmadı bana. Lay lay lay Agah dedeciğim. Çok çok çok severim seni.

0: her şey yolunda çok şükür. Rüzgar çok iyi. Hava koşulları uçuşa müsait.
1: Çok şükür. Evet arkadaşlar. Dikkat balonuna hoş geldin.
2: Hoş bulduk Agah dede.
3: Hoş bulduk.
1: Kuralları biliyorsunuz değil mi?
3: Evet Agah dede, ben hepsini anlattım.
1: Teşekkür ederim Elif. O halde yaslanın arkanıza. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da yarışmamız başlasın.
2: Yaşasın!
1: Bir varmış, bir yokmuş. Köylerden birinde bir çocuk yaşarmış.
2: Adı neymiş Agah dede?
1: Adı ne olsun Zeynepciğim? Hadi sen koy adını.
2: Ben notaları çok severim. O yüzden do, re, mi. Mi, re. Mire olsun.
1: Mire mi? Peki. Mire'nin babası öğretmen olduğu için bu köye yeni tayin olmuş. O yüzden Mire'nin hiç arkadaşı yokmuş.
3: Ya.
0: Üzülme Elif'ciğim. Sadece bir masal bu.
1: Mire'nin babası oğlunun çok sıkıldığını görünce gel sana bir uçurtma yapalım demiş. Bunu duyan Mire çok sevinmiş. Havalara uçmuş. Oturmuşlar babasıyla beraber masmavi bir uçurtma yapmışlar. Sıra gelmiş bu mavi uçurtmayı uçurmaya. Mire ısrarla babasına...
3: Hadi baba, hadi gidip uçuralım, hadi.
1: Demiş. Ama babası yeterli rüzgar olmadığını, uçurtmanın bu havada uçmayacağını söylemiş. Hevesi kursağında kalan Mire, babasına sık ormanın tepesine gitmeyi önermiş. Ancak babası oranın tehlikeli bir yer olduğunu

0: Ancak uçurtmayı uçurma konusunda çok heyecanlı olan Mire...
1: Baba ne olur. Hadi ormanın tepesine gidip uçuralım.
0: Olmaz. Orası çok tehlikeli. Ağaçlar çok sık. Yolu da yok. Yolumuzu kaybedersek günlerce çıkamayız.
1: Ama ne olur. Bak orası çok rüzgarlı. Ağaçlar bile sallanıyor rüzgardan. Hadi gidelim.
0: Mire, lütfen ısrar etme oğlum. Bu doğru değil. Tehlikeli. Havanın rüzgarlı olduğu bir gün burada uçururuz demiş ve derse gitmesi gerektiğini söyleyerek evden ayrılmış. Babası giden Mire'nin içi içine sığmamış. Bir an evvel uçurtmayı uçurmak için sabırsızlanıyormuş ve...
2: Evet Agah dedi. Sabırsızlanıyorum. Sonra ne olmuş?
0: Sonra Mire almış uçurtmasını ve...
1: Eğer babam götürmezse ben de kendim giderim.
0: Demiş ve koyulmuş yola.
2: Nereye gitmiş Agah dedi?
0: Sık ormanın tepesine.
2: Gidebilmiş mi peki?
0: Bir yere kadar gitmiş. Ormanın içine dalmış, tepeliğe doğru yürümüş. Ama ileride ağaçlar o kadar sıklaşmış ki... bırakın tepeliği, gökyüzü bile görünmez olmuş.
1: Eyvah!
0: Dallar gökyüzünü o denli kapatıyormuş ki... hiç ışık sızmadığından gündüz vaktinde gece gibi karanlıkmış her yer. Mire bir sağa yürümüş, bir sola yürümüş, biraz yukarı tırmanmış, biraz aşağı inmiş ama ne mümkün. Ne tepeye ulaşabilmiş ne de geri dönebilmiş. Mire sık ormanın içinde dolana dursun, dersi biten babası eve gelmiş. Eve gelmiş ki bir de ne görsün?
2: Ne?
0: Mire hiçbir yerde yok. İşin garibi uçurtma da yok ortada. Babası hemen anlamış Mire'nin sık ormanın tepesine gittiğini. Koşmuş köylülerden yardım istemiş. Köylüler ellerinde meşalelerle koyulmuşlar yola Mire'yi aramaya. Ormanı ararken köylülerden biri...
1: Bakın bakın uçurtmanın kuyruğunda bir parça buldum.
0: Demiş hemen koşmuşlar yanına. Gerçekten de bu Mire'nin uçurtmasından kopan mavi bir parçaymış. Babası ümitlenmiş. Oğlun buralarda olduğundan emin olmuş. Aramaya devam etmişler. Onlar araya dursun. Mire ormanın içinde bir ağacın dibine çökmüş kalmış.
1: Allah'ım ben neden babamın sözünü dinlemedim? Çok korkuyorum. Keşke onun sözünden hiç çıkmasaydım.
0: Ormanın içinde korkmuş olan Mire, kendi kendini sakinleştirmeye çalışırken köylüler tüm ormanı didik didik aramış. Saatlerce süren arama çalışmasının sonunda bir köylü Mire'yi ağacın dibinde görmüş. Ve ıslık çalarak herkesi yanına toplamış. Babasına kavuşan Mire sevinçle ona sarılmış ve...
1: Senin sözünü dinlemeyip kendi başıma göre iş yaptığım için özür dilerim babacığım. Hatamı anladım. Bundan sonra sözünden hiç çıkmayacağım.
0: Demiş. Büyüklerin sözünde keramet vardır çocuklar. Ana babanın sözünü dinlemek, onların dedikleri yolda gitmek bize dinimizin bir öğüdüdür.
2: Mire şanslıymış. Yine de onu buldular.
0: Evet ama her zaman böyle şanslı olamayabiliriz. Kendi bildiklerimiz, düşündüklerimiz çok kıymetli olabilir çocuklar. Elbette ki kendi doğrularımızı savunacağız. Ama büyüklerimiz bize bir öğüt veriyor, bizleri bir konuda uyarıyorsa... onların uyarılarını dikkate almakta fayda vardır.
3: Çünkü onların hayat tecrübesi bizden daha fazladır.
0: Evet, şimdi geçelim yarışmamıza. Hazırsanız ilk soruyu soracağım.
4: Hazırız.
0: Mire'nin babası ne iş yapıyordu?
2: Öğretmendi.
0: Tebrikler seni. Bir puan senin oluyor.
3: Peki Mire'nin babası ona hangi oyuncağı yapmıştı?
2: Uçurtma, uçurtma, uçurtma.
3: Evet, tebrikler Emre. Bir bir oldu durum.
1: O halde ben bir soru sorayım ve bilen kazansın.
0: Tamamdır Mucu, anlaştık.
1: Mire'nin uçurtması ne renkti?
2: Sanırım maviydi. Evet, mavi.
1: Evet, maviydi.
5: Hop hop hop.

0: aç balonu. La la la Zeynep bildi onu. Hey hey hey kazandı maketi. Şop şop şop Emre de kazandı rozet.
1: Oh çok şükür. Bugünü de kazasız belasız hallettik.
2: Evet. Acıktınız mı?
0: Çok.
2: Sen de mi acıktın Fiko? Hadi eve gidelim. Güzel bir bulgur pilavı ve cacık yapayım. Karnımızı doyuralım.
0: Yaşasın.
1: Semacığım siz eve geçin. Sen yemeği hazırlayana kadar ben de camiye gidip namazımı kılayım kızım.
2: Tamam babacığım. Allah kabul etsin.
1: Amin kızım. Hadi evde buluşuruz inşallah.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Kimse yok burada. Allah Allah. Çocuklar, neredesiniz? Hoş geldiniz çocuklar. Ne oldu size? İyi misiniz? Vah vah. Oh, şükür. Bin şükür. En son parktaydınız çocuklar. Ne oldu da bu hale geldiniz? Anlatın bakayım. Araba mı çarptı? Biri mi bir şey yaptı? Köpek mi kovaladı? Allah Allah. Durduk yere mi yaralandınız yahu? Bir şey olması lazım. Heh, tamam buldum. Üzerinize bir şey düştü değil mi? İnanmıyorum. Bir ağaç üzerinize mi yıkıldı yoksa? Şimdi meraktan çatlayacağım. Size ne oldu böyle? Hay aklınla bin yaşa. Çiz de görelim. Düştün. Üzerine keçe mi düştü? Peki keçe, karanın üzerine bu şekilde havadan iniş yapmayı nasıl başardın? Şimdi anlaşıldı. Demek parkta uyulması gereken bazı kurallara uyulmamış. Ah sizi ah! Parklarda tehlikeli hareketlerden kaçınmalıyız çocuklar. Hatanızı fark etmişsinizdir inşallah. O zaman var mısınız çocuk parklarında dikkat edilmesi gereken şeyler hakkında kapışmaya? Bugün keçeyle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Kaydırak. Çok severdim ben de küçükken. Bakalım ne olacak? Evet. Çok önemli bir kuralı hatırlattın keçe. Kaydırakta ve diğer tüm oyuncaklarda sırayla hareket etmeliyiz. Aceleci hareketlerden ve sıra kapmaktan kaçınmalıyız. Karacığım, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. At mı? Yok daha neler. Atın çocuk parkında ne işi var Kara? Bak şimdi. Yine ters köşe oldum ama neyse. Yaylı oyuncaklar sonradan çıktı çocuklar. Ben hiç binmedim. Çizimden de bir mesaj çıkaramadım. Şimdi oldu. Çok güzel oldu. Oyun oynarken paylaşımcı olmalıyız değil mi çocuklar? Parklardaki oyuncaklar hepinizin çocuklar. Bu yüzden bir süre oynadıktan sonra başka bir arkadaşınızın oynamasına müsaade etmelisiniz. Oo keçe! Hadi bakalım sıra sende. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Hiçbir fikrim yok desem inanır mısınız? Oo şimdi anladım. Oyun oynarken bir şeyler yenmez çocuklar. Bu hem tehlikeli hem de hiç sağlıklı değil. Üstelik Peygamber Efendimiz yemeğimizi oturarak ve temiz ellerle yememizi tavsiye eder. Yoruldunuz mu çocuklar? Gerçekten çok güzel mesajlar verdiniz. Sağ olun. Sizi daha fazla yormak istemem çocuklar. Biraz dinlenseniz iyi olacak. Madem ısrar ediyorsun, seni mi kıracağım? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yine mi salınacak? Bakalım ne çıkacak? Çocuk salıncağa binmiyor. Hayret. Oysa çocuklar salıncağı çok sever. İplerinden tutmuş ve aşağı doğru çekiyor. Çocuk çok doğru yapıyor. Binmeden önce sağlam mı diye kontrol ediyor. Aferin ona. Parklardaki oyuncakları kullanmadan önce kontrol etmekte yarar var çocuklar. Bu önemli hatırlatma için Kara'ya teşekkür ediyorum. Her ne kadar üzücü bir deneyim yaşamış olsanız da bu bizim için güzel mesajlar çıkarmaya vesile oldu çocuklar. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye değin Allah'a emanet olun.

0: yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
1: Bu hayli yaşlı bir kuş.
0: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
0: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
2: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
0: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
0: Verdim verdim.
2: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
0: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
2: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
0: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
0: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
2: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
0: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı?
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım ne olur.
3: Vücutta

0: Erken kalkan yol alır.
1: Aman da aman, yine kurabiyeler yapılmış. Ailece bir hazırlık var. Siz Hagu'yu sadece oyun oynar mı sandınız? Hadi ama Hagu, kitap çok heyecanlı herhalde. Hagu bu. Önce okur, sonra hayal eder.
2: Hagu.
1: Ama hayale dalınca da her şeyi kaçırır. Aa, Gugular piknik yapmaya gidiyormuş. Ama Hagu nerede? Çogu tek başına top oynayacak galiba. Artık kitap ne kadar güzelse bırakamıyor Hagu. Eh, nihayet saate baktın Hagu. Hagu kitabı bırakamıyor, kitap da Hagu'yu. E nihayet gitmeye karar verdin. Hadi Hagu, yetiş oyuna. Ve tabii birbirinden güzel kurabiyelere. Ah be Hagu, her şeye geç kalıyorsun. Ya, dedim ben sana, kaçırdın eğlenceyi. Evet, maalesef o oyun oynandı. O oyun da bitti. Kardan adam tamamlandı. Ha, affedersiniz. Kardan adamlar. Ve tabii birbirinden lezzetli kurabiyeler.
2: Go go. Go.
1: Galiba toplanma zamanı. Ama Hagu daha hiçbir şeyi yapamadı. Birkaç gün daha bekleyemez miyiz? Kitap okumak için doğru zamanı Degu iyi biliyor. Bagu üşümüş olmalı. Aa, o saat de neyin nesi? Ha, anladım. Hagu kendine alarm kurmuş. Erkenden kalktı ve tüm hazırlığı tek başına yapabiliyor. Günaydın uykucu Gugular. Hagu siz uyurken bütün işi bitirdi. Bugün Hagu'nun misafiri olacak gibisiniz. Evet, bugün Gugular takımı eksiksiz sahada. Ve tabii o lezzetli kurabiyeleri de kaçırmıyor Hagu. Hagu kardan adam yapmadan eğlenemez. Bugünün dersi ne olabilir sizce çocuklar? Her şeyi doğru zamanda yapınca hayat çok daha eğlenceli. Ne demiş atalarımız? Erken. erken kalkan yol alır.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: sahte Diyanet çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: İskelet çiçeği. Yavuz. Birazdan bitecek. Sabırlı ol.
1: Ben sabırlıyım abla. Üzümden değil.
2: Çok güzel oldu.
3: Aa, ne çiziyorsun öyle?
2: Bu devirde sanat yapmak çok zor.
3: Ha, şimdi anlıyorum. Şu yaşamı güzelleştiren, insanın ruhunu besleyen sanattan bahsediyorsun.
2: Evet. Dayı.
3: Sanatını yapman için önce sanatı anlaman gerekir. Sanat bir yaşam biçimidir. Onu iliklerine kadar hissetmelisin, tabii.
2: Yavuz.
3: Nereden mi biliyorum? Çünkü ben de sanatçıyım. Tabii. Övünmek gibi olmasın ya da olsun. Geçmişte çömlekçilik alanında çığır açtım ben. Ödüller, tebrikler, ardı arkası kesilmedi ya.
0: Nasıl yani? Çömlek mi yapıyordun?
3: Tabii ya.
0: Ah, keşke biz de o zamanlara şahit olsaydık.
3: Sen hiç merak etme aslan yeğenim. Size hünerlerimi gösterebilirim. Benimle gelin. Birkaç malzemeye ihtiyacım olacak.
0: Hadi yine iyisin. Benim sayemde bugün de eğlence çıktı.
1: Abla, abi. Ben böyle mi kalacağım? Üzümden ne olacak?
2: Sonra devam edeceğiz Yavuz.
1: Gümbele, onlar benim. Dayı, dikkat et!
3: Ay!
1: Dayı! İyi misin?

0: Hadi anlat dayı.
1: Çömlekçilik sabır ve emek ister. Acele etmeye gelmez. Çamura nazik davranmanız gerekir. Şimdi anneme bir saksı yapalım da bu işin inceliklerini görün. Evet, işte böyle nazikçe. Hah. Çarkı sürekli çevirmemek lazım. Tabii. Ay.
2: Bu pek saksiye benzemedi sanki.
1: Adı üstünde sanat. Her bakan aynı şeyi görseydi ne anlamı kalacaktı? Hmm. Ama hadi şu klasik saksılardan da yapalım. Hı? Ha, sıkıcı. Ha?
2: Ay. Zeki, her yer çamur olmuş. Kamp alanında vazo yapmak da nereden çıktı?
1: Saksı.
2: Hemen kamp alanını eski haline getirin. İnsan yaşadığı yeri böyle dağıtır mı canım?
0: Ay, kamp alanı olmuş çamur alanı. Bizi artık sevmeyecek. Dağınık çocuklar, yavamaz çocuklar diyecek.
3: Ekip, nasıl yaptıysak öyle temizleyelim. Baş barış.
0: Bana değil Yavuz, çadıra. İşte bu kadar. Her yer eskisi gibi tertemiz oldu.
4: Hayır, daha işimiz bitmemiş.
0: Ne kadar güzel bir çiçek bu böyle.
5: Hem çok güzel hem de çok nadide bir çiçek. Ormanda buldum. Annem çok sevecek.
0: Ben ona daha güzel bir yer bulayım. Burada başına bir şey gelebilir. Burada kimsecikler dokunamaz.
4: İsvat Günaltı.
0: Abi, bir savunumuz var. He? Çiçek artık güvende. Gümbele devirmesin diye yüksek bir yere koydum. Şu çiçekleri bir de dalında göreyim diyorum. Belki resmini çizerim. Gidiyorum.
5: Ama...
0: Ne yaptınız yine?
3: Yavuz çiçeği sulamak istemiş. Artık suyu fazla mı döktü? Ne yaptı bilmiyorum ama çiçeğin rengi gitmiş.
4: Çiçeği bozdum. Anneannem yine yavamazlık yaptım diye kızacak.
0: Ay, kimse fark etmeden yerine yenisini koymamız gerek. Bugün yeterince dikkat çektik. Beni takip edin.
3: Ben niye geldim ki? Bu Yavuz'un hatası değil mi?
4: Keşke suyu yanıma alsaydım. Hepsini suladım. O zaman hangi çiçek olduğunu hemen anlardın.
0: Çenen değil gözün çalışsın Yusuf. Beyaz dört yapraklı bir çiçek işte.
3: Madem acelemiz var ayrılalım bari.
0: Yusuf!
3: Anneciğim!
0: Yusuf! İyi misin?
1: Şu gümbeledeki rahatlık bizde yok arkadaş. Sabahtan beri iki büklüm oturuyorum. Hiç sırtıma masaj yapan yok. Sağ ol enişte biraz da omzuma.
2: Hala çamurla mı oynuyorsun sen?
1: Tamam anne tamam. Ay! Ben bundan bir şeyler yapayım bari.

0: Ne yapıyorsunuz çocuklar?
1: Yavuz yanlışlıkla çiçeğe zarar verdi galiba. Suladığında çiçekler rengini kaybetmiş. Etrafı dağıtarak anneannemi sabah zaten üzdük. Bir de çiçeği öyle görseydi bizi artık sevmezdi.
0: Bir kere anneannenizin sizi sevmemesi mümkün değil. Bu hayatta sizden daha fazla sevdiği hiçbir şey yok. Ayrıca Yavuz çiçeği bozmamış ki. Bunun adı iskelet çiçeği. Neden böyle bir adı var biliyor musunuz? Çünkü bu çiçeğin yaprakları suyla temas ettiğinde yaprağa rengini veren beyaz pigmentler kayboluyor. Ve çiçek şeffaflaşıyor. Kuruduğunda tekrar eski haline geliyor.
2: Koskoca beyaz yapraklar kendisinden çok daha küçük olan bir damla suyla şeffaflaşıyor. Sular buharlaştığında tekrar eski halini alıyor. Bu Allah'ın ilmi ve kudreti değil de nedir?
1: Aa, sahiden yapraklar düzelmiş. Ha?
0: Anneannenizin temizlik konusunda çok hassas olduğu doğru. Her yeri çamur içinde görünce üzülmüş olabilir. Sulardan arınan iskelet çiçeğinin tekrar beyaz rengi dönmesi gibi yaptığınız hatayı telafi ettiğinizde anneanneniz de eski haline dönecektir.
3: Biz zaten telafi etmeye çalıştık anne. Ormana gitmeden önce kamp alanını tamamen temizledik. Dayım tekrar kirletmiş.
4: Etrafta kimse yok gibi. Hayda.
5: Ah Zeki ah. Çarkı çok hızlı çevirdin. Eskiden böyle miydin değildin. Tanınmaz halde sanatçı kişiliğin. O çocukların gazına gelmeyecektin. Sakin, dikkatli ve narin olmalıydın sanatın için. Elinde bezlerle bir başına kala kaldın. İyi mi ettin? Ah Zeki ah. Tabii.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Planet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

Bu sefer düt dütü sen sahneye çevirmek ister misin? Nasıl mı? Çok kolay. Şimdi kumandayı eline al. Aldın mı? Harika. Şimdi kumandadaki ses tuşunu bul. Ben 3'e kadar sayınca o tuşa bir kere basacaksın. Anlaştık mı? Harika. 1, 2, 3.

0: Gördün mü? Sen başardın.
1: Bakalım bugünün konusu neymiş?
2: Kendine güven. Bugün konumuz bu oldu.
0: Baba, biz ne zaman seninle ormanı keşfe çıkacağız?
3: Aman kardeşim dur. Biz daha yavruyuz. Orman keşfine nasıl gideriz?
2: Peki, ormanın derinliklerini keşfetmek için küçüksünüz küçük kurt. Ama bugün sizinle çok derinlere gitmeden bir prova yapabiliriz.
0: Ne provası baba kurt?
2: Keşif provası. Bir kurt nasıl yiyecek bulur, ormandaki rakiplerinden nasıl gizlenir, nasıl sessizce ormanda dolaşır, hepsini prova edelim.
3: Ormanda dolaşmak mı? Gizlenmek mi? Amanın.
0: Dur kardeşim, gerçek değil, prova dedi babam. Hem o da yanımızda olacak, korkma.
2: Ormanda dolaşırken çok dikkatli olmalıyız. Birinci kural.
3: Ormanda dolaşmamaktır değil mi babacığım?
2: Küçük kurt, beslenmek için, su bulmak için, yaşantımızı sürdürmek için ormanda dolaşmamız gerek. Hatta bazen yiyecek bulmak için ormanın derinliklerine de inmemiz gerek.
3: Ama ben yapamam.
2: Korkmana gerek yok. Ben sana bugün her şeyi anlatacağım. İşte bak, orada bir ceylan var.
0: Hani nerede?
3: Ceylan mı? Hayır hayır, kaçalım.
2: Küçük kurt, unuttun mu? Provadayız. Gerçekten ceylan yok. Aman, o da ne? Bu ceylanı bir de tilki takip ediyor.
3: Ay, tilki mi? Kaçalım, saklanalım.
2: Dur küçük kurt. Prova için şakacıktan söylüyorum. Bak yavrucuğum. Seni bu hayatta en güçlü yapacak şey nedir biliyor musun?
3: Senin beni koruman mı?
2: Hayır. Önce Allah'a, sonra da kendine güvenmen.
3: Ama ben kendime hiç güvenmiyorum ki.
2: Ama güvenmek zorundasın. Ormanda dolaşırken pek çok canlıyla karşılaşırız. Bunların bazılarından saklanmamız gerekir. Bazılarındansa korkmamıza gerek yoktur. Hepsini öğrenmemiz gerek.
3: Ama ben hepsinden korkarım.
0: Korkma kardeşim. Kurtların sürüsünde bir sürü görev var. İstiyorsan sürü için gözcülük yaparsın.
2: Ama iyi bir gözcü olabilmek için de kendine güvenmen şart.
3: Şey, gözcülük de tehlikeli. Haberci olsam daha az tehlikeli olmaz mı?
0: Evet, ama haberci olmak için de herkesten hızlı koşabildiğine güvenmelisin.
3: Ya of, yine mi kendime güven?
2: Bak yavrum, Rabbim sana pek çok özellik bahşetmiş. Bu özelliklerden birinde ya da hepsinde başarılı olabilmen mümkün.
0: Ama önce bu özelliklerini keşfetmeni ve başarabileceğine inanmalısın.
2: Her koşulda denemekten ya da başarısız olmaktan korkma. Ne istediğine karar ver ve başaracağına inan. Unutma ki biz senin aileniz ve seni hep destekleyeceğiz.
0: Baba, hadi artık provamızı yapalım.
2: Tamam minik kurt. Bugün size doğadaki en büyük rakiplerimizden olan tilkilerle nasıl mücadele edeceğinizi öğreteceğim. Takip edin beni.
4: Demek baba kurt yavru kurtlarına tilkiyle nasıl rekabet edeceğini öğretiyor. Şu korkak olandan zarar gelmez.

0: Kardeşim, kardeşim uyan.
1: Ne? Kimmiş? Ne diyor? Ne istiyormuş?
0: Kardeşim turuncu tilki. Uyan, bu saatte ne uykusu bu?
1: Ne uykusu olacak? Öğle uykusu.
0: Uyu sen, uyu. Sen öğle uykusundayken baba kurt yavru kurtlarını eğitiyor.
1: Ne var bunda? Her baba yavrusunu eğitir. Bunun için tilki uyandırılır mı hiç?
0: Turuncu tilki, baba kurt yavrularını bize karşı eğitiyor.
1: Ne? Bize karşı mı? İyi de bize karşı eğitirse bir daha hiç uyku yüzü göremeyiz. Sürekli tetikte olmamız gerekir.
0: Merak etme, benim bir planım var. Gel benimle. Mağaranın içindeki ateş söndükten biraz sonra içeri gireceğiz.
1: Neden ateş sönünce?
0: Ateş söndüğünde uyumuş olurlar da ondan. Onlar uykudayken üçünü de yakalayıp kafese koyacağız.
1: Peki sonra?
0: Kafesleri götürüp ormanın dışına bırakacağız. Ve tüm orman bize kalacak.

0: şey babacığım, ateşi tekrar yaksak olmaz mı? Çok karanlık oldu da.
1: Yoksa karanlıktan da mı korkuyorsun? Bir kurt karanlıktan asla korkmaz.
2: Kardeşin minik kurt yine haklı küçük kurt. Karanlık korkunun üstesinden gelebilirsin. Bugün keşif sırasında sana ne öğüt demiştim?
0: Kendine güven.
2: Aynen öyle. Hadi duanı et ve uyu.
3: Duyuyor musun turuncu tilki? Işıl ışıl uyuyorlar. Sesleri geliyor.
0: Ay, o da ne? Birileri geliyor. Hemen babamı ve kardeşimi uyandırmalıyım. Ben onları uyandırmadan gelip beni yakalarlarsa... Amanın, kaçayım en iyisi.
2: Kurnaz tilkiler, uykuda pusu kurdunuz demek.
4: Diğer yavru nerede?
3: Boş ver onu, hiç cesareti yok. Hiçbir şeyi yapabileceğine inanmıyor. Ondan bize zarar gelmez. Şu ikisinden kurtulalım yeter. Hadi turuncu tilki, gidip karnımızı doyuralım. Sonra da bu ikisini götürüp ormanın dışına bırakırız.
0: Kardeşimi ve babamı ormanın dışına götüreceklermiş. Ben ne yaparım tek başıma? Gidip onları kurtarmam gerek. Ya gelip beni görürlerse, ya beni de yakalayıp kafese koyarlarsa. En iyisi burada saklanmak. Ama babam ve kardeşim giderse ben ne yaparım? Onları kurtarmam şart. Ama ya onları kurtarırken ben de yakalanırsam? En iyisi saklanmak.
1: Baba, bak, kardeşim küçük kurt orada.
2: Bizi kurtarmaya geleceğini biliyordum.
1: Evet, geliyor.
0: Yok, vazgeçti.
1: Aa, yok, geliyor.
0: Aa, yine vazgeçti.
1: Yok, geliyor.
3: Gelmiyor.
1: Geliyor.
3: Gelmiyor.
1: Ne yapıyor öyle?
2: Cesaretini toplayamıyor bir türlü. Küçük kurt, beni duyuyor musun?
0: Evet baba.
2: Orman keşif provası yaptığımız gün sana söylediklerimi hatırlıyor musun? Biz senin aileniz ve seni hep destekleyeceğiz. Ne koşulda, hangi ortamda olursan ol, ne istediğine karar ver ve kendine güven.
0: Ne istediğine karar ver ve kendine güven. Ailemi kurtarmak istiyorum, bunu başarabilirim. Allah'ım sen güç ver.
3: Eyvah, o korkak yavru. Kafesi açarsa yanarız. Koş!

0: Mevlam yaratmış türlü türlü. Kimi kıllı, kimi tüylü, kimi zayıf, kimi güçlü. Herkesin var bir görevi, ona göre de bir özelliği. Bize düşen her zaman, her koşulda Rabbimize sığınmak ve kendimize güvenmek.
1: Sürçülisan ettiysek affola.

0: Temelden öğreniyorum her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: Dayıcığım, bunu tamir edebileceğine emin misin?
1: Zeki'nin elinden hiçbir makine kurtulamaz. Tabii.
2: Dayı, bu vidalavı takmayı unuttun.
1: Oo. Yok canım, onları fazladan takmışlardı radyoya. Gerek yok.

0: Vida israfı olur tabii.
1: Emin misin?
0: Evet. Hı? Uzatmayalım.
1: Dayı, dedemin radyosuydu.
0: Hadi ya. Aman canım, bu devirde radyo mu kaldı? Kimse radyo dinlemiyor zaten. Müzikleri de çok kötüydü. Duydunuz. Siz babama söylemeyin. Ben yeni bir radyo alır veririm babama. Tabii.
2: Abla, ben çok acıktım.
1: Biraz daha sabret Yavuz. Annem gelince yardım ederiz. Hemen sofrayı hazırlarız.
0: Oo, ablam yok mu?
3: Alışverişe gitti.
0: Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Düşündüğünüz şeye bakın. Bu evde büyük bir aşçı varken beklemeyene gerek var.
1: Kimmiş o büyük aşçı?
2: Anneannem mi?
0: Hayır.
3: Babam?
0: Hayır.
1: Aa, dedem mi?
0: Hayır.
2: Gümbele.
0: Hayır, hayır, hayır. Köpeği bile saydınız. Ben ya, tabii ki ben.
1: Dayıcığım, bu konudan emin miyiz?
0: Tabii ki. Ben İtalya'dayken...
3: Dedem olsaydı kesin sorardı. Şimdi ben onun yerine soruyorum. Neredeyken, neredeyken?
0: Tamam canım. İtalyan restoranında çalışırken.
1: Sen İtalyan restoranında mı çalışıyordun?
0: Yani tam sayılmaz.
2: Nasıl yani?
0: İtalyan restoranının karşısındaki çayşıda çalışıyordum. Öyle uzaktan bakarak çok güzel spagetti yapmayı öğrendim. Tabii.
1: Bize spagetti yapmazsan sevinirim. Ayrıca biz ona çubuk makarna diyoruz.
0: Tamam. Ben de çubuk makarna diyorum zaten. Neyse, ne diyorduk? Ayıp ettin Zeynep'ciğim. Tabii ki yaparım. Hadi gelin.
2: Geliyorum.
0: İşte hazır. Afiyet olsun.
2: Nasıl yiyeceğiz bunu?
0: Kaşıklayın gitsin.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dayıcığım, bunu da uzaktan yanlış görmüş olabilir misin? Biraz kayış gibi olmuş da. Bir de kaşık yerine çatal mı denesek, ne dersin?
0: Alın bakalım. Çatalı döndürerek yiyeceksiniz. Tabii.
1: Yine de tekniğini bilmek lazım demek ki.
0: Tam adamını buldunuz yeğenim. Ben çubuk makarna yeme şampiyonuyum. Tabii.
2: Öyle bir yarışma baba.
0: Yok aslında.
3: Allah Allah. Nasıl şampiyon oldun o zaman?
0: Rüyamda oldum. Ama gerçekte de olsa yine şampiyon ben olurdum. Tabii. Çek çek. Doğru. İnsanlığın en büyük problemine çözüm buldum. Tabii.
1: İnsanlığın en büyük problemi mi?
0: Evet.
1: Neymiş o?
0: Çubuk makarna yiyememek. Tabii. Artık Zeki Getti sayesinde herkes çubuk makarna yiyebilecek. Çocuklar aç kalmayacak. Anneler yorulmayacak. Tabii.
3: Zeki Getti mi?
0: Evet. Zeki'nin spagetti yeme makinesi.
1: Dur ben söyleyeyim. Zeki'nin zekisi, spagettinin de gettisi.
0: Dahiyane değil mi?
2: Ben deseydim olmaz derdin ama.
0: Gelin bakalım insanlığı bir dertten daha kurtaralım. Robot kol. Matkap. Çatal. İşte oldu. Makarnayı alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah, pek lezzetli olmuş. İcat da harika.
3: Oha, dayıcım, bu hızla yemek mi yenir?
1: İkinci lokma gelene kadar insan tekrar acıkır.
2: Ben bile daha hızlı yedim.
0: Hiç de bile. Hı? Ben daha sağlıklı diye yavaş yemeyi ayarladım. Tabii.
3: Yani istesem daha hızlı da yapabilirim diyorsun.
0: Tabii ki. Zeki Getti her hızda çalışır. Hı. Şimdi izleyin.
2: Güzelmiş.
0: Maşallah, harika bir ventilatör yaptım. Artık yaz aylarında ölmek yok.
1: Metal kokusu olmasa fena fikir değil aslında.
2: Annem geldi.
3: Yaşasın, kurtuldum.
1: Ben anneme yardım edeyim.
3: Ben de.
2: Ben de.
0: Buna bak ya. Gören de bir kazan makarna yemediler sanır. Pervane de harika oldu ha. Canım benim.

Hein? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Önce küçük hacımızın saçını keselim mi babası?
1: Tabii, önce küçükler.
2: Yaşa baba. Gidelim.
3: Saçımızı kestirmemiz lazım oğlum.
2: Hayır, istemiyorum.
3: Ama ihramdan çıkmak için tıraş olmamız gerekli.
2: Ben ihramdan çıkmak istemiyorum ki. Bu kıyafeti çok sevdim.
3: Ama...
4: Merhaba küçük arkadaşım. Ben Murat.

0: çekerim.
1: Bak sana ne diyeceğim. Şimdi Berber amca benim saçımı tıraş edecek. Bizi izlemek ister misin?
2: Evet, tamamdır. Haccın mübarek olsun Muratçığım.
3: Çok yakışıklı oldun. Maşallah benim oğluma.
0: Ben de saçımı kestirmek istiyorum baba. Murat abi gibi yakışıklı olacağım.
1: Buyurun Kerim Bey, sıra sizde.
3: Hani benim sıramdı?
1: Ne demiştin az önce baba? Önce küçükler.
3: Şimdi tavaf için niyet edeceğiz oğlum.
1: Tam Hacerül Esved'in hizasında mıyız peki?
3: Bence tam hizasındayız. Niyetimizi yapalım ve Hacerül Esved'i selamlayalım.
4: Allah'ım, Kabe'ni tavaf etmek istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle.
3: Amin.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Allah'ım, sen kullarını Kabe'ne çağırdın. Ben de rızanı istemeye geldim. Bunu bana ihsan ettin. Beni bağışla. Bana merhamet et. Bana sağlık, afiyet ver ve beni affet. Senin her şeye gücün yeter.

0: Bismillahi Allahu Ekber.
1: Bu son dönüşümüz değil mi oğlum?
2: Evet baba. Yedinci dönüşümüzü de yapıp bitireceğiz inşallah.
1: Aa, Kabe'nin kapısının önü boşalmış. Hadi gel Mültezem'de dua edelim.
2: Mültezem neydi baba?
1: Kabe'nin kapısıyla Hacerül Esved'in arasında kalan bölgeye denir. Peygamber Efendimiz elini Kabe'nin kapısına koyup Mültezem'de dua etmiş. Burada yapılan dualar çok kıymetlidir.
2: Ya biz de dua edelim. Benim boyum yetmiyor Zemzem. Babamın huzurunu da bozmak istemiyorum. Ne yapsam acaba?
1: Amin. Gel bakalım evlat. Şimdi boyun yetişti işte.
2: Çok teşekkürler baba. Allah'ım, Kabe'nin kapısına geldim ve sana ellerimi açıyorum. Dünyadaki tüm çocukları kötülüklerden koru. Benden ve ailemden razı ol. Amin.
1: Bu kısma hatim bölümü denir oğlum. Burası Kabe'nin içi kabul edilir.
2: Kabe'nin içinde miyiz şimdi?
1: Evet, hadi iki rekat namaz kılıp tavafımıza devam edelim.
3: Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabennar.
2: Allah'ım, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru.
0: Bismillahi Allahu Ekber.
1: Tavaftan sonra zemzem içerek peygamberimizin sünnetini yerine getirelim.
2: Seve seve baba. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Şimdi tavaf namazımızı kılalım, sonra say alanına geçeriz.
2: Makamı İbrahim'in önünde kılalım mı baba? Peygamberimiz öyle yaparmış.
1: Kalabalık değilse kılalım. Hac vazifesini yaparken insanları zor durumda bırakmamak da önemli bir görevdir oğlum.
2: Hı. Neden buraya makamı İbrahim deniyordu baba?
1: Bu camekanın içinde bir taş var. O taşın üzerinde de Hazreti İbrahim'in ayak izi var.
2: Evet, tavaf ederken gördüm. Peki o ayak izi o taşa nasıl çıkmış?
1: Kabe'yi Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail yeniden inşa etti biliyorsun.
2: Evet.
1: Söylendiğine göre Hazreti İbrahim Kabe'yi inşa ederken bu taşın üzerine çıkıp çalışıyormuş.
2: Aa, ayak izi taşa o zaman çıkmış yani.
1: Hı.
2: Bir daha gidip bakalım mı baba? Tavaf ederken tam görememiştim.
1: Namazımızı kılıp gidelim.
2: Nasıl niyet edecektik baba?
0: Allah'ım, haccın sayını yapmak istiyorum.

0: Bunu bana kolaylaştır ve kabul eyle. Amin.
1: Murat abi.
2: Aa, Özkan abi ve Kerim gelmiş.
3: Ne güzel karşılaşma bu böyle.
4: Binlerce insanın arasında buluştuk yine.
3: Buluşturana şükür.
2: Ama siz ihramları çıkarmamışsınız.
3: Otele gitmeye vaktimiz olmadı Muratçığım. İhramdan çıktık da ihramımız hala üzerimizde.
4: Kerim ihramı çıkarmak istemiyordu zaten.
1: Canım ihramım.
3: Duası kabul oldu. Eşim Hacer ve kızım Sare de burada.
5: Çok memnun olduk.
6: Biz de.
3: Say ibadetimizi beraber yapalım mı?
4: Olur, çok seviniriz.
2: Duamızı birlikte okuyalım mı çocuklar?
1: Evet.

0: Oğlum, kızım bizi bekleyin.
1: Ben yetişirim onları Hacer teyze, merak etme sen.
0: Çok teşekkürler Murat.
2: Koşacağımız yere geldik.
3: En sevdiğim yer.
4: Söyleyin bakalım küçük hacılar. Bu iki yeşil direğin arasında neden koşuyorsunuz?
3: Biz onu öğrendik, biliyoruz amca.
4: Bana da anlatır mısınız?
3: Anlatırız. İsmail peygamber bebekken çok susamış. Onun annesinin adı da bizim annemizin adı gibi Hacer'miş.
2: Hazreti Hacer yalnızmış. Hiçbir yerde de su yokmuş. İsmail peygambere su bulmak için Safa ve Merve tepeleri arasında 7 kez gitmiş gelmiş.
3: Bu yeşil ışıkların olduğu yerde oğlu İsmail'i tam göremiyormuş. O yüzden burayı koşarak geçiyormuş.
4: Aferin size, ne güzel anlattınız.
3: Daha bitmedi. Hazreti Hacer zemzem suyunu bulup oğluna içirmiş.
2: Allah Hazreti Hacer'in bu çabasını çok beğenmiş.
3: Aslında say ibadetiyle bizim de ona örnek almamızı istemiş.
4: Harika anlattınız. Tebrik ederim sizi.
3: Hadi biz de Hacer annemiz gibi koşalım.
1: Biz gidiyoruz.
0: Dikkatli olun.
5: Hızlı hacılar.
1: Yeşil ışıkların olduğu kısmı geçtik. Şimdi yavaşlayabiliriz.

0: Tüm görevlerimiz bitti mi şimdi?
1: Büyük bir kısmı bitti.
2: Bayramın diğer günlerinde cemerata taş atmaya devam edeceğiz.
0: Sonra Kabe'den ayrılacak mıyız?
3: Kabe'den ayrılmanız çok üzücü gerçekten. Daha önemli olansa Kabe'yi ve onun bize kazandırdıklarını hayatımız boyunca kalbimizde taşımak Murat'cığım.
0: Haklısın Hacer teyze. Dediklerini hiç unutmayacağım.
3: Bakın, sizin için bir sepet dolusu bayram şekeri hazırladım.
4: Harika!
2: Hepsi sizin için değil. Bugün bayram. Anneniz Kabe'deki çocuklarla paylaşmanız için hazırladı bu sepeti.
0: Ne güzel düşünmüşsün Hacer teyze.
1: Ben de balon aldım.
4: Oo, muhteşem!
0: Baba, ne zaman aldın balonları?
1: O da benim sırrım.
5: Bugün büyüklere kocaman aferin.
6: Hem de yıldızla aferin.
4: Bayramınız mübarek olsun.
5: Teşekkür ederim. Sizin de mübarek olsun.
0: Bayramınız mübarek olsun.
7: Sizin de mübarek olsun. Çok sağ ol.
4: Şeker dal.
7: Teşekkür ederim.

0: Kabe'yi bu kattan izlemek de çok heyecan verici.
1: Bu nasıl oluyor baba? Herkesin dili, ülkesi, sevdiği şeyler farklı. Ama Kabe'de mükemmel bir uyum içinde ibadet edebiliyorlar.
0: Çok güzel bir soru sordun Murat'ım. İslam, bütün Müslümanların gönüllerini birleştirir oğlum.
1: Kabe'ye gelince büyük bir bütünün parçası olduğumu anladım baba.
0: Tüm Müslümanlar kardeştir. Her birimiz o kardeşliğin parçasıyız.
1: Kabe ise kardeşleri birleştiren eşsiz bir mekan. Zemzem, güzel kuşum benim.
0: Canım oğlum benim.
1: Canım babam.
0: Ve canımız Kabe'miz. Kabe'miz.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dün toz fırtınası vardı yavrucuğum. Bahçeye inemezdik. Toz fırtınası kar gibi bir şey değil. Yuvarlanıp toz topu yapamazsın. Hayır. Tozdan adam da yapamazsın. Aa, abi çamurdan adam yapmışsın.
1: Eyvah, çamur birikmiş.
0: Annem sana bisikletleri duvarın dibinde yıka demiyor mu abi? Yaptığını beğendin mi?
1: Evet beğendim. Bak çamurdan adam.
0: Ben beğenmedim. Şimdi verandaya da çamur bulaşacak.
1: Yok kardeşim, ben hemen sürüyorum şimdi çamuru. Sen de burası kuruyana kadar verandaya geçme, olur mu?
0: Olmaz. Yavrucumla oyun planlaması yapmıştım. Bütün gün verandada olacağım.
1: Ama bisikletlerimiz fırtına yüzünden toz içinde kaldı. Ben şimdi onları güzelce yıkıyorum. Bisikletlerimiz kuruyunca mahallede tur attırırım sana. Olmaz mı?
0: Bak bu olur işte. Ama o zaman sabah geçer. Yavrucumla verandada sabah sporumuzu

0: yapacaktık. Hı? Şimdilik ayakkabılarını çıkarıp verandaya geçebilirsin canımın için. Hı.
1: Peki. Önce boyun hareketleriyle başlıyoruz. Şimdi sen. Şimdi de kollarımızı daire şeklinde çeviriyoruz.
0: Şu ciddiyete bakın yarabbi.
1: Aferin. Şimdi karın hareketlerimizi yapacağız. Karnımız hareket etmiyor. Evet ama hareketten etkileniyor. Böyle buruşuyor bak. Nasılmış? Sen de hissettin değil mi buruşmayı? Çok şirinsin Duman. Duman, o kadar çırpınmana gerek yok. Sen hiç yemek yemiyorsun ki. Senin bütün mamalarını tontik yiyor.
0: Asıl sabah sporunu tontik yapmalı Cemre.
1: Çok haklısın abi. Ama ona sabah sporu yetmez. Sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı sporu yapmalı.
0: Bisikletlerimiz pırıl pırıl oldu. Şimdi ben bahçeyi sularken onlar da kurumuş olur. Ben de şu koltukta biraz dinleneyim. Uyudun mu Cemre? Ne oldu sabah sporu?
1: Ay, sporumuz bitti abi. Gevşeme kısmındayız.
0: Hay Allah'ım.
1: Çamur, toz, toprak. Abi, duman, tontik.
0: Cemre!
1: Battı! Battı benim güzelim verandam. Battı. Nasıl oyun oynayacağım ben, nasıl?
0: Ne var canım, hemencecik temizleriz. Onu en son yıkarız. Önce şu ortalığı bir süpürelim. Eyvah, her yer daha da toz oldu.
1: Hallederiz. Merak etme. Önce bir planlama yapmalıyız. Abi, bugün seninle bisiklete binmezsem çok üzülür müsün?
0: Ya, üzülürüm tabii ama hemen geçer.
1: Üzülme lütfen. Başka zaman bineriz. Öyle yorgunum ki her an uyuyabilirim.
0: Dedem atölyede galiba.
1: Evet. Ninni söylüyor. Dedem öksürüyor.
0: Dede, iyi misin?
2: Elhamdülillah.
1: Dede, sana da mı toz fırtınası oldu?
2: Yok cimcime, fırtına değil. Ben atölyeyi biraz toz içinde bırakmış olabilirim ama.
0: Bu ne dede?
2: Annenin kırılan sehpasının yerine yenisini yapayım dedim. Yapmışken de şöyle kenarlarını süsleyivereyim dedim. Ne zormuş ama yarabbi.
1: Ne zormuş dede?
2: Ahşabı oymak çok zormuş cimcime.
1: Üzülme dede, sen mühendissin. Ahşabı oyman gerekmiyor.
2: Hakkım var evlat.
1: Hakkım var ama vaktim yok dede. Daha oynamam gereken çok oyun var.
0: Sorma dede, bütün gün fırtınanın tozlarını temizlemekle uğraştım.
2: Ellerinize sağlık. Ben de bütün gün bu basit sehpayla uğraştım.
0: Basit ama gayet güzel ve sağlam görünüyor.
2: Sağlam olmasına sağlam da. Güzel deyince buradan göğe kadar o güzelliğin mertebeleri var evlat. Bu sehpayla uğraşırken Bursa Ulu Cami'nin minberini hatırladım.
0: Ben hatırlayamadım dede.
2: Görsen asla unutmazdım.
0: Bir göreyim hele, unutmayacağım söz.

0: Bu çok büyük ama aynı zamanda da çok şirin bir cami. Çok beğendim dede.
1: Sen dur, daha neler göreceksin.
0: Hem Selçuklu camilerine benziyor hem de Osmanlı camilerine.
1: Dikkatin fevkalade evlat. Bu camide iki devletin de sanat zevkinin birleşmesi söz konusu. Bugün bize tanıdık gelen Osmanlı camilerinin de atası sayılır.
0: Çok eski öyleyse.
1: Bursa'nın bu adından da anlaşılacağı üzere Ulu Cami'yi ilk olarak Yıldırım Beyazıt döneminde 1396-1400 yılları arasında yaptırılmıştır.
0: Oo, 15. yüzyıl. 500 yıllık bir cami.
1: Cami elbette bu 500 yıl içinde doğal afetlerden ve savaşlardan hasar almış. Ancak her defasında daha da güzelleşerek ve zenginleşerek güzel Bursa'nın görkemli yapısı olarak boy göstermiş.
0: Gerçekten de çok görkemli.
1: Kendine özgü bir yapı olan Ulu Cami, 55 metreye yaklaşık 70 metre ölçülerinde dikdörtgen planlı bir yapıdır.
0: 50 ile 7'yi çarp 350, bir de 5 ile çarp 35, toplam 385. Sıfırı da ilave et, 3850 metrekare gibi bir şey.
1: Hay yaşa, herhalde öyle bir şey olacak. 12 ayak üzerine 20 kubbe ile üzeri örtülmüş olan caminin ortasındaki kubbenin üstü açık bırakılmış.
0: Neden peki?
1: Nedenini sen bulacaksın.
0: Kapı muhteşem dede.
1: Olmaz mı? Caminin taç kapısı evlat.
0: Şadırvan! Muhteşem!
1: Evet.
0: İlk defa caminin içinde bir şadırvan görüyorum.
1: Bu şadırvan zaten türünün ilk örneği.
0: Bahsettiğin açık kubbe tam da şadırvanın üstünde. Of! Güneş ışıklarının havuzun üstündeki dansını seyre doyum olmaz.
1: İşte kubbenin açık olmasının en güzel sebebi bu. Bir de bunun yanında teknik sebepler de vardır elbet. Havalandırma ve aydınlatma amaçlı olabilir mesela.
0: 16 köşeli bir havuz.
1: Evet, havuz 3 yanaklı fiskiyeden 8 kol halinde dökülen sularla dolarak musluklara dağıtılıyor. Şimdi de şöyle etrafına bir bak da neden buraya geldiğimizi hatırla.
0: Evet. Dede bu bir şaheser.
1: Aynen öyle evlat.
0: Gerçekten de bunu bir gören bir daha unutmaz.
1: Ceviz ağacından yapılma bu ahşap minberde çivi, yapıştırıcı vesaire kullanılmadığını düşün bir de.
0: Nasıl oluyor peki? Yani bu koca ahşap kütle nasıl bir arada duruyor?
1: Buna kündekari teknik denir. Geometrik şekilde oyulan ahşap parçalar birbirine geçirilir.
0: İnanılmaz! Bunlar ne dede?
1: Bunların güneş sistemiyle gezegenler olduğu söylenir.
0: Vay! Çok ilginç! Ne kadar çok kubbe var?
1: 20 kubbeli bu cami en çok sayıda kubbesi olan ve cemaat yeri en geniş camidir.
0: Dede, camide ne kadar çok levha var. Burası Hüsnuat sergisi gibi.
1: Hakkım var evlat. Caminin duvarları da farklı hattatlar tarafından yazılmış 192 adet levha mevcut.
0: Ne kadar büyük bir levha.
1: Sence bu yazının hattatı kim olabilir?
0: İsmini hatırladığım birkaç hattat var.
1: Dünyanın en büyük levhalarının hattatı olan.
0: Kazasker Mustafa İzzet Efendi.
1: Hay yaşa.
0: Ayasofya'dan hatırlıyorum dede. O kocaman yuvarlak levhalara o yazmıştı. Kapılardan sığmaz diye de levhaları caminin içinde yaptırıp yazıları da orada yazmıştı.
1: İşte görüyorsun evlat. Bazı şaheserler asla unutulmuyor.
0: Bu örtü ne dede? Neden böyle korumaya alınmış?
1: Bir tahmin et bakalım.
0: Yoksa Kabe'nin örtüsü mü?
1: Yavuz Sultan Selim Mısır'ın fethiyle hilafeti almış ve kutsal emanetleri İstanbul'a getirmişti.
0: Evet hatırlıyorum dede. Topkapı Sarayı'nda görmüştük kutsal emanetleri. Muhteşemdi.
1: İşte İstanbul'dan götürdüğü Kabe örtüsünü o mübarek mekana asan Sultan Selim eski örtüyü de getirip bu güzel camiye bağışlamış. Hadi gel. Vaktin namazını kılalım ve Kabe'nin karşısında olduğumuzu hayal edelim.
0: Ben zaten kıbleye her döndüğümde Kabe'nin karşısında olduğumu hayal ediyorum. Şimdi bu hayalim gerçeğe biraz daha yaklaştı.

0: Komikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

Yaşasın. Sonunda güneşli bir gün. Ak güvercin birden, ak güvercin iki.

0: Akgüvercin 2, beni duyuyor musun? Tamam.
1: Hayırlı sabahlar Akgüvercin 1. Akgüvercin 2 dinlemede, tamam.
0: Hayırlı sabahlar Akgüvercin 2. Hava şartları uçuş için uygun. Ne dersin? Tamam.
1: Şükürler olsun derim Akgüvercin 1. Güvercini uçuşa çıkarmak için bunlar son şanslarımız. Tamam.
0: O zaman saatlerimizi ayarlayalım ve 10 dakika içinde pistte buluşalım. Tamam mı? Tamam.
1: Tamam. Tamam.
0: Tamam. Kapatıyorum.
1: Tamam. Belki de bu senenin son uçurtması.
0: Ama çok güzel oldu cidden. Bu mahallede başka böyle uçurtma bulamazsın.

0: Bir şey mi diyordun Ali? Çekinme, devam et.
1: Bu yaptığın hoş değil Melihcan. Koca parkta uçurtma uçuracak başka yer mi yok?
0: Hayır ola, uçurtmana güvenmiyor musun yoksa?
1: Allah Allah. Madem yarışmak istiyorsun, o zaman al bakalım.

0: Şey, belki biraz abarttık.
1: Öyle mi diyorsun?

Sanırım Arif Baba benim için yeni bir bulmaca hazırlamış. Belki bu parçaları bir araya getirerek... Bu şekilde bir yere varamayacağım belli ki. Belki de üst üste koymalı. Acaba bu kule bana gideceğim yeri... Bu da işe yaramadı galiba. Of, çok az ipucu var. Ben bu tahta parçalarıyla ne yapabilirim ki? İçin. Acaba aradığım kelime bu mu? Ama...

Şunu şöyle koysak, şunu bunun arkasında, şu da şöyle desek. Evet, böyle olmalı. Bulmak için bilgi pınarını, önce bulmalısın parkın en iri çınarını. Parkın en iri çınarı demek. Bir deneyelim bakalım. Hayırdır inşallah. Burada neden böyle trafik oldu acaba? Ha?

0: kusura bakma Ali abi. Seni baygınsın sandık da kendine gel diye şey yaptık.
1: Önemi yok çocuklar. Allah razı olsun, yardımıma geldiniz.
2: Allah korusun, başına bir şey gelmedi iyi ki.
1: İşte bu olmalı. Gerçekten de kocaman.

Allah Allah. Bu ne böyle parkın ortasında? Tuhaf. Ucunda ağız gibi bir şeyler var sanki. Huh?

0: 어? 어저버? 이제 열어두! 내 맥북 바로 전화할 구두요 아침마키 친! 뭐 예를 들어 연 씨 없음 가리바. 어? 어? 제비 미? 아르둠 kelime bu olsa gerek. Ama bu bilmediğim bir kelime değil ki.
1: İşte tam da bu yüzden bu kelimenin üstünden bir kez daha geçelim diyorum Ali'ciğim.
0: Ha? Hayırlı günler Arif baba.
1: Sana da hayırlı günler Ali. Gel biraz yürüyelim. Bizi biz yapan şeylerden, dünyayı evimiz yapan şeylerden en önemlisi de doğal çevremizdir Ali.
0: Sanırım anladım Arif baba.
1: Yere basarken insan anlamıyor. Günlük hayat geçip giderken fark etmiyor. Ama biz aslında bir canlının üzerinde yaşıyoruz Ali. Dünya da bizim gibi nefes alıp veriyor.
0: Evet, anlıyorum.
1: Ağaçlar da dünyanın akciğerleri.
0: Evet, anladım Arif baba. Sabah oyun oynarken düşüncesizce davrandık.
1: Önemi yok evladım. Önemli olan şimdi ne yapacağımız.
0: Nasıl yani?
1: Peygamber Efendimiz de ağaçlara önem verirdi. Hatta en zor şartlarda bile olsa, yeryüzünün ağaçlandırılmasıyla ilgili şöyle söylemiştir. Birinizin elinde bir hurma fidanı varken, kıyamet kopuyor olsa bile derhal onu diksin.
0: O zaman biz hemen buraya ağaçlar dikelim. Ne dersin Arif baba?
1: Bak işte onu iyi düşündün Ali'ciğim. Hadi bakalım. Şimdi işbaşı yapma zamanı.
0: Sen hiç merak etme Arif baba. Ben hemencecik işe koyulur, burasını bir saate kalmaz yemyeşil yaparım.

0: bir şey. Belki biraz daha yavaş ve emin adımlarla çalışmak gerek.
1: Olsun evladım. İnsanın çalışacağı zemini yakından görmesi her zaman iyidir.
0: Hop.

0: Dünyadaki en önemlisi spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Allah kabul etsin çocuklar.
1: Allah kabul etsin Hakkı Baba.
0: Heh, buradaymış.
2: Para lazımsa bizde vardı Hakkı Baba.
0: Bana lazım değil Selim.
3: Ha? Lazım değilse neden cüzdanı aradın telaşla Hakkı Baba?
0: Ya.

0: Çünkü bu bizim aklımıza hiç gelmedi.
1: Seni bu mahcubiyetten kurtarayım mı?
0: Ha, şey, olur.
1: Öyleyse hadi bakalım. Pamuk eller cebe.
0: Ha? Ha.
2: Ben de harçlığımdan bir miktar verebilirim aslında.
1: Eyvallah Emin. Allah kabul etsin.
3: Bir dakika ya. Ben de harçlığımdan veririm. Ne olmuş ki?
0: Tabii ki Harun. Ne güzel düşündünüz çocuklar. Bak Fatma. Seninle bir oyun oynayalım.
4: Neymiş o hocam?
0: Ben bir şey fark ettim. Bu bizim sürekli ağaca gelip konan karga var ya karga. Ya bir kere gaklıyor ya iki kere.
4: Nasıl yani?
0: Bak şimdi. Hey! Hey!
4: Hakikaten ya.
0: Şimdi oyuna geçebiliriz.
3: Aa, oyun mu var? Biz de oynayalım mı?
0: Tabii ki çocuklar. Gelin bakalım.
2: Ne oynuyoruz hocam?
0: Bu oyunun adını ben buldum.
2: Neymiş?
0: Karga karga gak dedi.
3: Çık şu dala bak dedi.
0: Aa, nereden bildin Harun?
3: Tekerleme bu.
0: Hadi ya. Ben de diyorum neden bana da tanıdık geldi.
2: Neyse hocam, oyuna yeni isim buluruz biz. Nasıl oynanıyor?
0: Şimdi siz bana bir ya da iki rakamını söyleyeceksiniz. Karga teyit edecek.
3: Nasıl yapacak bunu?
4: Oluyor, oluyor. Dene de gör.
3: İlk ben söyleyeyim mi?
0: Söyle bakalım.
3: İki.
0: Peki. Hey! Bildin.
2: Çok ilginç bir oyunmuş hakikaten hocam.
3: Ben bir diyorum.
0: Tamam. Hey!
3: Bildim.
4: Tebrikler Zehra.
0: Emin?
2: Şey, iki diyeyim.
0: Hey! Bilemedin Emin.
4: Hadi oyunu oynamaya devam edelim. Üç kez üst üste bilene kitap hediye edeceğim.
3: Aa, harika. İnşallah ben kazanırım.
0: Kitabı bu kadar seviyorsun demek Harun.
3: Şey, aklımda başka bir şey var aslında hocam.
5: Neymiş o?
3: Hele kazanayım, görürsünüz.
4: Hadi bakalım, ilk kim oynuyor?
6: Ben.
4: Bravo Harun, sen kazandın.
2: Tebrikler kardeşim.
3: Allah razı olsun.
5: Şimdi de bakalım, aklımda bir şey var demiştin. Neymiş o?
2: Neden veriyorsun? Bunu sen kazandın.
3: Çünkü hediyeyi hediye etmek sünnettir dostum.
0: Maşallah size. Şimdi yarışmanın iki kazananı oldu. Hem Harun hem de Emin.
2: Allah razı olsun kardeşim.
3: Cümlemizden.
5: Hadi bir daha oynayalım. Bu sefer kazanan hediyeyi bana hediye etsin.
3: Eğlendik be.
5: Aynen. Çok zevkli bir oyundu.
2: Bu kargayı kaybetmemek lazım.
5: O değil de çocuklar, ben şeyi düşünüyorum.
2: Neyi Zehra abla?
5: Bugün Fatma abla uzun bir liste hazırlıyordu. Listede yemek malzemeleri vardı.
3: Ne içinmiş ki o?
5: Selim hocaya Hakkı baba bunları almamızı söyledi diyordu.
2: Belki eve lazımdır.
5: İyi de ikinci bir liste daha vardı elinde.
3: Liste mi?
2: O ne listesi?
5: Bilmem. Onda da isimler yazıyordu.
3: Hayda. Benim kafam iyice karıştı.
2: Karışacak bir şey yok aslında. Belli ki Hakkı Baba yemek daveti verecek.
5: Ya listeler?
2: Davette yapacağı yemeklerin listesi ve davetlilerin listesi işte.
3: Doğru ya.
5: Hakikaten de çok mantıklı.
3: Bir de dedektifim diye geçiniyorsun abla.
5: Aman sen de. Bazen düşünemiyor insan işte.
2: Neyse, namaz vakti geliyor. Gecikmemek lazım.
5: Ben de buraları süpüreyim.
3: Ben de gidip yemek davetindeki nefis, leziz, yağlı, ballı yemekleri düşüneyim.
2: Bence sen de namazı düşün Harun. Sadakallahu lazim.

0: Harun?
1: Ha? Çok oldu mu uyuyalı?
0: Ne uyuması?
1: Uyumuyor muydum ben?
0: Oho! Aklın nerede senin ya?
1: Şey, dalmışım evet.
0: Buna dalmak değil, uçmak derler dostum.
1: Uçuyorum evet. Kızarmış filiçlerin, kuzu tandırların, böreklerin, baklavaların üzerinde uçuyorum.
0: Nereye daldığım belli oldu.
1: Hakikaten ya. Acaba ne yemekler var davette?
0: Yemekler mi? Birden fazla diyorsun yani.
1: Tabii ki. Baksana liste uzuyor diyor ablam.
0: O da doğru.
1: Erzurum cağ kebabı vardır değil mi?
0: Oo, olsa ne güzel olurdu. Yanında da Erzurum Tatar böreği.
1: Uf, Erzurum aşotu çorbası olmazsa olmaz.
0: Aşotu çorbası da mercimekli Erzurum pilavı olmadan yenmez.
1: Oy oy oy oy, üstüne de Erzurum demir tatlısı.
0: Seviyorum Erzurum'u ya.
1: Sevilmez mi?
0: Her ne varsa gözümüz gönlümüz doyacak.
1: Evet ya, ne zamandır da yemek daveti vermiyordu kimse.
0: Doğru. Neyse, kalkalım artık. Bu kadar iş yardımsız yapılmaz.
1: Ben yemek yapamam ki.
0: Yemek yap diyen mi oldu akıllım?
1: Ya.
0: Alışveriş olur, sofra düzenlemek olur. Olur da olur.
1: Doğru. İlla ki bir iş çıkar yapabileceğimiz.
0: Hadi gidelim o zaman.
1: Hadi.
2: Allah kabul etsin çocuklar.
3: Allah razı olsun Hakkı Baba.
0: Allah razı olsun cümlemizin namazlarını.
4: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Zehra.
5: Efendim hocam.
3: Senin için güzel domates doğuruyor diyorlar. Doğru mu?
5: Domates mi?
1: Evet, hem de kırmızı kırmızı.
5: Neden sordunuz hocam anlamadım.
2: Bugün size öğle yemeği getireceğim de Hacer teyzene yardım eder misin diye sormaya çalışıyor.
3: Ben bu kadar güzel anlatamıyorum tabii.
5: Olur tabii.
4: Oo, şimdiden ellerinize sağlık. Ben de masayı hazırlarım.
0: Şey, Harun ve ben de yardım edebiliriz.
1: Evet, evet.
2: Aslında gerek yok çocuklar. Selim'le bir koşu gider geliriz.
0: İyi de o kadar tencereyi, malzemeyi nasıl taşıyacaksınız?
1: Evet, hatta İsmail ve Mahir'i de çağıralım.
3: Gazeteye ilan da verin bari.
2: Gerek yok çocuklar. Altı üstü bir tencere domatesli bulgur pilavı.
6: Domatesli bulgur pilavı mı?
2: Evet.
1: Ya cağ kebabı?
0: Tatar böreği?
1: Aşotu çorbası?
0: Demir tatlısı?
2: Ne diyorsunuz çocuklar?
0: Şey, biz sandık ki.
3: Ne sandınız?
1: Fatma abladaki yemek malzemesi listesini görünce.
0: Bir de davetli listesini.
2: Anladım. Siz ziyafet var sandınız.
3: Aşık olsun çocuklar. Tutar mı mis gibi domatesli bulgur pilavının yerini?
2: Çocuklar haklı Selim. Böyle zayıf oldu menü.
4: Olur mu hocam? Bir arada yemenin lezzetini kebaplara, tatlılara değişir miyiz?
2: Zayıf kaldı, zayıf.
3: Ah be çocuklar.
1: Ama biz sandık ki.
4: Keşke önce bize sorsaydınız çocuklar.
0: Doğru, düşünemedik.
3: Neyse, olan oldu. Halledilir Allah'ın izniyle. Zehra, hadi biz gidelim.
5: Gidelim hocam.
7: Gel vatandaş gel, domatese gel.
4: İşte böyle çocuklar. Hakkı Baba sürekli insanlara yardım eder. Hayır kurumlarına da bağış yapar. Bu listelerde ihtiyaç sahipleri ve onlara götürülecek gıda yardımları listesiydi.
0: Gerçekten tahmin edemedik Fatma abla.
1: Evet, Hakkı Baba'yı da üzdük.
0: Herkese yardım eden birinden bunu beklemek düşüncesizlik oldu.
4: Tamam Emin ya, nereden bilecektiniz ki?
0: Bilmesek de kimseye karşı böyle beklentiler içine girmek doğru değil yine de.
4: Bak buna itiraz edemeyeceğim.
1: Peki Hakkı Baba'nın gönlünü nasıl alacağız?
4: O iş kolay. Evet arkadaşlar, günün kahramanını açıklıyorum. Erzurum'a ait aşotu çorbamızı bu kadar hızlı yapabilen Erzurum'un en hızlı aşçıları Emin ve Harun.
2: Oo, bu ne güzel bir sürpriz çocuklar.
0: Hayır Fatma abla, günün kahramanı yardım etmede okyanus kadar geniş gönüllü olan Hakkı Baba'dır. Biz sadece gönül almaya çalıştık.
2: Ah benim güzel çocuklarım, ben size gönül koymam ki.
0: Hakkını helal et Hakkı Baba.
2: Helal olsun çocuklarım.
3: Çorbalar da soğudu, pilav da.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Ha, balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgilin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.
1: Selamün aleyküm.
2: Ve aleyküm selam.
1: Of, of. Ben böyle bir hatayı nasıl yaptım?
2: Ne yaptın ki?
1: Sorma Fikri, sorma.
2: Peki, tamam.
1: Of, of. Of, of. Of diyorum yahu, of.
2: Duyuyorum canım of dediğini.
1: Ne diye sormuyorsun ne oldu diye?
2: Sordum. Sorma. Fikri sorma dedin ya.
1: Canım o lafın gelişi.
2: Hangi lafın?
1: Yahu o da lafın gelişi.
2: Nereden gelişi?
1: Fikricim tüm bunlar lafın gelişi.

0: işi.
1: Zikri, açıkça söyle, ne oluyor? Benim kafamı karıştırma.
0: Tamam, karışmasın kafan. Ben büyük bir hata yaptım. Hani seninle kışın yiyecek bulamazsak diye stokladığımız çekirdekler var ya.
1: Evet.
0: İşte ben dün gece kendi payım için ayırdıklarımın hepsini yedim.
1: Hepsini mi?
0: Sorma.
1: Zikri, karar ver. Sorayım mı, sormayayım mı?
0: Yahu lafın gelişi.
1: Vay arkadaş, kaç aymış bu lafın gelişi böyle?
0: Aman yahu. Tüm çekirdekleri yedim, ben ne yapacağım?
1: Zikri, nefsini köreltmek için bir tane ya da iki tane yesene güzel kardeşim. Hepsini neden yedin?
0: Sorma işte, tutamadım kendimi.
1: E şimdi kara kış geldiğinde ne yapacaksın?
0: Bilmiyorum Fikri.
1: Ah Zikri söyle, nasıl yaptın sen bu hatayı? Sonunu düşünmeden yedin kışlık erzağı. Tutumlu ol kardeşim, düşün bir de yarını. İhtiyatı elden bıraktın, gitti çekirdeğin tamamı. Ama üzülme Zikri, şimdi dayanışma zamanı.
0: Nasıl yani dayanışma zamanı?
1: Kardeşim, benim kış için sakladığım erzaklar ne güne duruyor? Pekala, seninle bölüşebiliriz.
0: Ben bunu kabul edemem.
1: Niyeymiş? Aynı durumda ben olsam sen benimle paylaşmaz mıydın?
0: Canım, paylaşırım da.
1: Hem paylaşmanın, yardımlaşmanın önemini sen öğretmedin mi bana? Hepimiz hata yapabiliriz. Seninle çekirdeklerimi paylaşırım. Ama sen de bana bir söz vereceksin.
0: Söz mü? Ne sözü?
1: Bir daha öyle eline geçeni har vurup harman savurmak yok. Tutumlu olacaksın. Sonrasını düşünmeden savurganlık yapmayacaksın.
0: Çok haklısın Fikri. Bir daha savurganlık yok.
1: Ha şöyle aslan kardeşim benim. Şimdi hadi gidelim de benim erzakımın yarısını sana taşıyalım.
2: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.

0: Anneciğim, ben bahçeye çıkıyorum.
1: Tamam kızım. Yemek hazır olunca ben sana seslenirim.
0: Ah, az kalsın unutuyordum.
1: Neyi?
0: İşte bunu.
2: Kumdan tepe mi yapıyorsun sen?
0: Hayır.
2: Öyleyse sen kumdan... bir kaydırak yapıyorsun galiba.
0: Evet, nasıl olmuş?

0: Eğer hikayemizin kahramanının bundan haberi olsaydı mutlaka bu kaydıraktan kaymak isterdi.
1: Bu kahraman neye benziyor?
0: Şöyle tarif edeyim. Karşıdan baktım bir taş. Yanına vardım dört ayakla bir baş.
1: Araba?
0: Hayır.
1: Tren?
0: Yine bilemedin. Bu bir canlı ve sırtında kabuğu var.
1: Öyleyse bu bir kaplumbağa.
0: Evet, bildin. Şimdi sana yavru bir kaplumbağanın hikayesini anlatacağım. Yan yana duran iki tane tepe vardı. Birinci tepe tamamen kumlardan oluşuyordu. İkinci tepe ise yemyeşildi. İçinde ağaçlar, kuşlar, çiçekler ve yağmur sularından oluşan bir göl vardı. İşte yavru kaplumbağa ve annesi bu yeşil tepede yaşıyordu. Yavru kaplumbağa kum tepesinde oynamayı çok severdi. Oraya hep kaymak için giderdi.
1: Böyle mi?
0: Evet, tıpkı böyle neşeyle kayardı.
1: Peki kum tepesine kiminle giderdi?
0: Tek başına giderdi.
1: Neden? Onun hiç arkadaşı yok muydu?
0: Vardı ama o hep tek başına oynamak isterdi.
1: Ben de bazen odamda ve bahçede tek başıma oynamayı seviyorum. Ama bazen de seninle ve arkadaşlarımla oynamak istiyorum. Çünkü birlikte oynamak daha eğlenceli. Hem annem birlikte yapılan şeyler daha güzeldir der.
0: Ne gibi şeylermiş bunlar?
1: Birlikte yemek yemek.
0: Başka?
1: Birlikte oyun oynamak.
0: Daha başka?
1: Birlikte camiye ve oyun parkına gitmek.
0: Gerçekten de bunlar çok güzel şeylerdir. Yavru kaplumbağanın annesi de ona bunun gibi güzel şeyler söylerdi ama o her seferinde kum tepesine tek başına gitmeye devam etti.
1: Ama hemen gidememiştir. Yavaş yavaş gitmiştir. Çünkü kaplumbağalar çok yavaş hareket eden hayvanlardır.
0: Bunu nereden biliyorsun?
1: Öğretmenimiz söylemişti.
0: Zaten yavru kaplumbağa da kum tepesine yavaş yavaş yürüyerek gitti. Yine aynı hızla tepenin en üstüne çıktı ve kaymaya başladı.
1: Yuppi! Yavru kaplumbağa aşağı inince ne yaptı peki?
0: Tekrar tepenin üstüne çıktı. Her ne kadar tepeden kaymak eğlenceli olsa da tepeye çıkmak oldukça yorucuydu.
1: Öyleyse yavru kaplumbağa çok yormuştur.
0: Evet, biraz dinlenmek için başını kabuğunun içine çekti ama çok geçmeden uykuya daldı. Gözlerini tekrar açtığında ise hava kararmak üzereydi.
1: Eyvah, şimdi ne olacak? Evine nasıl gidecek?
0: Yavru kaplumbağa bu hızla tepeden aşağı inene kadar akşam olur. Karanlıktaysa evimin yolunu bulamam diye düşüncelere daldı. Neyse ki çok geçmeden aklına bir fikir geldi.
1: Ne geldi?
0: Annesine yerini belli etmek için...
1: Evet.
0: Tepede bulduğu bir sopayla kabuğuna vurmaya başladı. Bir yandan da annesine seslenmeye devam etti. Anneciğim, duy sesimi, benim sesimi. Özledim evimi, güzel evimi. Bir daha tek başına, bir başına. Gelir miyim bu tepenin başına? Anneciğim, duy sesimi, benim sesimi. Özledim evimi, güzel evimi.
1: Bir daha tek başına, bir başına. Gelir miyim bu tepenin başına? Anneciğim, duy sesimi, benim sesimi. Özledim evimi, güzel evimi. Peki sonra ne oldu?
0: Yavru kaplumbağanın sesini duyan annesi hemen...
1: Hemen?
0: Yani hemen dediysem kaplumbağa hızıydı yani. İşte o hızla kum tepesinin yanına geldi. Sonra yavrusunu da yanına alıp yaşadıkları yere geri döndüler. Aradan günler geçti. Yavru kaplumbağa yine kum tepesine geldi ama bu defa yanında başka yavru kaplumbağalar da vardı. Bizim yavru kaplumbağa birlikte oynamak daha eğlenceliymiş diyerek arkadaşlarıyla kum tepesinden kaydı, kaydı, kaydı.
1: Biz de birlikte kayalım mı?
0: Olur. Bir yukarı.
1: Bir daha yapalım mı?

0: me achar. Viu, Carê? Me achar. Viu, Carê? Me achar.
1: Birlikte oynamak hem daha eğlenceli hem de...
0: Evet.
1: Çok daha güzel.
2: Sofra hazır.
0: Annenin yaptığı yemekler de çok güzeldir ama.
1: Öyleyse ne yapıyoruz?
0: Ne yapıyoruz?
1: Hep birlikte sofraya oturuyoruz.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Pop-Pot!
1: İncilerim, bugün acaba bu nedir oyunu için gezintiye çıktık.
2: Acaba bu nedir?
1: Yosun, ama bu oyun daha farklı. Gerçekten bilmediğimiz şeyler hakkında incim.
3: Bu nedir? Mercan kayaları zaten biliyoruz. Peki bu? Güzel bir inci.
4: Biz denizin içinde ne varsa biliyoruz zaten. Mesela...
3: Ü- ı- ı-

0: Affedersin dostum. Aa,
1: bu nedir?
2: İşte gerçekten sizi meraklandıran bir şeyler bulduk sonunda. Bakalım bu nedir? Bu bir oyuncak. Tahta at oyuncağı.
3: Ama bu şekil deniz atlarına benzemiyor.
2: Benzemiyor, evet. Çünkü bu yeryüzünde yaşayan atlara benziyor.
0: Oo, deniz atları bana bundan hiç bahsetmedi. Demek yeryüzünde de yaşayabiliyorlar. Bu inanılmaz.
2: Hayır İncim. Yeryüzünde yaşayan atlar deniz atlarından farklı.
1: Şimdi çok merak ettik.
2: O zaman haraya gidiyoruz.
4: Bir sürü soru işareti.
0: Öğretmenim, hara neresi?
2: Hadi gidip öğrenelim en iyisi. İşte incilerim hara. Atların bazıları çiftliklerde, haralarda yaşar.
0: Ooo, yeryüzündeki atlar şunlar olmalı.
4: Saçları var, ne güzel.
2: Yeleleri var incilerim.
0: 1, 2, 3, 4.
3: 4 tane ayakları var.
4: Bunlar da ormanda koşuyor. Haralarda yaşamıyorlar galiba.
2: Onlar yılkı atları. Yılkı atları doğada yaşar.
0: Hani yatak? Nerede yatıyor atlar?
5: Çünkü atlar ayakta uyuyor. Yavru balık dostum.
1: Yengeç!
2: Geçmiş olsun yengeç. Ne oldu sana? İyi misin?
5: Ben deniz atları için seyis olarak işe başladım.
4: Seyis de nedir?
5: Atlara bakan kişiye seyis denir. Denizde atlar olmasa da deniz atları var. Ben de onlara bakıyorum. Sonra ata binmek istedim. Aslında çok güzel gidiyorduk. Tık tık tık tık tık tık tık tık tık. İşte öyle. Kaskımı takmadan dıkı dık dıkı dık derken kaza geçirdim.
2: Çok geçmiş olsun yengeç.
5: Allah'tan kabuğum sert ve dayanıklı. Böylece kazayı hafif atlattım.
0: Oh, çok şükür. Çok şükür.
1: Öğretmenim, biz de ata binelim.
5: Bu mümkün değil yavru balıklar.
4: Ama neden?
5: Çünkü deniz atları sağlık kontrolü için veterinere gitti.
0: Bir dakika, bir dakika. Düşünüyorum, düşünüyorum. Parlak fikir geldi.
3: Ha, hadi söylesene.
0: Evet, evet. Harika bir fikir bu.
1: Söylesene, söylesene.
0: Demin bulduğumuz oyuncak gibi. Neden kendi oyuncak atımızı yapmıyoruz ki?
2: Gerçekten çok parlak bir fikir. Aferin Kıpır.
0: Harada yaşıyor.

0: durun durun arkadaşlar. Ata binmeden önce kasklarınızı takın.
1: Gökten 3 elma düşmüş.
2: Bu şekilleri tanıyorum. Daire. Gözlerime bakın. Kocaman oldu.
3: Ve üçgen. Tıpkı şapka gibi.
4: Evet incilerim. Bunlar geometrik şekiller. Üçgen, kare, daire ve dikdörtgen. Şimdi bunlarla nesneler oluşturup hikaye oluşturacağız.
5: Ben ilk nesneyi buldum.
3: Bir araba!
4: Harika. Geometrik şekilleri kullanıyoruz.

0: Kullanarak araba yaptın güçlü. Kare, dikdörtgen ve daireler.
1: Hikayeme başlıyorum o zaman. Ben büyümüşüm, arabam varmış, evimden çıkmışım. Bugün bir arkadaşımı ziyaret edeceğim için çok mutluymuşum. Ona hediye almışım. Hem de kucak dolusu. Biraz zor taşıyorum kutuları. Onları arabaya koymuşum ve yola çıkmışım.
2: Şimdi sıra bende. Üçgen, kare ve küçük kareler. Bir de kapı, kapı.
3: Anladım. Sen ev yapmaya çalışıyorsun. İşte kapı.
2: Evimin bahçesini temizlemişim. Çünkü bugün misafirim gelecek. Evimin rengi sarı. Tıpkı benim gibi. Ona elmalı kurabiye yapmak istiyorum. Ama dolabı bir açıyorum ki elma kalmamış. Aklıma bir fikir geliyor.
4: İşte ben de bir ağaç yaptım. Daire dikdörtgenden bir gövde ve küçük elmalar da küçük daireler. Benim bahçemde elma ağacı var. Nasıl da olgunlaşmışlar. Onları toplamam gerek ama çok yukarıdalar. Acaba ne yapsam ki?
5: İşte ben de farklı boylardaki dikdörtgenlerle bir şey yaptım.
4: Harika bir merdiven.
5: Sütlaç bir türlü ağaca yetişemiyormuş. Ben de onu görmüşüm. Ve hemen merdiveni almışım. Ağaca dayamışız. Ve elmaları toplamışız. O sırada Puf gelmiş. Ve biraz elma istemiş. Tabii Sütlaç Puf'a bir sepet elma vermiş. Puf da elmalı kurabiyelerini pişirmiş. Hepimizi davet etmiş.
4: Dairelerde top top dondurmalar.
3: Evet. Ve hikaye şöyle tamamlanmış. Güçlü arabasıyla Puf'un evinin bahçesine gelmiş. Puf kocaman bir sofra hazırlamış. Sonra Kıpır ve Sütlaç da gelmiş. Ama bir tane sandalye boş kalmış. O benim sandalyemmiş. Ben de sonunda Puf'un evinin bahçesine gelmişim. Tabii yüzgeçimde bir kutu varmış. Kutuyu masanın üstüne koymuşum. Arkadaşlarım merakla bakmış. Kutuyu bir de açmışım ki... Silah dondurma! Herkes çok sevinmiş.
6: Ve hikaye burada bitmiş.
0: Harikaydı incilerim. Hem geometrik şekillerden neler yapabileceğimizi öğrendik, hem de şekillere bağlı kalarak bir hikaye oluşturduk.
5: Elmalı kurabiyeler nerede?
2: O hikayede kaldı dostum.
7: Hikayenin sonunda gökten 3 elma düşmüş. Biri yavru balıklara, biri öğretmenimize ve biri de siz çocuklara.
8: Dikdörtgen, kare, yuvarlak birleştir. Arabam, arabam, dört tekerdir.

0: Ya Bera?
1: Küçük iyilikler. Ayla ve Bera o hafta sonu dedelerinin yanına gideceği için çok sevinçliydi. Hazırlıklar yapıldı. Kırmızı küçük arabalarına binen aile yola çıktı. Şehrin kalabalığından uzaklaşıp yeşilin her rengini gördükleri orman yolundan giderlerken önce bir kaplumbağayla

0: Ren, Ayla ve Bera koşarak kucaklaştılar. Ardından babaanneleriyle de derin bir sohbete daldılar. Gün geceye kavuştu, Ayla ve Bera uyudu. Yeni bir güne başlarken Ayla ile Bera çoktan uyanmışlardı. Yataklarını düzelttiler, dişlerini fırçaladılar ve hemen kahvaltıya indiler. Babaları ve babaanneleri masadaydı. Anneleri de az sonra yanlarına gelmişti. Çocuklar da sandalyelerine oturdular ve masadaki büyük boşluğu hemen fark ettiler. "Dedem nerede babaanne?" dedi Ayla. Dedeleri o sabah sofrada değildi. Babaanneleri dedelerinin biraz hasta olduğunu söyledi. Ayla ve Bera da dedeleri için endişelendiler. Babaanneleri çocuklara korkulacak bir şey olmadığını, onun için hasta çorbası yapacağını söyledi. Çocukların yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi. Çünkü ne zaman hastalansalar, babaannelerinin hasta çorbasıyla hemen iyileşmişlerdi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kahvaltı bitince sofrayı toplayarak annelerine yardım ettiler. Sonra da babaannelerini mutfağa kadar takip ettiler.
2: Hadi başlayalım çocuklar.
0: Babaanneleri ocağın üzerine tencereyi koydu. Biraz yağ damlattı. Çocuklar pür dikkat izledi. Babaanneleri Ayla'dan bir soğan, Bera'dansa tel şehriyeyi vermesini istedi. Ayla,
1: hemen getiriyorum
0: diyerek sepetteki soğanlardan bir tane alıp hızlıca babaannesine verdi. Bera da şehriyeyi aradı. Çekmeceleri karıştırdı ama bir türlü bulamadı. Kardeşinin yardıma ihtiyacı olduğunu anlayan Ayla,
1: "Bera şurada, sağdaki çekmecede kavanozun içinde olan,"
0: dedi fısıldayarak. Bera elini attığı gibi şehriyeyi buldu ve babaannesine uzattı.
2: İşte tel şehriye.
0: Babaanneleri onlara teşekkür etti ve hep birlikte çorbanın kaynamasını beklediler. Bir süre sonra çorba kaynadı. Tencerenin kapağı açıldı. Koku mutfağa dağıldı. Kardeşler derin bir nefes aldı.
2: Oh, mis gibi,
0: dediler bir ağızdan. Çorba kaseye dolduruldu.
1: Dedeciğim sana çorba yaptık,
0: dedi Ayla. Torunlarını karşısında gören dede sevindi. O çorbasını içerken Ayla da Bera da çok mutluydu.
2: Ah, unuttum,
0: dedi yüksek sesle dedeleri. Çocuklar meraklandı. Ayla,
1: neyi unuttun dedeciğim,
0: diye sordu.
2: Kirazları.
0: Bera araya girerek,
2: kırmızı olanları mı,
0: diye sordu.
1: Hepsi kırmızı zaten,
0: dedi Ayla. Ve
1: biz toplarız dedeciğim,
0: diye ekledi. Dedeleri torunlarına gülümseyerek başını salladı ve dinlenmeye devam etti. Ayla ve Bera için yeni bir macera daha başlamıştı. Kirazlar toplanacak, kasalara koyulacak, sonra Cemil amcalarının gelmesini bekleyeceklerdi. Ayla ve Bera önce dedelerinin atölyesine gittiler. İçeri girdiklerinde her yerde marangoz aletleri vardı. Bir süre sonra gümüş renkli kovaları buldular ve alıp atölyeden çıktılar. Mis kokulu kiraz bahçesine daldılar. Yeşil ve kırmızıydı her yer. İlk gördükleri ağaca doğru koştular ve kirazları toplamaya başladılar. Bir süre sonra dolu kovalarla orta noktada buluştular. Kirazlara baktılar fakat hiç memnun olmadılar.
2: Dolmadı bu kovalar Ayla,
0: dedi Bera.
1: Çünkü sadece aşağıdaki kirazları topladık. Asıl yukarıdakileri toplamalıyız kardeşim,
0: dedi Ayla. Düşündüler, düşündüler

0: düşündüler. Bu sırada Bera dayanamadı. Kovada zaten az olan kirazı avuçlayıp ağzına attı.
1: Çok güzel,
0: dedi. Ayla da kardeşini görünce
2: dur yeme, yeme,
0: diye uyardı. Ve sesli düşündü.
2: Keşke tahta bir merdivenimiz olsa.
0: Evet, bu bir merdiven. Ayla dikkatlice merdivene tırmandı. Ağaçların tepelerindeki olgunlaşmış kirazları tek tek topladı. Bera da kardeşi düşmesin diye sıkıca merdiveni tuttu.

0: Güneş tepede yavaş yavaş batıyordu. Ayla ve Bera epey yorulmuş, kıyafetleri de kıpkırmızı olmuştu. Plastik kasalara koydukları kirazları yüklendiler. Bir kasayı Bera aldı, diğer kasayı da Ayla. Bahçeden çıktılar. Ve kapının önünde komşuları Cemil amcalarını beklemeye başladılar. Çok geçmeden sarı kamyonetin korna sesi duyuldu. Cemil amca geldi. Çocuklara dedelerini sordu. Ayla,
1: "O bugün hasta ama merak etme Cemil amca, kirazların burada,"
0: dedi. Tam o sırada dedeleri geldi. Belli ki çorba işe yaramıştı. Kasaları kiraz dolu gören dedeleri,
2: "Aferin size, ne güzel de toplamışsınız,"
0: diyerek sevgiyle baktı torunlarına. Kirazları Cemil amcalarına verdiler.

dedelerinin elinden tutarak evlerine döndüler. Önce bir güzel duş aldılar. Sonra uykuya dalmak için yataklarına yattılar. Gün bitti, ay çoktan gözüktü. Bu güzel günü bir şiirle süslediler. Dedemiz hasta olunca kirazları biz topladık. Hem ona yardım ettik, hem de çok eğlenip oynadık. Dedemiz hasta olmasın, yüzünün rengi solmasın. Allah'ım sen koru onu, bu da duamızın sonu. Amin. Onlar dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya, onlar dedelerine verdiği sözü yerine getirmenin gururuyla uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayın.

0: Leybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: はい、だぐれ。お、はい、だぐれ。それでバカだ。ベースメン。サンビネルスン。はい、だぐれ。シンディシンビティ。あ、アンマチュリチットセンデベケチ。Kusura bakma keçi. Dişime göre bir rakip bulana kadar seninle idare edeceğim.
1: Be.
0: Yo, öyle yağma yok. İyi günde kötü günde birbirimizin dostuyuz.
1: Be.
0: Oo, iyi valla. Yaprağını yerken hapır hupur, güreşmeye gelince be.
1: Be.
0: Konu kapanmıştır. Yarın rövanş yapacağız. İyice dinlen, sağlam bir şekilde çık karşıma.
1: Be.

0: Cede.
1: Ay Hak.
0: Bak bak bak bak. Kimler gelmiş?
1: Karagözüm nasılsın?
0: Meydana gel de düşmanlar kasım kasım kasılsın.
1: Anlamadım.
0: Meydana yahu, meydana.
1: Ne meydanı?
0: Orhan Bey Çarşı Meydanı.
1: Nasıl yani?

0: Paralel.
1: Olma. Ha? Para mı? Ne kadar?
0: Küftör seni. 5 altın akçe veririm.
1: Kabul.
0: Ama yenersen.
1: Ya yenilirsem? Ben mi sana vereceğim?
0: Yo. Öyle kumar olur.
1: Öyleyse kabul.
0: Yaşa Hacı Cavcav.
1: Hayda. Buna ne oldu şimdi?
0: Yırttı Hacı Vat, yırttı.
1: Neyi yırttı?
0: Senin yırtamadığını.
1: Benim başıma bir gelecek var ama neyse bakalım.
0: Korkma Hacı Vat, elim hafiftir.
1: İşte böyle tuzsuz efendi. Kabul ettim ama korkuyorum.
2: Korkacak bir şey yok. Ben sana taktik veririm.
1: Gerçekten mi?
2: Hey! Sen benim yalan söylediğimi ne zaman gördün?
1: Estağfurullah.
2: Ha şöyle. Şimdi anlatıyorum. İyi dinle.
1: Kulağım sende.
2: Hem dinle hem bak.
1: Tamam, gözüm de sende.
2: Karagöz güreşe başlarken hayda bire diye bağıracak.
1: Evet.
2: İşte o zaman sen ondan önce davranacaksın. Karagöz'ü tuttuğun gibi bam yere çalacaksın.
1: Hay Allah razı olsun. Hayatımda duyduğum en açıklayıcı taktik.
2: Eyvallah.
1: Ama kafama takılan bir şey var.
2: Neymiş?
1: Ben yere bam diye çalarım çalmasına da. Karagöz biraz densizdir. Bilirsin. Yine bir densizlik edip bam diye düşmek yerine gidip de güm diye düşerse ne yapacağım?
2: Hey! Dalga mı geçiyorsun?
1: Yahu sen de biraz güzeli izah et. Bam diye taktik mi olur? Nasıl tutacağım? Nasıl kaldıracağım? Ondan bahset.
2: Bak şimdi, Karagöz'ü böyle tutacaksın. Tuttun mu?
1: Tuttum.
2: Böyle kaldıracaksın. Kaldırdın mı?
1: Kaldırdım.
2: Sonra da bam! Yere vuracaksın. Yine mi anlamadın?
1: Vallahi anlamadım.
2: Yahu nasıl bir şapşal çıktın sen? Bunu anlamayacak ne var? Tutacaksın. Kaldıracaksın.
1: Aman.
2: Vuracaksın.
1: Bam.
2: Efendim?
1: Bam dedim bam.
2: Neden?
1: Ses çıkmadı ya. Bir daha vurursun yere diye korkuyorum.
2: Bir şeyin yok ya.
1: Evet. Sağlam bir şeyim yok.
2: Nasıl yani?
1: Boş ver tuzsuz efendi.
2: Sen bilirsin. Hadi bana müsaade. Öğrenmişsindir artık.
1: Ne çare? Öğrenmedim demeye korkuyorum.
2: Nasıl? Öğrenmedin mi?
1: Yok. Olur mu öyle şey? Konuşmayı unuturum da bunu unutmam. Bak konuşmayı unuttum. Ama taktiği asla.
2: Tövbe estağfurullah.
1: Yahu ben bu güreşi kabul etmekle kötü mü ettim acaba? Suzun yanına sağlam geldim, çürük çıktım. Oy belim.
0: Hazır mısın Hacı Vat?
1: Yo.
0: Neden?
1: Bilmem.
0: Yahu sözleşmiştik ya.
1: Biliyorum.
0: Öyleyse hazır ol.
1: Neye?
0: Yenilmeye.
1: Vallahi ne yalan söyleyeyim. Sadece ona hazırım. Ama para da lazım.
0: Sen çekil arada.
1: Ben mi?
0: Yahu sen değil.
1: Kim?
0: Sen.
1: Yahu nasıl çekileyim Karagöz?
0: Sen değil yahu.
1: Sen dedin ya.
0: Sana demedim.
1: Kime dedin?
0: Keçiye dedim. Keçi. Hayda bre. Hayda Acıvat, başlayalım.
1: Başla bakalım.
0: Acıdım sana. Önce sen başla.
1: Gerçekten mi?
0: Elbette. Başla.
1: O zaman söyle.
0: Ne söyleyeyim?
1: Hayda bire de.
0: Dedim farz et.
1: Olmaz. Tuzsuz öyle demedi. Hayda bire der demez kaldırıp yere vuracağım seni.
0: Demek tuzsuz öyle dedi.

0: Olmadı Hacı Cavcav. Sıran geçti. Şimdi sıra bende.
1: Ha?
2: Hayda bre!
1: Aman Karagözüm aman!
0: Halin yaman Hacı Cavcav yaman.
1: Yeter yahu.
0: Dur ya, bitmedi daha.
1: Oy oy oy. Bırak beni gideyim Karagöz.
0: Olmaz.
1: Öyleyse bana müsaade.
0: Dur ya. Daha bir şey görmedin.

0: Tamam be Hacivat. Amma uzattın. Sabahtan beri konuşmuyorsun. Ne var büyütecek? Kabul etmeseydin sen de. İyi be. Sen bilirsin. İster konuş, ister konuşma.
1: Konuşamıyorum ki.
0: Efendim?
1: Konuşamıyorum diyorum, konuşamıyorum.
0: Anlamadım ya.
1: Konuşamıyorum diyorum, konuşamıyorum.
0: Bence sen kendini fazla yorma Hacivat. Farkında mısın bilmiyorum ama... resmen konuşamıyorsun.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Aleyküm selam.
2: Amanın hortlak, imdat!
1: Ne oldu bu adama ya?
0: Bilmem. Bağırıp kaçmaya başladı.
1: Neden ki? Vallahi bilin.
2: Efendim?
1: Vallahi bilin anladım.
2: Anlamıyorum seni uşak.
1: Anlamıyorum ne var? Allah bilin dedim.
2: Ya arkadaş sen ne di... Mumya!
0: Galiba senden korktular Hacivat.
1: Galiba.
0: Efendim?
1: Yok bir şey ya.
3: Kaçmakta haklısın keçi. Ben olsam ben de kaçarım. Dua et Karagöz seni burada da bulmasın.
4: Be!
3: İnsanın bir tane sağlam kemiği kalmaz mı ya?
4: Be!
3: Çürümüş meyve gibi oldu her yerim. Mosmor.
4: Be!
3: Karagöz'ünde hiç vicdanı yokmuş arkadaş.
4: Be!
3: Gerçi kabahat bende. 5 akçe için çekilecek eziyet mi bu? Ben ne anlarım güreşten, dövüşten?
4: Be!
3: Edebiyatta, hesap kitapta, tarihte ve coğrafyada yarışsak eyvallah. Kalem oynatamaz karşımda. Ama güreş nedir yahu? Güreş nedir?
4: Be!
3: Bu da bana ders olsun.
0: Oo, keçi de buradaymış. Sabahtan beri seni arıyorum keçi. Neyse, size müthiş bir teklifim var gençler. Yüksekten atlama yarışması yapacağız. Kazanana benden 5. Ne oldu ya?
4: Be!
3: Yürü git işine be!
0: Allah Allah! Niye bu kadar telaş yaptılar ki? Hayret!

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

Leybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Arkadaşlar, daha hızlı olmak zorundayız. Şimdi sahanın diğer ucuna kadar yarışacağız.
1: Ben hazırım.
0: Bir, iki, üç, başla.
2: Arkadaşlar, deve kuşlarımız çok yoruldu. Bugünlük bitirelim antrenmanı. Ne dersiniz?
0: Olmaz Vefa. Çok çalışmamız lazım. Furkan'ın golünü ne çabuk unuttun.
3: Ama ne goldü be. Çekirge gibi zıpladı üstümüzden. Sonra da yumurlap tarihinin en efsane golünü attı.
0: İşte o yüzden çok sıkı çalışmamız lazım. Bu kadar dinlenme yeter. Şimdi koşumuzu tamamlayalım. Bir, iki, üç, başla!
2: Ha? Cemil, deve kuşları yorgunken antrenman da verimli olmaz. Yarın devam edelim.
0: Haklısın Vefa. Bugünlük bu kadar yeter.
4: Oo, arkadaşlar, deve kuşlarına oturmayı mı çalıştırıyorsunuz? Ha? Bir dahaki maç epey kolay olacak anlaşılan.
0: Güzel espri Furkan. Ama maça daha çok var. Merak etme. Güzel bir taktikle karşınızda olacağız.
2: Ama şimdi tüm deve kuşlarının dinlenmesi gerek.
5: Ne dinlenmesi? Şimdi sırada benim özel antrenmanım var. Tüm gün bunu bekledim ben.
0: Gani amca, ne özel antrenmanı?
5: Deve kuşlarına uçmayı öğreteceğim.
6: Ne?
4: Gani amca, deve kuşları uçamaz ki.
5: Sen zıplatınca ne harika, ben uçurunca olmaz Gani amca. Zıplamayı biliyorlarsa uçmayı da bilecekler. O kadar.
3: Hem deve kuşlarını uçurunca ne olacak ki?
5: Deve kuşlarından bir kargo şirketi kuracağım.
2: Kargo şirketi mi?
5: Bakın bir düşünün. Deve kuşlarına yumurtaları yükleriz. Şehre hızlıca göndeririz. Organik yumurtalar anında kapınızda. Deve kuşu kargo.
4: İyi de biz arabayla götürüyoruz zaten.
5: Araba olmaz, araba yavaş. Hem biz deve kuşlarını kurye olarak kullanmaya çalışmıştık. Ama götürmeleri gereken tüm elmaları yediler. Elma taşımayacağız çocuklar. Yumurta taşıyacağız. Neyse, hadi siz evlerinize dağılın. Ben antrenmana başlayayım. Evet arkadaşlar, uçmak çok basit. Hadi arkadaşlar, hadi. Azıcık gayret. Uçuyoruz. Demiştim size çok kolay diye. Yaşasın. Hadi ya. Uçmuyormuşuz meğer. Zaten bu kadar kolay olsaydı herkes uçardı. Uçmak zor olabilir ama imkansız değil. Bunu mutlaka başaracağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Tamam, haklısınız. Bugünlük bu kadar yeter. Ama yarın sabah erkenden denemelere başlıyoruz. Anlaştık mı?

0: kaleye ağırlık vermemiz lazım arkadaşlar. Zayıf noktamız kale.
1: Evet, kalemizde çok gol görüyoruz. Bir dakika, kaleci benim. Ya siz benim kurtarışlarımın neyini beğenmiyorsunuz?
0: Kurtarış yapsa beğeneceğiz ama yapmıyorsun ki.
2: Arkadaşlar daha sıkı çalışmalıyız. Furkan'ı durdurmanın bir yolunu bulmazsak bir daha maç kazanamayız.
3: Yetişin komşular! Ha? Deve kuşları yok!
0: Ha? Koşun çocuklar! Bir şeyler olmuş belli ki.
3: Hepsini götürmüşler.
4: Ha? Bak bak bak bak bak!
5: Eyvah!
0: Dur Gani amca, tane tane anlat. Kim götürmüş?
3: Kesin ticari rakiplerim götürmüştür. Uçan deve kuşu projemi duydular ve benden önce davranıp dünya tarihine geçecekler. Ha? Yoksa siz mi söylediniz?
2: Ha? Yok Gani amca, kime söyleyeceğiz?
3: O zaman ha? Dün biz konuşurken gizlice dinlemişlerdir.
0: Böyle bir şeyin olacağını sanmıyorum.
3: Nedenmiş? Ha?
2: Gani amca, o kadar deve kuşunu ancak bir kamyonla taşıyabilirler.
0: Etrafta hiç kamyon lastiği izi görüyor musun?
3: Haklısın. Peki ne oldu deve kuşlarına?

0: Yumurluk dedektifleri bu olayın sırrını çözer. Siz hiç merak etmeyin.
1: Miskin, şimdi seninle uğraşamayız. Önce deve kuşlarını bulmamız lazım.
2: Uzaylılar götürmüş olabilir arkadaşlar.
3: Bırak, başlama yine hayallere.
2: Bence imkansız değil. Bakın, şimdi düşünün. Uzay mekikleri var, uzay üsleri var, ışın cihazları var. Ama neleri eksik?
1: Neleri?
2: Tabii ki deve kuşları.
0: Yok artık.
4: Arkadaşlar, daha gerçekçi düşünebilir miyiz?
5: Bak!
0: Bu da bugün pek telaşlı.
3: Durun bir dakika. Miskin bize bir şey anlatmaya çalışıyor galiba.
5: Bak!
6: Uçmak mı istiyorsun sen? Çocuklar, bu da güzel fikir. Tavukların uçması hem daha kolay olur.
5: Bak!
4: Yok Gani amca, başka bir şey demek istiyor. Takip edelim hadi.
3: Bakın, deve kuşu tüyü var burada.
2: Ben demiştim uzaylıların işi diye. Buradan uzay gemilerine çekmişler deve kuşlarını.
0: Burak!
4: Bak! Miskin, deve kuşları buradan mı kaçtı?
3: Arkadaşlar, galiba deve kuşları bizim yüzümüzden kaçmışlar.
1: Niye? Biz ne yaptık ki?
4: Dün onları çok yorduk.
6: Ne şey? Ben de biraz fazla üzerlerine gitmiş olabilirim.
2: Ne yapacağız şimdi?
0: Tabii ki izlerini sürüp onları bulacağız.
6: Bu ciltlerden nasıl atlayacağız? Ben o kadar yükseğe zıplayamam ki.
4: Niye atlayalım Gani amca? Kapıdan çıkarız.
6: Haklısınız. Hadi bakalım.
0: İzler çok taze. Buradan dün akşam geçmiş olmalılar.
1: Dalga geçme Önder. Hadi izleri takip edelim.
4: İzler burada bitiyor.
6: Uçarak mı devam etmişler?
3: Hayır Gani amca. Çayırlık alan başladığı için izleri göremiyoruz.
2: Az ileride Ramazan abinin bostanı var. Oraya gitmiş olabilirler.
4: Doğru diyorsun Vefa. Hadi bakalım.
3: Vallahi keyifleri yerinde.
4: Burayı bırakıp da antrenmana gelmezler.
6: Uçma işi de hayal oldu desenize.
3: Selamünaleyküm Ramazan abi.
7: Aleykümselam Cemilciğim.
4: Deve kuşlarımızı almaya geldik abi.
7: Ama onlar pek gelmek istemiyor sanki.
2: Evet, onları çok yorduk. Ama artık dikkatli olacağız.
4: Hadi geri dönelim sahamıza.
3: Söz, antrenmanlarda sizi fazla yormayacağız.
6: Harika. Antrenmanlarda fazla yorulmazsanız uçma denemelerine de devam edebiliriz. Tamam, sakin olun. Uçmak yok. Yeter ki evinize dönün. Sevinçten havalara uçuyorum. Korkmayın. Lafın gelişi öyle dedim. Artık uçmak yok.

0: Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Destur! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine gibi.

dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Kırmızı araba, sıra sende. Oo, kırmızı araba, ne kadar çok kirlenmişsin. Neyse, üzülme. Seni hemen parıldayacağım. İşte bitti. Güle güle kırmızı araba. Sıradaki araç lütfen. Aa, mavi araba, sıra sende mi? Çok kirlenmişsin sen de. Ha? Olamaz. Sular kesildi. Siz biraz bekleyin, ben suları getireyim.
1: Adem.
2: Efendim.
1: Ay, ay Allah, orada mıydın? Bu ne hal?
2: Arabayı yıkıyorum.
1: Arabayı mı yoksa kendini mi yıkıyorsun? Pek seçilmiyor canım.
2: Tertemiz olması lazım hemen. Ablam hacdan dönüyor. Onu karşılamaya pis arabayla mı gidelim?
1: Temiz arabayla gidelim tabii. Ama sen yine de kendini köpüklemesen iyiydi. Bir sorun mu var oğlum?
0: Var. Hem de çok büyük.
2: Dur, korkutma şimdi bizi.
1: Ne oldu canım?
0: Islak mendil bitmiş.
2: Hay Allah. Bu muydu çok büyük sorun? Vardır kilerde.
0: Yok.
1: Banyo dolabında vardır.
0: Yok.
2: Mutfakta vardır.
0: Yok.
1: Ceren'in odasında vardır.
0: Yok.
2: Nasıl yani?
0: Yok baba, hiçbir yerde yok. Hemen alışverişe gitmeliyiz.
1: Hemen mi?
0: Evet anne.
2: Ama neden?
0: Bir sürü araç benim odamda yıkanmayı bekliyor.
2: Biraz daha bekleyecek çünkü halanı karşılamaya gideceğiz.
0: Halan mı geliyor?
1: Evet. Evet.
0: Yaşasın. Hadi gidelim.
2: Yok, şimdi erken. Daha vakit var.
0: Onu demiyorum baba, alışverişi diyorum.
2: Ha, o da olmaz.
0: Ama neden?
1: Baban arabayı yıkayacak. Sonra başka işlerimiz de var. Bugün alışveriş zor.
2: Ama alışverişi halledeceğim. Söz. O iş bende.
0: Biz?
2: Siz niye yorulasınız evladım? Ben kıyamam size.
0: Ama baba. Halam hacı mı oldu anne?
1: Evet kızım.
0: Enişten ne oldu peki?
1: O da hacı oldu.
0: Peki baba, sen hacı oldun mu?
2: Yok kızım, henüz değil.
0: Anne sen?
1: Ben de henüz olmadım.
0: Bir dahaki sefere siz...

0: da olduk.
1: Tamam.
0: Biz de olalım. Bence güzel bir şey.
1: Güzel olmaz mı canım kızım? Kabe'ye gidiyoruz. İbadet ediyoruz. Peygamberimizin kabrini ziyaret ediyoruz. Hepsi çok güzel şeyler. Hı,
0: tamam, ben de gideceğim.
2: İşte geldik. Hı.
0: Koş! Ha? Koş! Dur! Zıpla! Dur! Sakın kıpırdama! Onlar ne anne?
2: Hurma kızım. Halan getirmiş bizim için.
0: Ramazan'da yediğimiz hurma abla. Hatırlasana.
3: Ha,
0: evet. Güzel.
2: İster misiniz?
0: Evet. Kal.
2: Ceren.
0: Tamam tamam o da yesin yazık. Islak mendil aldın mı baba?
1: Almaz olur muyum? Seni bekletmemek için hemen alışverişe gittim.
0: Hani birlikte gidecektik?
1: Yo, dedim ya siz yorulmayın diye.
0: Bize ne aldın baba?
1: Sürpriz. Poşetleri yerleştirmeye yardım edenler görebiliyor sadece.
0: Ya, ben yardım ederim.
3: Ben de.
2: O zaman ikiye ayrılalım. Mutfak ve kiler.
0: Tamam. Peçete.
1: Peçete.
0: Sabun.
1: Sabun.
0: Islak mendil.
1: Islak mendil.
0: Bir ıslak mendil daha.
1: Oo, daha da var.
0: Yaşasın.
1: Ama yine de dikkatli kullan, olur mu canım? Çok olması dilediğimiz gibi harcayacağımız anlamına gelmez. İhtiyacımız kadar harcamalıyız.
0: Tabii baba, hiç merak etme. O iş bende.
1: Aslanım be, sana güveniyorum.
0: Diğer poşete geçiyorum.
1: Geç bakalım.
0: Tabak.
1: Tabak mı?
0: Oo, hem de bir sürü. Kaşık, çatal.
1: Kaşık, çatal mı? Allah Allah. Bir poşet dolusu kaşık, çatal, tabak. Hem de plastik. Biz plastik kullanmıyoruz ki.
0: Baba, kullanmadığımız şeyleri almamalısın. Hmm. Ya, patlamamış mısır. En sevdiğim.
2: Akşam patlatalım. Ben de özlemişim.
0: İncecik, birazcık da uzun bir şeyler.
2: Çubuk makarna?
0: Yok, daha kısa ve daha ince.
2: Aa, tel şehriye. Çok haklısın, daha kısa ve daha ince.
0: Bebekli bir şey. Sanırım banyoya gidecek.
2: Bebekli bir şey mi?
0: Anne bu bebek bezi.
2: Haklısın.
0: Bunu kime bağlayacağız anne? Eren'e mi?
2: Hayır tabii ki. Bir yanlışlık olmalı. Bebek şampuanı, pişik kremi. Bu kadar bebek bakım eşyasını neden aldı acaba Adem?
0: Babam belki bebek de almıştır anne.
2: Adem! Hmm? Bir sorunumuz var.
4: Sizin de mi?
2: Evet bizim de.
0: Ne oluyor burada?
2: Hay Allah.
1: Sanırım poşetler karıştı Emel.
2: Öyle olmalı yoksa bebek bezi neden alasın?
0: Bebek bezi mi? Bu evde hiç bebek yok ki.
3: Ne yapacağız şimdi?
1: Bizim olmayanları ayırıp...
3: Bizim olmayanları ayırıp sahiplerini bulmamız lazım.
2: Çünkü sahipleri de muhtemelen eşyalarını arıyordur. Bizim de bu emanetlere bir zarar vermeden sahiplerini bulmamız lazım.
0: O zaman bütün dünyayı dolaşıp tek tek herkese sormalıyız.
2: Aslında o kadar dolaşmadan da...
3: Bir dakika, düşünmem lazım.
0: Pamparlak fikirler düşününce gelir.
3: Önce deniz kenarlarından başlayalım.
0: Ayaklarımızı denize sokar, biraz dondurma yeriz. Sonra da yüzeriz.
1: Siz deniz keyfi yaparken poşetin sahibi çok uzaklara gidebilir.
3: Tamam, yüzmek yok. İşimiz acele, unuttun mu?
0: O zaman sadece ayaklarımızı denize sokup gelip geçenlere bunlar sizin mi diye sorarız.
3: Evet, süper fikir.
2: Biraz fazla mı uzağa gittiniz ne?
0: Tamam o zaman. Halamın gittiği yerlere gidelim.
3: Evet, Medine'ye gidelim. Hem hurma alırız hem de bu poşetlerin sahibini ararız.
1: Emin misiniz?
0: Ben sahibini bulmak için gerekirse bütün dünyayı gezerim baba.
3: Ben de.
1: Hay maşallah. Belli belli. Planınızdan hemen anladım. Hazır çıkmışken hava da sıcak, biraz da serin yerlere sorun canım.
0: Çok doğru. Yüksek dağlara çıkalım. Upuzun dağlara bile.
1: Oh, püfür püfür.
2: Aman üşütmeyin.
3: Üşütmeyiz anne. Ben yanımıza termal montlarımızı almıştım.
1: Ne ara aldın kızım? Hiç fark etmedim.
3: Ablayım ben baba. Kardeşimi düşünmek zorundayım.
0: Kardan adam yapalım. Sonra biraz da kar topu oynayıp herkese soralım. Bu poşet kimin?
2: Cevap yok. Sanırım kimse duymadı ha?
0: Kimse yok. Herkes üşüyüp gitmiş. Hemen helikoptere haber verelim. Bizi bu dağdan alsın.
3: Ben hallederim. Alo, alo. Helikopter lütfen.
1: Atlayın.

0: Bize hemen Luna Park'a bırak helikopter amca.
1: İşte geldik.
0: Buradaki bütün çocuklara soralım.
2: Bu çocukların bez kullandıklarını sanmıyorum canım.
0: Doğru. Bebekler Luna Park'ta eğlenemez. O zaman mecbur biz eğleneceğiz.
3: Ha, bir atlı karınca. Hadi binelim.
0: Evet at. Hadi bize halama uçur.
1: At uçuşa hazırlanıyor. Ama o da ne?
2: At bey, halaya gidiş iptal. Doğru markete gidiyorsun.
0: Ama neden?
2: Çünkü yeterince aradınız.
0: Ama bulamadık.
2: O yüzden doğru markete gidip kamera kayıtlarına bakmalıyız.
0: Bunu neden başta düşünmedik? Hadi gidelim. Dondurma da alalım.
1: Siz iyi gezdiniz. Epey yoruldunuz. Ben giderim. Emel'cim, ben poşeti alıp hemen markete gidiyorum. Bu önemli görevi halledip geleyim.
0: Biz?
1: Tek başıma gidiyorum canlarım.
0: Ama baba.

0: Maksudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah.
1: Ne de güzel söyledin hocam.
2: Oo Kadri, nasılsın bugün?
1: Ben iyiyim de o kötü.
2: O zaman al bakalım sana bir yağlı pide.
1: Aa, Allah razı olsun hocam. Gömü bulmuş gibi oldum vallahi.
2: Gömü de bulasın inşallah. Bunlar yine ne karıştırıyorlar?
3: Yok hocam, bir şey karıştırmıyorlar. Bana kuyu kazıyorlar.
2: Kuyu mu?
3: Hocam artık yaşlandım. Gölden su almaya gitmek zor geliyor. Köydekilerden bana bir su kuyusu yapmalarını istedim ama pek kimse yanaşmadı.
4: Hocam, vallahi çok işim var ya. Tüm gün soğan ekeceğim.
5: Çok isterdim ama kazan yapacağım bizimkilere.
6: Evde temizlik işleri var. Yoğunum amca.
7: Paloğa çıkacağım dayıcığım, vaktim yok.
2: Demek herkes çok meşgul. Hastalanınca kapını çalarlar ama.

0: Çocuklar da durumu görüp kendilerince su kuyusu kazıyorlar bana.
1: Anladım. Yanlış yeri kazıyorlar ama. Oradan su çıkmaz ki.
0: Ben de biliyorum ama başlamışlardı. Bir şey demedim.
1: Bizimkilerin seni yalnız bırakmaları hoş olmamış.
2: Allah razı olsun hocam. Gönlü bulmuş gibi oldum valla.
1: Ben ne yapacağımı biliyorum. İşte oldu. Evet, burası uygun. Köyümün yollarında bahar çiçekleri açmış. Dallarda böcekler, kırlarda inekler. Paytak paytak yürüyor patikada ördekler.
3: Selam hocam. Bakıyorum da keyfin yerinde.
1: Benim olmasın da kimin keyfi yerinde olsun efendi?
3: Hayırdır hocam? Ne oldu?
1: Hayır. Bunu kimseye söylememem gerek.
3: Hocam hayrola? Neyi söylememen gerek?
1: Bilemiyorum. Sır tutabilir misin?
3: Söyle hocam söyle. Benden bir şey çıkmaz.
1: Peki o zaman. Bu nedir biliyor musun?
3: Hı?
1: Bu bir gömü haritası. Anlarsın ya.
3: Gömü haritası mı? Yani burada hazine mi var?
1: Şşşt. Aramızda.

0: Estami, sana bir şey diyeceğim. Ama kimseye söyleme. Hocam bir gömü haritası bulmuş. Kazıyor da kazıyor.
1: Hadi ya. Demirci! Demirci abi! Sana bir şey diyeceğim. Ama kimseye sakın söyleme.
2: Ha? Ciddi misin? Bak, bu aramızda kalsın. Fiskos fiskos fiskos.
1: Uy! Vay hoca!

0: Ah, pek de yoruldum. Ama hazineyi bulduğumda buna değecek. Yarın devam edelim artık.
1: Hey, siz de nereden çıktınız?
2: Hazine sadece senin mi olacak da?

0: Ay, uşaklar, benim dermanım kalmadı da.
1: Ben de bittim. Bu gemi de amma derindeymiş yahu.
2: Ne kadar derindeyse o kadar büyük demektir.
0: Doğru söylersin uşağım. O hazineye bir ulaşalım. Hayallerim gerçek olacak.
1: Çok konuşacak vaktimiz yok efendiler. Sabah olmadan işimizi bitirmeliyiz.
0: Doğru dedin. Haydi o zaman.

0: Kolay gelsin çocuklar. Nasıl gidiyor kazı?
1: Biraz yavaş ama suya ulaşana dek kazmaya devam.
0: İşiniz epey sürecek gibi.
2: Sorun değil. Lokman Hekim bize çok yardım etti. Şimdi sıra bizde.
0: Vay vay vay, şuraya bakın. Bir aylık iş bir günde bitivermiş. Maşallah, maşallah. Suya da ulaşmışlar.
3: Hocam, bu kuyu... Ama nasıl oldu?
0: Azimle. Daha doğrusu hırs ile.
4: Hocam sen kandırdın bizi. Gömü var dedin ama sabaha kadar kazdık, hiçbir şey çıkmadı.
5: Allah'ından bul hoca. Reva mı bu yaptığın?
0: Bir dakika efendi. Ben kimseyi kandırmadım.
5: Ama gömü var demişsin.
0: Gömü demek gömülü olan demek. Burada gömülü olan şey de su idi.
5: Su mu?
0: Evet, hem su da bir hazine değil mi? Düşünün bakalım, altın olmadan yaşayabilirsiniz. Peki ya su olmadan?
6: Hepinize teşekkürler arkadaşlar. O çok değerli vaktinizi de verdiniz ama.
1: Baba, baba, kazarken bak ne bulduk.
0: Oo, siz de başka bir çeşit gömü buldunuz demek. Su kadar değerli olmasa da. Niyetler hep çeşit çeşit. Yapılan iş aynı olsa da baştan gerek iyi bir niyet Mevla o zaman verir insana.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: adım mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yeter bence bu kadara.
1: Durduramıyorum ki.
0: Durdurdum. Benimki hazır bile.
1: 1, 2, 3 tane. Tamam, kardan adamımızı yapabiliriz. Bu işte sanki bir terslik var gibi.
0: Evet haklısın dostum. Kardan adamın kömür düğmesi düşmüş. Hayır, hala bir tuhaflık var. Buldum. Kar toplarının yeri değişecek bence.
1: Tabii ya.
0: Anladım.
1: İşte şimdi oldu. Gövdesi bu olacak.
0: Ve kardan adamımızın kafası da bu olacak. Harika oldu. Burnu yok. Burun çok önemli.
1: Hem de nasıl? Ninem yine çörek pişiriyor.
0: Durun arkadaşlar. Kardan adamımızı burunsuz bırakamayız. Hayır. Diğer çocukların kardan adamlarına bakın. Burnuna havuç takmalıyız.
2: Şimdi nereden bulalım havucu?
0: Kes kes. İşte havucumuz kös kösten.
3: Dur.

0: Bu köstebek yuvasında bir dünya saklıyor olmalı. Havuç bile var.
1: Oy nenem, oy! Nasıl dayanacağım bu kokuya?
2: Dur, bizi de bekle.
0: Siz de merak ediyor musunuz? Ninemin çörekleri. Durun, durun. Beni de bekleyin. Bana da bırakın.
1: Ellerine sağlık nine. Yine döktürmüşsün.
3: Biz eski toprağız evlat. Afiyet olsun. Sahi, Ozan nerede? Göremedim onu.
1: Bütün ödevlerini biriktirmiş. 2 gün boyunca ödev yapması gerekiyor.
0: Ona söylemiştim. Hepsini zamanında yap diye.
3: Efe, evladım.
0: Elhamdülillah. Efendim nineciğim.
3: Kümesten yumurtaları toplar mısın? 2 gündür bir gariplik var. Gıt gıt yumurtlamıyor. İnşallah bugün yumurtlamıştır.
0: Gittim bile. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. Gıt gıt gıdak. Yumurta yok ki. Bizim tavuk bugün de yumurtlamamış. Bu işte bir iş var. Arkadaşlar koşun.
4: Göz göz, neredesin?
5: Hey!
4: Vuramadın ki, vuramadın ki. Yoruldum. Daha ne kadar kar topu var?
5: Bitti mi? Hay Allah, bitti.
4: Şimdi görürsün sen. Köz köz.
5: Ben buradayken kar topları beni bulamaz. Temtem, iyi ki varsın dostum.
6: Sen de dostum. Biraz da şöyle uyuyayım.
5: Temtem, dön.
4: Tam isabet.
5: Bu nedir?
6: Yumurtalı köstebek.
4: Yumurta mı? Ama nereden çıktı bu yumurtalar? Sepet sepet yumurta.
0: Bu gıt gıtın ayak izi.
2: Ama gıt gıt hep kümese yumurtlar.
0: Ormandan tilki inip yumurtaları yemiş olabilir mi?
1: Hayır. Tilki gelmiş olsa mutlaka karın üzerinde ayak izi olurdu.
2: Bakın bir ayak izi daha var.
1: Bu ayak izi kime ait acaba?
2: Keşke Ozan da burada olsaydı. Bize bu gizemi çözmeye yardım ederdi.
0: Keşke. Keşke. Tamam, plan yapmalıyız arkadaşlar. Planım şu. Bu akşam...
4: Dostum, bu yumurtalar senin mi?
5: Yumurtaların hangi tavuğa ait olduğunu bu şekilde anlayabilecek miyiz sence?
4: Bana güven, kesin bu tavuğa ait. Bak, nasıl da özlem dolu bakıyor.
5: Ay. Kaç, kaç, kaçacak!
4: Ne var bunda bu kadar sinirlenecek dostum? Koş, göz, göz, koş!
0: Gelen giden yok. Gıt gıt kümesinde.
2: Demek ki gıt gıt yumurtalarını götürmüyor.
1: O zaman kim?
4: Aa, çok yoruldum. Yumurtalar bilibilinin değil, tavtavın da değil, kıkırın da değil.
5: Sadece gıt gıt kaldı. Efe'nin ninesinin tavuğu.
4: Umarım gıt gıt daha seveceğim bir tavuktur. Hadi yürü.
0: Hay Allah, elektrikler gitti.
1: İşte, işte biri geliyor.
0: Kim bu acaba?
2: Gidip bakalım.
1: Yumurtaları alıyor.
0: Hadi koşun, kaçıyor.

açmıyor ki. Nasıl yürüyor öyle?

0: Fakat bu yumurtalar senin mi?
1: Dostum bak sinirlenme. Yardım etmeye çalışıyoruz. Gıt gıt da sinirlendi galiba.
0: Hayır dostum hayır. Yumurtalar gıt gıtın. Bu görevde başarılı.
1: Epey yorulduk bugün.
0: Bolca da gagalandık.
1: Haklısın. Olamaz. Yine mi yumurta? Kim getiriyor bunları?
0: Temtem sabah akşam burada. Belki bir ara gözlerini açmıştır, birini görmüştür. Ona soralım.
2: Ne güzel uyuyor, hem de yürüyor. Ben de deneyim.
3: Mirmir, burada garip yürüyen birilerini gördünüz mü?
0: Sanki bizi anlayacak gibi sorular soruyorlar.
4: Bir yere işaret ediyor.
5: Biri Temtem, diğeri de
6: Ozan.
7: Olamaz. Yine uyur gezerlik yapmışım.
3: Bir tek o olsa iyi dostum. Demek yumurtaları kümesten alıp çalılara sen saklıyordun.
7: Ne? Bu nasıl olur? Ben sadece rüyamda yumurtalı ekmek yiyordum.
8: Ve dün de rüyanda yumurtalı ne görmüştün?
7: Aa evet. Dün de sahanda yumurta yiyordum. Ama bunu nereden biliyorsunuz ki?
8: Dünden beri gıt gıtın yumurtaları kayboluyor çünkü.
7: Çok özür dilerim. Ne zaman rüyamda yumurta görsem uyur gezer olurum.
8: Önemli değil. Ozan uyandı, yumurtalar kurtuldu.

0: Uykumuz geldi. Sabah devam edelim dostlarım. Hayırlı akşamlar.
1: Ben de uyusam iyi olacak. Bu kadar macera yeter.
2: Haklısın dostum. Zaten bugün hiç uyumadın.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?

0: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

Hay Allah. Açılmıyor. Anahtar dediğin boşa döner mi hiç? Ay. Şimdi de kilidin içinde kaldı. Çıkmıyor. Katırt kuturt mu? Hay Allah, kırıldı. Ne yapacağım şimdi?

0: Efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İlk sorunuz geliyor.
1: Nereden?
0: Benden.
1: Ha, çok da uzak bir yoldan gelmiyormuş canım. Şuradan şuraya.
0: Kapıda anahtarı kırılan ya da anahtarını kaybeden bir kişi kapıda kalırsa ilk olarak ne yapmalıdır?
1: Ha, şıkları alayım.
0: Şık yok efendim.
1: Şıkkın olmayışı çok da şık olmadı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Aha. Çilingir çağrılır tabii ki de. Aa, yıktım perdeyi, eledim bir an. Tüm kilitleri açıp geldim hemen. Çocuklar, çilingirler her kapıyı açabilir. Aa, buna göre alet edevatları vardır. Tornavidalar, penseler, kırıcı setler, matkaplar, yan keskiler, E'ler, iğneler ve hatta maymuncuklar vardır. Ama bu bildiğiniz maymunlardan değildir. Maymunlar ellerini ve parmaklarını ustaca kullanabilen hayvanlardır. Bir rivayete göre kavanoz kapaklarını açan maymunları gören ustalar, icat ettikleri bu anahtarın maymun gibi becerikli olduğunu düşünerek maymuncuk adını vermişlerdir. Maymunlar kavanozları, maymuncuklarsa kapalı kapıları açar çocuklar.
2: Nasıl çilingir olunur?
1: Anlat bakalım robotik ses. Nasıl çilingir olunurmuş?
2: Usta çilingirlerin yanında çalışmak ya da kurslara katılmak.
1: Evet, bir iş en iyi ustasından öğrenilir. Ne demiş atalarımız? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yani buradaki ayna kelimesi günümüzde ayna manasına.
2: Affedersin, lafını kesiyorum Naci.
1: Ballı mı?
2: Hayır, şeker sana dokunuyor diyettesin.
1: Aa, teşekkür ederim robotik ses. Devam edelim.
2: Allah'a şükürler olsun. Konu dağılıyor yoksa.
1: Peki tamam. Hadi işimize bakalım o zaman.
2: Çilingir olmak için halk eğitim merkezleri, meslek edindirme kursları veya çilingir atölyeleri bu konuda eğitim verir. Mesleki eğitim merkezleri, çıraklık eğitim merkezi çilingirlik için kalfalık ve ustalık belgesi verir.
1: Verdiğin bu kıymetli bilgiler için teşekkür ederim robotik ses.
2: Robot demen yeterli Naci. Devam ediyorum. Çilingir.

0: çalışabilir. Özveri gerektiren bir iştir. Tamam, söyleyeceklerim bu kadardı Naci.
1: Ha, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. İnsanoğlu dünyada var olduğundan beri hep korunma ve güvenlik ihtiyacı hissetti çocuklar. Ha işte bakın, bu da bir kapı. Ama taştan. Hiçbir yerinde anahtar yuvası da görünmüyor. Bu devirde çilingir de olmaz şimdi. Eski bir filmde görmüştüm. Nasıldı? Aha! Açıl koca taş, açıl! Aa, işe yaramadı. Galiba hatırladım. Açıl susam, açıl! İşte oldu. Burada dev bir hazine yatıyormuş meğerse. İlk kilitler milattan önce 4000 yıllarında icat edilip kullanılmaya başlandı. Antik Mısır ve Mezopotamya'da ahşaptan yapılmış anahtarlar vardı çocuklar. İşte antik bir Mısır. Anne! Anneciğim! Bir saniye dişli beyciğim. Efendim anneciğim. Ben de şimdi senden bahsediyordum. Evet. Kapa sen şimdi, kapa. Antik çağdayım, çok yazar sana. Çok dağıldığımı nerede kalmıştık? Hatırladım. Mısır ve Mezopotamya'daki tahta anahtarlardan bahsediyorduk. Daha sonra Romalılar metal işçiliğinde ustalaşarak daha dayanıklı kilitler geliştirdi. Ayrıca ilk taşınabilir anahtarları ve parmak yüzüğüne takılabilen minik anahtarları da onlar icat ettiler. Böylece kalelerin, şatoların, ambarların, evlerin ve daha birçok yerin güvenli olması sağlandı. Nereye geldik? Çividen de anlaşılacağı üzere neredeyiz? Orta Çağ. Gördüğünüz gibi her şey ortada. Orta Çağ çünkü. Acaba bir masalda oynamış mıdır? Ay bu da neydi böyle? Orta Çağ'da demircilik öyle ilerlemiş ki gelişen kilitler karşısında çilingirler de daha karmaşık işlerle uğraşmak zorunda kalmışlar. Daha sonraları ise kilitler daha da güvenli hale getirilmiş. 1800'lü yılların sonunda kırılmaz kilit geliştirilmiş. Kırmak tam 67 yıl sürmüş. Ne uzun bir zaman ama. İşte örsün yanındaki tam da bu kilitten. Hemen deniyorum. Bence tek denemede kırarım.

taştan da sert olamazsın ama. Bu da terslikler bitmiyor. Tarihi de kilitleri de çok fazla kurcalamamak lazım.

0: gidiyorum beyefendi.
1: İşte bir kilit fabrikasındayız.
0: Ha, bu iş tamamdır. İşte bir kilit takımı. Ve son olarak anahtar. Ve işte bu kadar. Artık bunlar ev, iş yeri, okul ve daha birçok yerde kullanılmak için hazır. Bu kapılar diğerlerine benzemiyor. Bakın, üstlerinde anahtar bile yok. Hmm. Peki nasıl açılacak dersiniz? Ben biliyorum. Bu gördüğünüz şey bir dijital kilit. Anahtara gerek yok. Girilen şifre anahtar yerine geçiyor. Böylece anahtarlık da tarihe karışmış oluyor. Ha, pek severdim aslında. Güvenlik için her zaman zor rakamlar seçilmeli. Deneyeyim bakayım. 1234. Söylendiği kadar zor. Oh. Şifre sandığımdan çok daha kolaymış. Yaşasın. Yani şimdi diğer kapıyı açalım. Bunun şifrelenmesi daha değişik. Sağa sola dönen çeşitli rakamlar. Ha ne ha? Şifreyi yanlış girdik. Alarm devreye girdi. Ya bu alarm da bir güvenlik sonuçta. Daha fazla katlanamayacağım. Gördüğünüz gibi çocuklar, pek çok kilit var. Ama çilingirler de pek yaman. Günümüzde pek çok şey değişip dijital, hatta kumandalı da olsa açacak birilerine her zaman ihtiyacımız var. Çilingirlik basit anahtar yapımından çok gelişmiş elektronik güvenlik sistemlerine kadar her yerde var. Ben yine de her zaman bir yedek anahtarınız olması gerektiğini tavsiye ederim. Efendim anne? Ha, şimdi eve girdim. Mısır. Ha, evet evet aldım anne. Hem de antik mısır. Ay yola koyuldum anne, getiriyorum mısırını. Hadi görüşürüz.
2: Oo.
0: Bak dişli. İşte orada.

0: professeur. Hein?
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyorum.

0: korkuyor musun?
1: Tik! Tik!
0: Daha önce hiç bu kadar yüksekten uçmamıştın. Haklısın. Hatırlıyor musun Nadir? Sen de çok endişelenmiştin ilk uçuşunda.
1: Korktu! Korktu! Tik!
0: Ama sonra cesaretini toplayıp uçmayı denediğinde bunun sandığın kadar zor olmadığını anlamıştın. Senin için de geçerli bu küçüğüm. Eminim sen de başaracaksın. Hadi gel, bir daha deneyelim.
1: Yüksek, yüksek, tik.
0: Ha?

0: masala ne dersiniz?
1: Tik tik.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, lokum isminde bir kuş yaşarmış. Tatlı mı tatlı lokum kuşun bir sıkıntısı varmış. Neymiş dersiniz lokumumuzu üzen derdi? Lokum uçamıyormuş. Daha doğrusu uçmaya korkuyormuş. Herkes uçamayan kuş mu olur diye onunla alay ediyormuş. Lokum hem uçamadığı için hem de kimse onu anlamadığı için üzülüyormuş. Lokum sürekli uçuş denemeleri yapıyormuş. Ağaç dalları fazla yüksekmiş. Belki daha alçak bir yerden uçmayı denemeliymiş. Bir gün nehir kenarına gitmiş, bir taşın üzerine çıkmış.

kanatlarını açmış, tam uçacakken içini bir korku kaplamış. Yapamayacağım deyip vazgeçmiş. Tam o sırada ne olmuş biliyor musunuz? Altındaki taş hareket etmiş. Taş mı? Elbette taş hareket etmemiş. Aslında ortada taş filan da yokmuş. Sadece lokum küçük kurbağayı taş sanmış. Kurbik'le dostlukları da işte böyle başlamış. Kurbik kurbağaymış. Lokumsa bir kuş. Her ne kadar türleri ve görüntüleri farklı da olsa kurbikle lokumun yaşadıkları aynıymış. Lokum nasıl bir kuş olmasına rağmen uçamıyorsa kurbik de bir kurbağa olmasına rağmen yüzemiyormuş. Lokum uçmaya, kurbik yüzmeye korkuyormuş. Bu yüzden kimse onları anlamıyormuş. Birbirleri hariç. Onlar birbirlerini çok iyi anlıyorlarmış. Bu iki iyi dost zaman zaman birbirlerine korkularını yenme konusunda yardım etmeye çalışmış. Bir gün lokum nehire girmiş. Suyun içinde olmak çok eğlenceliymiş. Niyeti kurbiki cesaretlendirmekmiş. Başka bir günde kurbik çok yukarılara zıplayarak lokuma yüksekte olmanın sandığı kadar korkunç olmadığını göstermek istemiş. Ama pat, tüm bu çabalar boşaymış. Kurbik de, lokum da bir türlü korkularını yenememiş. Günler böyle geçmiş. Dereler şırıldamış, kuzular melemiş. Derken ormanda acı bir ses işitilmiş. Kaçın! Yangın var! İmdat! Küçücük böcekler, süslü kelebekler, paytak paytak ördekler, tüm hayvanlar korkuyla kaçışmaya başlamış. Herkesin derdi canını kurtarmakmış. Ama yangın büyürse ormandan geriye bir şey kalmayacakmış. Canım çam ağaçları tutuşmuş, yeni meyve veren böğürtlen çalıları alev topuna dönüşmüş. Hayvanlara ev, insanlara nefes olan orman kül olmak üzereymiş. Lokumla kurbik olan biteni öylece izleyemezmiş. Bir şeyler yapmaları gerekmiş. Yoksa her şey için çok geç olabilirmiş. Bulabildikleri kadar çok kap bularak başlamışlar işe. Nehir kenarına gitmişler sonra acelece. Kurbik almış kabı, atlamış suya birdenbire. Korkusunu unutmuş ormanı ve hayvanları düşününce. Lokum durur mu? O da üzerine düşeni yapmış. Almış su dolu kapları gagasına, havalanmış sonra boşaltmış yangına. Sonra ne mi olmuş? Yangın lokumla kurbikin çabalarıyla zor da olsa sönmüş. Onların cesareti ormanı yok olmaktan kurtarmış. Tüm hayvanlar bu iki iyi kalpli dosta minnettarmış. Ve bir şey daha. Kurbik ve lokum ormanı kurtarırken diğer taraftan korkularıyla da yüzleşmiş. Artık kurbik yüzebiliyor ve lokum da uçabiliyormuş. Korkularımızı yenmenin yolu kendimize inanmak ve cesur olmakmış. Bu masal da burada bitmiş. Peki bizim küçük kuşumuz şimdi bir daha denemek ister miymiş? Tick, tick, tick.

0: نام دین.
1: Bu tab benim isim.
0: İşte benim ekibim. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Bugün birlikte tehlikeli doğa olaylarını konuşacağız. Yani doğal afetleri. Neymiş?
2: Doğal afet.
0: Seyirciye sordum teleskop.
2: Ne yapayım? Öyle güzel sordun ki dayanamadım.
0: Peki, doğal afete bir örnek verebilecek var mı?
2: Dolu!
0: Yine sana sormadım teleskop. Hem dolu ne ya?
2: Hani var ya, havadan kar yağar gibi buz taneleri yağıyor.
0: O doğal afet mi Allah aşkına?
2: Değil mi?
0: Değil tabii. Hem dolu çok sevimli bir şey bence.
2: Neresi sevimli?
0: Düşünsene, havadan bir sürü fındık yağıyor. Hatta oyun bile oynanabilir. Doludan kaçma oyunu.
2: Ben çok keyifli olacağını düşünmüyorum Tilki.
0: Neyse, devam edelim. Evet, benim duyarlı ve akıllı dostlarım. Şimdi ormanda gezinti yapmaya devam ediyoruz. Evet, bu garip.
3: Bir şey onları delmiş.
0: Evet benim duyarlı dostlarım. Sizin fikriniz nedir? Sizi etkilemeye çalışmıyorum ama bence bunu bazı sorumsuz insanlar yaptı.
2: Kestik.
0: Ne oldu teleskop?
2: Tilkicim, izleyiciyi etkilemeye çalışıyorsun. Bu tarafsız bir araştırma. Elinde delil yoksa kimseyi suçlama.
3: Tilkiye katılıyorum. Bazı insanlar bunu hep yapıyor.
0: Haberci, iyi misin?
3: Hay Allah, ne oldu sana böyle?
2: Kurye, bana çabuk kağıt kalem ver.
3: Al.
2: Sen bir tanesin. Bize neler olduğunu...

0: Evet dostlarım, acaba haberci kağıda ne yazacak? Yolda gördüğü sorumsuz insanların yaptıklarını mı? Öyle çoklar ki akılda tutulmuyor, öyle değil mi?
1: Tilki!
2: Yine ne var ya?
0: Ha? Bu ne?
1: Resim.
0: Bu resim değil haberci. Res, hatta re, hatta rrrr.
1: Yere koyun da görüntüsünü alayım. Evet haberci. Sanırım bunu açıklamalısın. Anlamayacak ne var? Üzerinde koca delikler bulunan bir kedi yuvasının çatısı.
3: Kedi yuvası mı?
1: Evet, bu kadar basit.
3: İyi ki daha karmaşık çizmedin haberci.
1: Her neyse, bunu neden çizdin haberci? Bir düşünsenize, neden olduğunu bilmediğimiz bir gizem var ortada. Bu delikler nasıl oluştu?
0: Çok kolay. Bazı sorumsuz insanlar deldi. Gizem falan yok yani.
3: Bence de.
1: Ha? Bu kadar basit mi?
3: Elbette.
1: Sen onlara bakma haberci. Bunu araştırmalıyız. İşte kuş kardeşliği.
0: Evet dostlar. Burada bir gizem var. Bu delikler nasıl oluştu? Buna neden olan şey ne? Bunu hep birlikte incelemeye var mısınız? Hadi beni takip edin. Haberci, bizi oraya götür.
1: Hani gizem yoktu? Gördünüz mü?
0: Biz sana yalan söylüyorsun demedik ki haberci.
1: Ama gizem yok dedin.
0: Fikrim değişti.
1: Ne olabilir peki?
3: Bazı sorumsuz.
0: Fikrimiz değişti kurye.
3: Evet değişti.
0: Bravo.
1: Eğer bu delikler çatıdaysa buna sebep olan şey...
0: Gökyüzünden gelmiş olmalı. Öyle değil mi benim duyarlı ve dikkatli dostlarım?
1: Ben söyleyecektim.
0: Geç kaldın.
1: Gökyüzünden düşen nasıl bir şey bu çatıyı bu hale getirebilir ki?
3: Zavallı kedi. Kim bilir nasıl korktu.
0: Aklıma bir fikir geliyor dostlar.
1: Ne?
0: Haberci! Haberci! Fındık!
1: Geliyor!
0: Taş!
1: Dikkat!
0: Gelebilirsin! Gördüğünüz gibi çatıya bir şey olmadı.
1: Halbuki çatı ince.
3: Sonuç?
0: Eğer bu çatıyı ince olmasına rağmen fındık ve taş delemediyse ya daha ağır bir cisim düştü ya da daha yüksekten düştü. Ya da... Her ikisi.
1: Nasıl ya?
0: Anlasanıza, bazı sorumsuz insanlar çok yüksekten...

0: Gördün mü tilki? Doluymuş.
1: Hı hı.
0: Üstelik sana dolu bir doğal afettir demiştim.
1: Hı hı.
2: Peki şimdi bu zavallı kedi yuvasız mı kaldı?
0: Olur mu öyle şey kurye? Biz ne güne duruyoruz?
1: Doğru. Hadi kurye, bize biraz çivi, bir çekiç ve bir testere.
2: Hemen.
0: Elinize sağlık çocuklar. Harika oldu. Evet, gerçekten de güzel oldu.
2: Ve şunu anlamış olduk ki doğal afetlere karşı yapılarımızı
1: daha sağlam yapmalıyız. Bunu sakın unutmayın benim sevgili duyarlı dostlarım.
2: Hey, ben söyleyecektim.
1: Geç kaldın.

Çelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: güzel oldular.
1: Evet, çok sevimli olmuşlar.
0: Sen ne yapıyorsun?
1: Ben de tencere yapıyorum. Evdekiler için, karınları acıkmış olabilir.
0: Aslında benim de çok acıktı. Ne pişireceksin?
1: Acaba ne pişirsem?
2: Selamünaleyküm benim güzel çocuklarım.
1: Aleykümselam anne.
0: Hoş geldin anne.
2: Hoş bulduk çocuklar.
1: O ne anne?
2: Nurten teyzen yolladı. Köyünden getirmiş.
1: Aa, mantar.
2: Köyün yakınındaki dağ eteklerinden toplamışlar. Sağ olsun. Bizi de düşünmüş komşum.
1: Nurten teyzeyi çok seviyorum anne.
0: Ben de. O çok iyi biri.
2: O da sizi çok seviyor. Selamı var. Benim için o cimcimeyle afacının yanaklarını sık dedi.
1: Keşke o da gelseydi.
2: Gelecek zaten. Ben kapıdan bir hoş geldin dedim. O köyden getirdiklerini yerleştirip çaya gelecek.
1: Yaşasın. Kaç gündür köydeydi. Çok özledim.
2: Çayın yanında ikram edecek bir şeyler hazırlayalım mı?
0: Çok güzel olur. Benim de karnım acıktı zaten.
1: Peki ne yapacağız?
2: Ne yapsak? Heh, buldum galiba. Mantar kurabiyesi yapalım.
0: Mantar kurabiyesi mi?
2: Evet. O bize mantar getirdi. Biz de ona mantar kurabiyesi yapalım. Görünce keyiflenir.
1: Bu mantardan mı kullanacağız?
2: Hayır canım. Mantar kullanmayacağız.
0: Ama adı mantar kurabiyesi.
2: Şekli mantara benzediği için öyle deniyor.
1: Ya!
2: Çok lezzetlidir. Ağza dağılan bir kurabiye.
0: Ağzım sulandı bile.
1: Benim de. Hadi hemen yapalım.

0: arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar bugün mantar kurabiyesi yapacağız. Allah'ın izniyle çok lezzetli olacak ve tıpkı mantara benzeyecek. Değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Hem kolay hem de yapımı eğlenceli bir tarif.
0: Arkadaşlar bu tarifi ben de sizinle birlikte öğreneceğim. Daha önce hiç yapmadık. İnşallah başarabilirim.
1: Kendine inanır.

0: Çalışırsan ve özenle çalışırsan her şeyi başarabilirsin benim güzel kızım. Allah'ın izniyle bunu da başaracaksın.
1: Duydunuz arkadaşlar. Kendimize inanalım ve kolları sıvayalım. Yapmak için sabırsızlanıyorum. Hadi hemen başlayalım.
0: Ama önce her zamanki gibi elleri yıkayalım.

0: Arkadaşlar biz hazırız. Malzemeler de hazır. Bakalım mantar kurabiyesi için hangi malzemeleri kullanıyoruz? 250 gram tereyağı, 2 yumurta, 1 su bardağı şeker, 4 su bardağı nişasta, 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 kaşık kakao. Malzemeleri not ettiyseniz şimdi dikkatle izleyin. Çünkü mantar kurabiyesi tarifi başlıyor. Önce ne yapıyoruz Tuğba Sultanım?
1: Bir karıştırma kabına yağ, yumurtaları ve şekeri koyuyoruz.
0: Hemen yapıyorum. İşte kabımız burada. Yağı koyuyorum. Yumurtalar. Siz de gelin bakalım. Ve şekeri de koyalım. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Şimdi mikserle bu malzemeleri iyice karıştırıyoruz.
0: Tamam, hemen hallediyorum. Bakın, işte böyle. Oluyor mu sultanım?
1: Çok güzel oluyor şefim.
0: Galiba iyice karıştı.
1: Evet, artık diğer malzemeleri koyabiliriz. Nişasta, un ve kabartma tozu. Tüm malzemeler kaba girdi.
0: Onları da mı mikserle karıştıracağım?
1: Hayır canım, bu kez elleri kullanacağız. Hamuru iyice yoğuracağız. Daha doğrusu bunu da sen yapacaksın şefim.
0: Anlaştık. Arkadaşlar, yumuşacık bir hamur olduğu için çok kolay yoğruluyor. Siz de yapabilirsiniz. Mutlaka deneyin. İşte oldu.
1: Ellerine sağlık şefim. Hamur hazır. Artık ondan küçük parçalar koparıp yuvarlak yapacağız.
0: Tamam sultanım. Peki ne kadar küçük?
1: Ceviz kadar olsa yeter. Bak, işte bu kadar. Sonra iyice yuvarlayıp top haline getiriyoruz.
0: Anladım.
1: Çok güzel bir top. Topları yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine yerleştiriyoruz.
0: Gel bakalım şirin top. Sen tepsiye gidiyorsun. Oyun hamuru gibi yumuşacık. Şekil vermesi çok kolay. İşte sonuncu top.
2: Bir top mu dedi? Hani nerede?
0: Top canavarı da geldi. Top dedik ama bunlar oyun topu değil, kurabiye topları.
2: O da olur, kurabiye yiyeceğiz. Yaşasın!
1: Şimdi de kurabiye canavarı oldu.
0: Bu kurabiyeler hiç mantara benzemiyor.
1: Bunun için son bir dokunuş yapmamız gerekiyor canım.
0: Sodayı üstüne mi dökeceğiz?
1: Hayır, sodanın şişesini kullanacağız. Mantar şeklini bununla yapacağız.
2: O zaman sodayı boşaltmak gerekmeyecek mi anne?
1: Evet canım, bize sadece şişesi lazım.
2: Ben içeyim o zaman.
1: Öyle mi diyorsun?
2: Sırf sizin için. Tarife yardımcı olmak için.
0: Gerçekten mi?
2: Tabii, benim de bir katkım olsun değil mi ama?
0: Eğer istemiyorsan biz başka bir çözüm bulabiliriz Tuna.
2: Yok, ben hallederim. Ne yapalım?
1: Ah benim fedakar oğlum. Nasıl da bizi düşünür. Al bakalım. Afiyet olsun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Oo, çok iyi geldi. Elhamdülillah.
0: Sağ ol Tuna. Bu iyiliğini hiç unutmayacağız.
2: Önemli değil. Ne zaman isterseniz böyle iyiliklere hazırım.

0: Enerjimi topladığıma göre ben oyuna dönebilirim. Hoşça kalın.
1: Evet arkadaşlar, gördünüz. Mantar kurabiyesi yapmak için bir de soda şişesine ihtiyacımız varmış. Peki nasıl kullanacağız sultanım?
2: Şişenin ağzını kakaoya batırıyoruz şefim. Sonra da kurabiyenin tam ortasına bastırıp hafifçe döndürüyoruz. İşte böyle. Sonra da dikkatle şişeyi kaldırıyoruz. İşte mantar.
1: Aa, inanamıyorum. Gerçekten tıpkı mantar gibi oldu.
2: Hadi sen de dene.
1: Çok heyecanlı. Benimki de olacak mı acaba?
2: Tabii ki olacak. Yavaşça şişeyi kaldır bakalım. Gördün mü? Başardın.
1: Oldu. Mantar gibi oldu. Arkadaşlar mutlaka siz de denemelisiniz. Bu iş çok zevkli.
2: Artık kurabiyeler fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika pişiriyoruz.
1: Arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti ve mantara benziyorlar. Biz yaparken çok eğlendik. İnşallah siz de tarifimizi beğenmişsinizdir. Deneyenler videonun altına kendi kurabiyelerinin fotoğrafını yollamayı unutmasın. Şimdilik Şef Lina'nın mutfağından bu kadar. Yeni bir tarifle görüşene kadar hoşça kalın.
2: Allah'a emanet olun.
1: Çok güzel oldu anne. Mis gibi kokuyor. Oldu mu?
2: Heh, sevimli canavarımız da kokuyu aldı.
1: Yaşasın, pişmiş. Hadi hemen yiyelim.
2: Dur oğlum, daha sıcaktır.
1: Bir şey olmaz. Oo, çok nefis.
2: Ellerine sağlık şefim.
1: Senin de anneciğim. Benim katkımı da unutmayın. Ya sen o sodayı içmesen ne yapardık?
2: Fedakar oğlum benim.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Herkes dedeme benzetir beni. Ama onun gözleri kahverengi.
1: Baksana, senin gözlerin babana benziyor. Onun da gözleri mavi.
0: Oo, senin saçların da tıpkı annene benziyor.
1: Bu nasıl oluyor acaba? Bazı özelliklerimiz ailemize benziyor.
0: Evet, hatta gülüşümü de dayıma benzetirler.
1: Mesela ben de tıpkı babam gibi etli yemekler yemeyi çok seviyorum.
0: Bazı özelliklerimiz de kimseye benzemiyor. Mesela ailemizde en güzel sesi olan benim.
1: Evet, bizde de futbolu en çok seven ve en iyi oynayan benim.
0: Nasıl yani? Kimse futbol oynamayı sevmiyor mu?
1: Dayılarım basketbol oynamayı seviyor. Ama en iyi benim top oynadığımı söylerler. Ne yapacaksın, yetenek işte.
0: Hemen de gaza gelirsin. Mesela bu da sana özel bir özellik.
1: Tabii. O da bana has. Bas gaza bas. Soy ağaçlarımız neredeyse bitti. Böylece ödevimizi de aradan çıkarmış olduk.
0: Olamaz. Az kalmıştı. Yapıştırıcı bitti.
1: Benimki çoktan bitti bile. Profesörde kesin vardır. Hemen getiriyorum. Profesör! Yapıştırıcı var mı?
2: Profesör ne kadar farklı görünüyor. Tarzını değiştirmiş.
1: Profesör, yeni tarzın yakışmış. Acaba yapıştırıcı var mı? Profesör!
3: Selam evlat. Çak bir beşlik.
2: Allah Allah. Kesin bir gariplik var. Gençlik yıllarını mı özledi acaba? Neden böyle giyinmiş ki?
3: Senin adın ne bakalım?
1: Nasıl yani? Benim adımı unuttunuz mu?
3: Henüz tanışmadık ki. Hafızam iyidir benim. Öyle kolay kolay unutmam.
2: Amanın, hafızası da silinmiş. Acaba bir cihaz üzerine çalışıyordu da ters tepki mi yaptı?
3: Sen ne istemiştin çocuk?
1: Yapıştırıcı.
3: Az önce gözüme çarpmıştı. İşte şurada. Demedim mi hafızam iyidir diye? Civan, hoş geldiniz.
0: Aa, profesör, siz dışarıda mıydınız?
3: Yeni simülasyonumuzu hazırlayıp alışverişe çıktım. Bir misafirim gelecek.
1: Civan, Civan! Profesör var ya, eyvahlar olsun. Profesör, ama siz... Burada? Peki ya orada?
3: Her şey yolunda mı Yaman?
1: Siz beni tanıyor musunuz şu an? Ama az önce...
3: Seni nasıl tanımam? Sen yaman bir çocuksun.
1: Ama siz buraya nasıl geldiniz? Demin içeride bir haritaya bakıp şair gibi konuşuyordunuz.
0: Yaman kesin ayak...

0: tıp benzer birini daha yarattı. İşte geliyor. Reha, kardeşim. Süha, ikisim. Vay, geldin ha?
1: Aynısı. Sana söyledim, çok benziyorlar.
0: Çocuklar, benim ikisim Süha amcanızla tanışın. O tam bir çılgındır. Şair gibi konuşur, seyyah gibi gezinir durur. Süha, bunlar benim küçük ekip arkadaşlarım. Yaman ve Civan. Selam çocuklar, ben de Süha. Gezmek benim işim. Profesörün aksine eğlenceli bir hayatım var. Ona kaç kere dedim bana katıl diye. Alemsin kardeşim. Görüntü olarak tıpatıp aynıyız. Ama düşüncelerimiz hep farklı.
1: Tanıştığıma memnun oldum Süha amca. Bu nasıl oluyor? Bu kadar benzerlik.
0: Hepsi DNA'da gizli.
2: Gizli mi? DNA mı? Şifre gibi mi? Bu çok gizemli.
0: Hem de hayatın şifresi. Bugün simülasyonumuzla yeni bir keşfe çıkacağız çocuklar. Bu soruların cevabını birlikte bulacağız. Sen de bize katılmak ister misin Süha? Ben bahçede size mangal hazırlarım. İşiniz bitince ziyafet yaparız.
3: Yaşasın!
1: Bu minik parçaları hatırladım. Hücreler!
0: Evet, iyice bakın. Hücrenin çekirdeğinde bizi diğer tüm insanlardan ayıran biricik şifrelerimiz var. Karşınızda canlıların şifresi, DNA ya da uzun adıyla deoksiribonükleik asit.
1: Bu ip gibi kıvrılmış şey bizim içimizde mi?
0: Tam 37 trilyon hücrenin içinde. Hücre çekirdeğinde saklı durur. Yani senin vücudundaki her hücrede senin tarifin var.
1: Zincire de çok benziyor. Peki ne işe yarıyor DNA?
0: Göz renginden tut, saç kıvırcıklığına, boyuna, kan grubuna kadar birçok özelliğin DNA tarafından belirlenir.
1: Yani ben anneme benzediğim için DNA'm onunki gibi mi?
0: Kısmen evet. DNA'nın yarısı anneden, yarısı babadan gelir. Ama tıpkı zincir parçaları gibi bu parçaların nasıl birleşeceği sana özeldir.
1: Peki davranışlarımız? Onlar da DNA'da mı yazıyor?
0: Elbette. Mesela utangaç biri olup olmadığın bile bu minik DNA zincirinde yer alıyor. Ve her insanın DNA'sı bambaşkadır. Kimseninki kimseye benzemez.
1: Ama siz Süha amcayla aynısınız.
0: Biz Süha amcanızla tek yumurta ikiziyiz. DNA'larımız neredeyse birebir aynı. Göz rengi, saç tipi, kan grubu hepsi aynı. Ama bakın ben laboratuvara, bilime ilgi duydum.
4: O ise şiirlere ve dünyayı keşfetmeye.
1: Biri bilim demiş, biri şiir. O zaman dönelim. Süha amcayla şarkı söyleyelim. Ben de şair miyim, neyim?
5: Artık dönebiliriz.

Olamaz! Köfteler yanacak! Telaşlanmayın! Köfteler burada! Oh! Çok şükür! Allah'tan bu konuda benzemiyoruz profesör. Sen oldukça dikkatli ve temkinlisin. DNA'n sağ olsun.

0: geri dönüşüm takımı.
1: Dediğiniz gibi çöpleri kapıya çıkardım.
0: Eline sağlık Meto. Yetmez ama hiç yoktan ortalık biraz açıldı.
2: Makbule teyzeye bu geri dönüşüm oyuncaklarını teslim edelim. Sonra şöyle boylu boyunca bir temizliğe girişiriz.
1: Haydi bismillah. Allah'ın izniyle şu parçayı da söküp şuraya taktık mı? Sana yepyeni, konforlu mu konforlu bir yuva hazırlamış olacağız Bodo. Oo, Allah keyfinizi artırsın Bodo Bey. Şimdi dinlenmenin sırası mı Allah aşkına?
3: Selamun aleyküm İsmail.
1: Aleyküm selam Furkan'ım. Hoş geldin, sefalar getirdin.
3: Neredesin İsmail? Hayırdır, sabahtan beri gelmedin yanımıza. Ne yapıyorsun burada?
1: Allah sordurdu resmen. Sormana sevindim. Geç şöyle. Bak şimdi. Biz de boş oturmadık herhalde bugün. Değil mi Bodo? Hı? İşte karşınızda Bodo'nun kışlık evi. Hayırdır inşallah? Alkışları duyamıyorum. Kulaklarıma bir şey mi oldu acaba?
3: Duymuyorsun. Çünkü alkışlamıyoruz İsmail. Çünkü anlamadık. Bu nedir?
1: Ne midir? Belli olmuyor mu? Bodo için bir kulübe.
3: Bu parçalar... Aman yarabbi bunlar... İnşallah bunu yaparken arkada duran el arabasını kullanmamışsındır.
1: Gözünden de hiçbir şey kaçmıyor ha. Nasıl anladın bir bakışla?
3: Hayırdır? El arabası alıp gelecektin. Gidiş o gidiş. Ne oldu?
0: Sanıyorum abim el arabasını yok edip böyle bir şey yapmaya karar vermiş.
1: Bir şey değil. Onun adı Bodo'nun kulübesi.

0: Şaka yapıyor olsak keşke İsmail. Ama bunu şaka olmadığını bilecek kadardır tanışıyoruz.
1: Ah maşallah. Amma abarttınız ha. Altı üstü bir tane el arabası. Onsuz olmanın bize ne gibi bir zararı olabilir ki? Genciz. Ne diyordum? Genciz. Güçlüyüz. Elimiz ayağımız tutuyor çok şükür.
2: Maşallah abicim maşallah.
1: Yine de yükü daha adil paylaşabilirdik gibi hissediyorum.
0: Maalesef İsmail'cim. Kendi başına el arabasından kulübe yapmaya karar verirken düşünecektin onu.
3: Hem de böyle bir gereksinimi hiç olmayan tüylü bir dostumuz için.
2: Evet abicim. Bodu zaten Müçtebi abiyle yaşıyor. Rahat mı rahat bir hayatı var Allah'a şükür.
1: Ne var canım? Burası da yazlığı olurdu.
4: Allah Allah. Yine nerede kaldı bizim çocuklar? İnşallah ortalığı karıştırmamışlardır yine. Bu da ne böyle? Hem İsmail nerede? Allah'ım. Tabii ya. Benimki de soru.
3: Hayırlı günler Makbule teyze. İsteyen çocuklar için hurdadan yapılmış oyuncakları getirdik.
4: Hayırlı günler çocuklar. Görüyorum ki kendinize çok çalışkan bir eleman bulmuşsunuz.
1: Elinizi biraz çabuk tutsanız diyorum. İyilik yapayım dedim. Başıma gelenlere bak.
2: Kimse sana iyilik yapma demiyor ki canım abim. Sadece bütün grubun kullandığı malzemeleri parçalamadan önce fikrimizi sorabilirsin.
1: Kulağıma küpe olsun.
4: Emeğinize sağlık çocuklar. Allah çalışanları takdir edermiş. Neden bana çöp getirdiniz?
2: Ama nasıl olur?
3: Bu çöpleri sabah attın sanıyordum.
0: Attım. Hatta çöp kamyonu gelip aldı hepimiz oradayken. Çöp dolu koliler buradaysa, oyuncaklarla dolu koliler.
1: Ha, işte. Demek ki tek ben değilim böyle sakarlıklar yapan.
2: Belki acele edersek.
3: Hadi arkadaşlar, kamyonu takip edelim.

0: İşte arkadaşlar, kamyonu görüyorum. Kaçırmayalım. Allah izin verirse çok geçmeden yetişiriz.
1: Abim bizi kaybetmese bari.
2: Allah'ım, bu çöp kamyonu da hep yokuş yukarı gitmeseydi bari.

0: Ah, bu nasıl bir koku böyle? Allah esirgesin. Oy.
1: Buraya daha önce hiç gelmemiştim.
2: Burası sıradan bir çöplük değil galiba. Baksanıza, şu arkadaki bina da ne böyle?
1: Çöpler o binaya gidiyor belli ki.
0: Bir şey anladıysan benim adım da Muhteşem İsmail değil.
1: Kimse sana öyle demiyor zaten.
0: Bence demeliler.
3: Hayrola çocuklar? Beni, hurdalığımızı bırakıp burada takılmaya mı karar verdiniz? Gücenirim bakın.
4: Müştemi abi!
3: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Müştemi abi.
2: Öyle şey olur mu hiç? Hurdalığı bırakır mıyız?
5: Takılıyorum çocuklar. Burada ne işiniz var peki?
0: Ben anlatayım. Benim bu kadar sakal, dalgın, aklı bir değil, 5 karış havada arkadaşlarım, Makbule teyze için hazırladığımız hurda oyuncakları çöplerin yanına koymuşlar Müçtebi abi.
3: Allah Allah! Sen olmayasın bunları yapan.
1: Maalesef bu sefer bizim başımızın altından çıktı bu.

0: olay. Şimdi de hatamızı telafi etmek için kamyonları takip edip buraya geldik.
1: Ama geciktik galiba. Şu binanın içinde çöplere bir şeyler yapıyorlar. Anlamadık.
2: Burası bir geri dönüşüm tesisi çocuklar. Çöpleri yakarak enerji üretiyorlar. Müthiş bir olay.
0: Nasıl yani? Çöpleri yakarak enerji mi elde ediyorlar?
2: Evet, harika bir olay.
0: İnanılmazmış.
2: Üzülmeyin çocuklar. Verilmiş sadakanız varmış. Gidin bakın bakalım kamyonetin arkasına.
1: Ama nasıl olur? Bunları çöplerin yanına koymuştum.
2: Siz yanından ayrılınca annem telefon etti. Kaderin cilvesine bakın ki benim de bu tesiste çalışan arkadaşlarım var.
3: Müçteba abi, alacağın olsun. Neden baştan söylemiyorsun?
2: Ne de olsa bizim işte benzer yanları var. Biz de onlar kadar olmasa da elden düşme malzemeleri kullanılır hale getiriyoruz.
0: Allah senden razı olsun Müçteba abi. Günü kurtardın.
2: Eyvallah çocuklar. Hadi atlayın arkaya. Araçlarınızı da koyun. İşimiz var.
0: Nasıl yani?
2: Burada çalışan arkadaşıma sizin bu habere çok sevineceğinizi açıkladım. Hatta o kadar sevinecekler ki hurdalıkta biriken çöpleri toparlayıp bu tesise getirecekler diye de ekledim.
0: Tabii ki Müçteba abi. Sadece o da değil. Yolumuzun üzerinde bulduğumuz her çöpü de buraya getiririz. Bu mahallenin geri dönüşüm takımı biziz.
4: Ha durun, ben de geleyim de. Şimdi siz çöpleri karıştırıp başka yerlere gönderirsiniz, Allah korusun.
3: İyice abarttın abi sen de. Bir kere sakarlık yaptık ya, anlat bitiremezsin.
4: Haydi.

0: Meraklı Hafiye. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı.
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
3: Hemen hızlanıyorum.

0: arkadaşlar. Galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Aa, çamur. Beni gördü ve koşarak yanıma gelmedi. Hasta mı oldun sen bakayım? Neyin var? Yok, değilsindir inşallah ya. Sen susuz mu kaldın yoksa? Kap boşsa camiye gitseydin ya akıllım. Kurumuşsun burada.
0: Hadi çabuk olun, hemen oyuna geçelim.
3: Neredeyse bitti.
0: Islanmak için bu kadar sabırsızlanman güzel. Nereden belli? Belki de bütün soruları bileceksin.
3: Hadi inşallah Ali.
4: Sorular bence çok kolay. Boşuna bu kadar su doldurduk.
0: Bilirsin, tedbirde galip olmak lazım.
3: Evet, tüm balonlar hazır. Bayram Hoca gelince başlayabiliriz.
1: Bayram Hoca da geldiğine göre başlayabiliriz.
3: Tam vaktinde hocam.
0: Şükür, nihayet oyun başlıyor. Yaşasın.
3: Sorular inşallah çok zor değildir. Hava sıcak ama yine de ıslanmak istemiyorum.
1: Merak etmeyin, hepinizin bileceği şeyler.
0: Bir dahaki sefere soru hazırlama sırası bende. Ama çok kolay sorular soracağımı sanmıyorum.
1: Arkadaşlarını üzmezsin sen. İlk kim geliyor?
0: Nasıl oynayacağız?
1: Sıradan gelip sandalyeye oturuyoruz. Sonra ben soruyu soruyorum. Doğru bilen geçer, bilemeyen balon rengi seçer.
0: Birim, birim, birim.
3: Ali.
0: Ama ben küçüküm. Ya Salih abi.
3: İyi hadi başlayalım.
1: Konu akrabalarımız. Çok düşünmek yok. Hızlı olalım. Başlıyoruz.
0: Hadi, hadi, hadi.
1: Babanın babası.
0: Dede.
1: Doğru. Dedenin amca dışındaki oğlu.
3: Ney?
1: Dedenin amca dışındaki oğlu.
3: Dayı.
1: Hayır, baba.
5: Ne?
1: Baba, baba. Suyunuzu ne renk alırdınız?
3: Sarı olsun. Çok sağ ol kardeşim.
0: Bir şey değil kardeşim.
1: Babaannenin eşi.
3: Dede, dede.
1: Evet, doğru. Ablanın çocuğu.
0: Ablam yok ki, kuzenim.
1: Yeğen. Renk seçelim.
0: Mavi olsun.
3: Geliyor.
0: Sağ ol canım.
3: Sen de sağ ol, zevkle.
1: Annenin kız kardeşi.
3: Teyze.
1: Aferin, çok güzel. Babaannenin kızı?
0: Teyze.
1: Hayır, hala. Renk söyle bakalım.
0: Yeşil. Serin serin.
2: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
2: Oyun mu oynuyorsunuz?
1: Gel, birlikte oynayalım. Daha çok sorumuz var.
2: Çamura su verip hemen geliyorum hocam.
3: Çamur mu?
2: Endişelenme Salih. Dışarıda şu an.

0: soğuktan bitkin halde.
1: Hemen su verelim Cemile.
0: Hallediyorum hocam. Hocam su akmıyor.
1: Kesildi mi acaba?
0: Nereden su bulacağım şimdi?
2: Buradan.
0: Oyununuz bozuldu ama.
2: Oyunun lafı mı olur Cemile?
3: Çok doğru. Bir can söz konusuysa akan sular durur.
2: Gerçekten de akan sular durdu.
1: Maalesef bir süre gelmeyecekmiş.
0: Neden hocam?
1: Tamirat varmış. Üstelik ilan da etmişler. Duymadım hiç.
2: Ben de duymadım.
3: İkindiye gelir mi hocam?
1: Bilemiyorum. Neden sordun?
3: Nasıl abdest alacağız?
2: Suların gideceğini bilsek önden biraz depolardık.
3: İnşallah evde su vardır.
2: İnşallah.
3: Hocam, su olmadığına göre abdestimizi toprakla mı alacağız?
2: Saçmalama Selim abi. Ağza toprak alınır mı?
1: Öyle değil Ali'ciğim. Toprakla teyemmüm yapıyoruz ama ağzımıza toprak değmiyor.
2: Ha, iyi bari. Ben ağzıma toprak almazdım yoksa hocam. Annem de kızar.
1: Yok yok, endişe etme. Su burada musluktan akmıyor. Ama teyemmüm yapmadan önce suya ulaşmanın başka yolu var mı? Öncelikle onu değerlendirmeliyiz.
0: Su akmıyorsa teyemmüm yapabiliriz sanıyordum.
1: Su akmıyor, evet. Ama suya ulaşabileceğimiz mesafede su varsa öncelikle oradaki suya ulaşmalıyız.
2: Doğru ya. Evde su akmayabilir ama markette su vardır hocam.
1: İşte bu Galipciğim. Şehirlerde bu şekilde su temin edebiliriz.
0: Doğal alanlarda da o zaman ulaşabileceğimiz doğal sulara bakacağız.
1: Tam üstüne bastın.
2: Ayağını kaldır.
3: Bu komik espri için teşekkürler Ali.
2: Bir şey değil.
1: Irmak, dere gibi akarsular yakınımızdaysa teyemmüm yapmayız. O sudan faydalanıp normal abdest alırız.
3: O zaman şimdi benim teyemmüm yapmam yanlış olabilir.
1: Evet Selim. Çünkü kullanabileceğin su var mı diye araştırma yapmalısın.
0: Ben önceden teyemmüm almayı gerektirecek durumların artık yaşanmayacağını düşünüyordum. Ama her an ihtiyacımız olabilirmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum.
1: Çok haklısın Cemile. Hangi durumda olursa olsun ibadet etmeye devam edeceğimiz için dinimizin sağladığı bu kolaylıkları bilmek çok önemli.
3: O zaman ben eve gideyim. Neden? İkindi okunmak üzere kardeşim. Abdest alıp geleceğim.
1: Kamyon mu durdu?
2: Galiba hocam.
1: Bize mi çalıyorlar?
3: Hemen bakalım hocam.
2: Kestane kebap, acele cevap.
0: Sen bu şakaları nereden buluyorsun Ali?
2: Bilmem, aklıma geliyor işte.
1: Biz bunu eskiden mektuplara yazardık Ali. Allah iyiliğini versin. Şakacı seni. Bunlar nereden çıktı çocuklar?
3: Sucu Semih abi getirmiş. Camide lazım olur diye.
1: Hay Allah razı olsun. Ne güzel düşünmüş. Verin de şadırvana taşıyayım.
3: Bunları biz bırakalım. Daha geride bir sürü bidon var hocam.
1: Ne kadar düşünceli bir davranış. Böyle hayırsever insanlar oldukça sırtımız yere gelmez çocuklar. Gitti mi Semih Bey? Bir teşekkür edeyim.
2: Gitti hocam. Su bırakacağı yerler varmış.
1: Tamam, ben ona uğrarım inşallah.
0: O zaman el birliğiyle taşıyalım.
1: Hadi bakalım.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

doğudan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: bizlik bir haber mi? Kıtalar arası hayır takımı şimdi de Bulgaristan'da görüldü. 700 aileye yardım paketi bırakıp sırra kadem bastı.
1: Yine aynı izler mi var?
2: Yine onlar. Yine her yerdeler.
3: Dostum kim bunlar?
4: Nasıl her yere ulaşıyorlar?
0: Acaba kaç kişiler?
1: Benim asıl merak ettiğim bunlar kim ve kaç kişiler? Bu amca bize nasıl yardım edecek?
4: Mehmet söyledi ya, dedektifmiş.
3: Ama artık emekli olmuş.
1: Ne? Amca emekliyor muymuş?
3: Ha, emekliyormuş mu? Yakında da konuşmayı söker diyorlar. Hayırlısıyla yürümeyi öğrenirse bize yardım edecek. Tövbe tövbe.
4: Çocuklar, didişmeyi bırakın, işe odaklanın.
2: İşte geldik. Burası.
1: Evet çocuklar. Hadi size hayırlı işler. Selamlar, saygılar.
3: Nereye dostum?
1: Benim biraz işim var.
4: Mo, ne oldu şimdi? Gerçi biraz ürpertici ama.
1: Biraz mı? Issız sarmaşıklarla kaplanmış, etrafından baykuş sesleri gelen, korku filmlerinden fırlamış bu eve emekleyen bir amcayla konuşmak için girmeyeceğim dostum.
2: Çocuklar, size bir sır vereyim. Bu eve hep birlikte giriyoruz ve amcayla konuşuyoruz.
1: İlla diyorsun yani. 4'te 3'ümüz girse? Bu işi bana bırak dostum. Kendimi feda ediyorum ve siz içerideyken bu ıssız yerde nöbet tutuyorum. Beni merak etmeyin. Yeter ki siz iyi olun. Tutmadı mı? Belli. Tutmamış.
2: Hadi çocuklar.
1: Dostum, son kez söylüyorum. Buradan şimdi çekip gideriz, evi bulamadık deriz. Bu sırrı ölene dek saklarız ve normal hayatlarımıza devam ederiz.
2: Mo, abartma.
4: Acaba sonra mı gelsek?
5: Kim o?
2: Sırrı amcayı arıyoruz. Biz iyilik habercileriyiz.
5: Ne istiyorsunuz?
1: Estağfurullah amcacığım, ne haddimize? Biz sizi rahatsız

0: etmeyelim demeye gelmiştik. Şimdi de gidiyoruz.
1: Buyurun çocuklar. Geçin bakalım.
0: Amca bildiğin yürüyor.
1: Söyleyin bakalım çocuklar. Bu hayır takımını bulmak niye bu kadar önemli?
2: Biz iyilikleri yaymak istiyoruz. Çünkü ancak böyle iyiliği çoğaltabiliriz.
0: Ama sizi de çok yormayalım tabii.
1: Yorulmam evlat, yorulmam da korkarım size yardım edemeyeceğim.
3: En azından bize yol gösterseniz.
0: Ben yolu biliyorum. Biz geldiğimiz gibi döneriz amcacığım.
4: Sırrı amca, sen iz sürmede bir efsaneymişsin. Bize başka kimse yardım edemez.
1: Peki çocuklar, peki. O zaman yarını sizi vereceğim adrese bekliyorum.
3: Çok teşekkür ederiz amcacığım. Biz kalkalım. Yarın görüşürüz.
2: Acaba nasıl yardım edecek?
4: Bence bizi onlara götürecek.
3: Yarın ola, hayrola.
1: Evet çocuklar, hadi gidelim.
2: Buyurun Sırrı Bey, hoş geldiniz.
0: Dostum neredesiniz? Hadi beni izleyin.

0: Vay dostum, hayır takımının imzası.
1: Siz de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsunuz?
0: Paketler dolusu sandviç.
2: Ciltlerce kitap.
3: Turnike kapıya asılmış, yavaş geçiniz tabelası.
4: Sen ne düşünmüştün ki Mehmet?
1: Aradığımız hayır takımını bulduk diyecektim.

0: En başından anlamıştım da sessiz kalmayı tercih ettim.
1: Tabii tabii Mo, muhakkak.
2: Sırrı amcanın hayır takımı lideri zengin bir hayırsever olduğu kimin aklına gelirdi ki?
0: Ne? Sırrı amca hayır takımı lideri miymiş?
3: Dostum, en başından anlamıştın hani.
0: Ben turnikeden yavaş geçmek gerektiğinden bahsediyordum.
4: Video tamamdır arkadaşlar.
5: Kıtaları dolaşan gizemli hayır takımını bulduk. Lakabı Sırrı olan hayırsever Abdullah amcanın yönetim binasındayız. Söz Abdullah amcada.
6: Bütün kıtalarda ekibimle kapı kapı geziyoruz. Bugüne kadar gizlendik. Fakat iyilik habercileri iyiliği yaymak için öyle bir emek veriyorlar ki onların ısrarıyla karşınızdayım. Artık her yere ulaşamıyoruz. Hayırseverlerin de desteğini bekliyorum.

0: Kira borçlarımı hayır takımı ödemiş. Artık hep doğamdalar.
1: Biz yoksul çocukları okutuyoruz. Her sene okulumuza hayır takımı yardım gönderir.
2: Sevgili seyirciler, hayır takımları kurmak için siz de elinizi taşın altına koyun. İyilikleri çoğaltalım.
3: Efendim? Ne? Hayır, biz dokunmadık. Peki, teşekkürler.
4: Kötü bir haber mi?
3: Hayır takımından aradılar. Depodaki bütün kolilerin tabelaları değişmiş. Ve hepsinin yeniden düzenlenmesi gerekiyormuş. Siz dokundunuz mu diye sordu.
5: Yok canım, bizden kim dokunacak?

0: Emrine hazırız Abdullah amca.
1: Çocuklar, keşke siz zahmet etmeseydiniz.
0: Sorumlusu biziz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz.
1: Peki o zaman. Hadi depoya inelim. Bu kolilerin tek tek açılması, yanlış yerde olanların doğru yere koyulması ve gruplandırılması lazım.
2: Bu işi bize bırak amcacığım.
3: Kangi ve Bademe çift sözüm olacak.

0: Allah razı olsun çocuklar. Çok yoruldunuz.
1: Ne demek? Ne zaman ihtiyacınız olursa bizi arayın lütfen.
2: Biz artık gidelim Abdullah amca.
3: Mo ve diğerleri nerede?

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda

biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim. Keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

师傅，你先。

0: مثلا اسکیان فیستاد.
1: ها؟
0: Şifa, ne yapıyorsun burada?
2: Dinleniyorum.
0: Çok mu çalıştın bugün?
2: Bahçemi yeni bitkiler ektik annemle.
0: Bitkilerle beraber sen de mi toprağa girdin?
2: Sen kendine bak bir kere.
0: Benimki derdimiz. Neyse, ben önünde otlatmalıyım.
2: Abi, iyi misin?
0: Olamaz. Elbisem çok eskimiş.
2: Abi.
0: İyiyim. Ben de babamdan yeni bir fistan isterim.
3: Teşekkür ederim. Çok yorgundum. Gelince doğrudan uzanmışım.
4: Rica ederim. Heyben biraz eskimiş gibi Süheyl. Kumaş bulursak yeni bir tane dikeyim.
3: Sağ ol Afsa. Çok eski değil. Küçük bir deliği var. Onu tamir etsek yeter.
4: Ben hemen yeni bir tane dikerim.
3: Hayır, gerek yok. Teşekkür ederim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iktisatlı olmayı öneriyor Hafsa. Bizden zor durumda olan insanlar var.
4: Anlıyorum.
3: Sen bir heybe dik. Medine'de ihtiyacı olan bir arkadaşım var. Ben ona hediye edeyim. Yarın peygamberimizin yanına gideceğim.

0: Neyse, başka yöntem bulacağız.
1: Abi, ne yapıyorsun burada? Annesi yerinde durmuyor. Onu otluğa götürmelisin.
0: Tamam, götüreceğim.
1: Bu ne abi?
0: Fistanım.
1: Fistanını görmek için çizmene gerek yok ki. Biraz eğilsen görürsün.
2: Şifa!
3: Geliyorum anne.
0: Ha?
3: Uzak dur Lemi. Zor çizdim zaten.
1: Yala yala.
3: Dur.
2: İğneyle ifliği getirir misin kızım? Babanın heybesini dikeyim.
3: Hayır.

0: atacak. Buldum. Lenny, ne yaptın sen?
1: Dur kızım, bu senin için değil. Yera şimdi seni otluğa götürecek. Yera, anne de otluğa götür. Acıkmış galiba.
0: Tamam anne.
1: Yera.
2: Güzel çizmişsin ha.
0: Tamam Anit, sen gide dur. Ben hemen geliyorum.

0: Acaba annem heybeyi renklendirmek için hangi bitkiyi kullanacaktı? Aman bulurum bir şeyler. Sence en güzel yapraklar nerede bulunur Anit? Sen daha iyi anlarsın. Bu ot tam istediğim ot. Boyası iyi çıkar bunun. Anit! Yapraklardan anladığını göstermek için onları yemene gerek yoktu Anit. Al işte, onların benzeri hiçbir yerde yok. Yürü Anit, gidiyoruz. Bu ağacın yaprakları işe yarar. İşte buldum.
1: Yele yela.
0: Lemi bırak şunu, ne yapıyorsun? Bu yapraklara ihtiyacım var Lemi. Fistanımı kaynatacağım. Ben de şuradan alırım. Ne? Çekil önümden. Şimdi geçeceğim. Dur. Bu işi yapamayacağız galiba Anit. Şöyle boyası çıkacak bir ot bulamadık. Annem sıcak suyu dökmeden yetişemeyeceğiz. Bunlar ne Lemi? Bana kabartmadın, sen kabarttın değil mi? Yabani otları nereden buldun sen yahu? Sağ ol Lemi. Sayende elbisemi boyayabileceğim. Hadi Anit, yetişmeliyiz.
2: Anne! Anne!
3: Ne oldu kızım?
2: Bunu görmelisin anne.
0: Yetiştik Anit. İyi ki yolu değiştirip kestirmeden gelmişiz. Su arta kalmış. Yeter de artar bana.
2: Bak anne, bu kuş yaralı galiba.

0: Ha? Kuş yaralı değil Şifa. Yumurtasını bekliyormuş.
1: Buraya geri dönmek istiyor sanırım.
0: Evet, hadi onu rahat bırakalım.

Olamaz.

yemek konusu iyi olmadı. Babam yemek için de yeşilliği sever ama yeşil yemeği sever mi bilmiyorum. Neyse, gitme zamanı. Delik kısımlara yaprak koymak da iyi fikirdi ha. Ama biraz kaşındırıyor sanki. Aa, gittikçe kaşıntı artıyor. Aa, olamaz, dayanamayacağım. Ah,

0: Daha iyi misin oğlum?
1: Evet anne.
0: Yaprakları çıkardım fistanından. Yarın da güzelce yıkayıp sökük yerlerini dikerim.
1: Sağ ol anne.
2: Abi, sahi fistanını nasıl yeşil yaptın?
0: Ben de merak ettim. Aslında güzel olmuştu. Aferin sana Yara.
1: Sağ ol anne.
0: Ama o elbise gerçekten eskimişti. Artık giyilecek durumda değildi. Güzel giyinmelisin Yara. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de güzel ve temiz giyinir.
1: Tamam anne.
3: Yemeğe kekik mi attın Hafsa?
0: Hayır Süheyl, ben de garipsedim ama nasıl oldu bilmiyorum.
3: Olsun Hafsa, eline sağlık.
2: Anne, bugün hurma mı yesek? Ben getireyim hemen.
0: Canın hurma çektiyse getireyim oğlum.
2: Ha, siz yemeyecek misiniz yani?
3: Annen çok güzel bir yemek yapmış Yara.
2: Abi, fistanın diyorduk. Yoksa...
0: Bu yemeğin rengiyle mi ilgili Yara?
2: Fistanını yemek suyunda kaynatmış.
0: Oğlum...
3: Hurmayı getirdi.

Ha? Merak etme tilki. Kurye aklı tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

Ne yanlış ne doğru, iyi takip et bunu.

0: Lay lay lay sabah oldu. Hey hey hey dikkat balonu. Şa şa şa uçacak gökleri.
1: Sema, hazır mısın kızım?
2: Hazırım baba, çıkabiliriz.

0: Hadi Fiko, gidiyoruz.
1: Hadi oğlum, geç kalacağız.
0: Niye gelmiyor bu kuş?
1: Bir derdi var sanırım. İyi misin Fiko? Hı? Ayağına bir şey mi oldu? Yere rozet düşmüş baba. Fiko onu göstermeye çalışıyormuş bize.
0: Aferin sana akıllı kuş. Hadi gidelim o halde. Bismillah. Son günlerde dikkat öykülerini pek dikkatli dinlemiyor gibisin.
2: Dinliyorum Agah dede.
0: Allah Allah.
2: Ne oldu Agah dede?
0: Sorulara cevap vermek için parmak kaldırmıyorsun da ondan sordum.
2: Ha, bilerek kaldırmıyorum Agah dede.
0: Öyle mi? Nedenmiş?
2: Ben her gün biniyorum dikkat balonuna. Üstelik bir kere de balon maketi kazandım. O yüzden diğer arkadaşlarıma şans tanıyorum.
1: Aferin sana, akıllı küçüğüm benim.
2: Eğer onlar bilemezlerse o zaman cevap veriyorum. Bilirlerse onlara şans tanıyorum.
1: Gördün mü Agah dedesi? Nasıl da akıllı, nasıl da paylaşımcı, nasıl da gönlü yüce bir miçomuz var.
0: Görmem mi Sema ablası, görmem mi?
2: Güle güle Fiko, yukarıda görüşürüz. Merhaba arkadaşlar, ben Elif. Dikkat balonunun miçosuyum.
3: Memnun oldum Elif. Ben Mine, bu da arkadaşım Özge.
4: Memnun oldum.
2: Agah dede, bugün ne anlatacaksın bize?
0: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Yaşasın.
0: İyice dinleyin he mi?
5: Tamam.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Ülkelerden bir ülkede, köylerden birinde Hakkı adında bir çocuk yaşarmış. Hakkı'nın annesi evde çoraplar örer, konu komşuya satarmış. Babası ise küçük tarlalarını eker biçermiş. Ailece kıt kanaat, lakin mutlu bir hayat sürerlermiş. Hakkı aslında çok iyi niyetli bir çocukmuş. Ama onun da bir kötü huyu varmış.
2: Neymiş?
0: Hakkı her konuda kendini sürekli haklı görür.

0: Mesela diyelim ki bir arkadaşıyla top oynuyor olsunlar. Top taca mı çıktı, korner mi oldu, faul mu var, penaltı mı var? Hep kendi dediği gibi olsun istermiş.
1: Hakkı hakem miymiş Agah dede?
0: Hayır Miço, o da oyuncuymuş ama dedim ya, hep kendini haklı görürmüş. Bir keresinde bir arkadaşıyla hayvanlar hakkında sohbet ederken arkadaşı şöyle demiş.
1: Penguenler çok ilginç değil mi? Kuşlar ama uçamıyorlar.
0: Hakkı bunu duyunca hemen itiraz etmiş. Penguenler kuş değildir diye.
1: Kuş olmaz olur mu hiç?
0: Kuş değildir.
1: Nedir öyleyse? Hakkıcığım, penguenler kuştur. Deniz kuşu.
0: Hayır, kuş olsalar uçarlar. Denizde kuş olmaz. Denizde balık olur. Penguenler de balıktır, demiş. İki arkadaş koyulmuşlar hararetli bir tartışmaya. Kuştur, balıktır derken gidip köyün kütüphanesine bakmışlar.
2: Ne yazıyormuş kitapta Agah dede?
0: Elbette ki penguenlerin kuş olduğu gerçeği yazıyormuş Özgeciğim.
3: Hakkı bu gerçeği görünce ne yapmış?
0: Ne yapacak? Hakkı asla hatalı olduğunu kabul etmezmiş. Tutturmuş bu kitapta yanlış yazıyor. Penguenler balıktır diye. Arkadaşı anlamış ki Hakkı asla penguenlerin kuş olduğu gerçeğini kabul etmeyecek.
1: Pekala Hakkı. Burada yazmasına rağmen gerçeği kabul etmiyorsan sana söyleyecek sözüm yok.
0: Deyip gitmiş. Bir daha da Hakkı ile çok samimi olmamış.
2: Neden? Küsmüş mü ona?
0: Küsmemiş. Ama biraz araları açılmış.
2: Nasıl?
0: Arkadaşlıkta, dostlukta doğru iletişim kurabilmektir çocuklar. Eğer bu iletişim bağı zedelenirse onarmak zor olur.
1: Ya.
0: Evet, arkadaşlar birbirlerinin fikirlerine, bilgilerine değer verir. O yüzden diyelim ki arkadaşımızla bir konu hakkında anlaşamadık. İşte böyle bir durumda bildiğimizi inatlaşmadan savunmamız gerekir.
2: Nasıl yani?
0: Yani bazen inatlaşmak gerçeği görmemize engel olabilir. Mesela bir araba görürüz. Siz beyaz dersiniz, arkadaşınız siyah der. Ama o arabanın rengi gri olabilir. Siyahla beyazın karışımı gridir.
1: Anladım.
0: Doğru bildiğimizi savunmak elbette kıymetlidir. Ancak bu inatlaşma boyutuna varmamalı. Öyle olursa farklı düşünceleri göz ardı edebilir, doğruyu ve gerçeği göremeyebiliriz.
1: Hakkı'ya sonra ne olmuş Agah dede?
0: Hakkı ve bir başka arkadaşı bir gün bir ağacın gölgesinde oturuyormuş. Hakkı'nın arkadaşı uçan bir kuşu görüp...
1: Ne güzel böyle özgürce uçmak. Keşke ben de uçabilseymişim.
0: Demiş. Hakkı da ona eğer uçabilseydin ne yapardın diye sormuş. Arkadaşı da...
1: Şu ilerideki dağın tepesine çıkar. Oradaki eşsiz yemişleri yerdim.
0: Demiş. Hakkı dağın tepesinde eşsiz yemiş mi varmış diye sormuş. Arkadaşı da ona... Bir keresinde bir dağcının oraya tırmandığını, geri döndüğünde de bu güzel yemişlerden kendisine ikram ettiğini söylemiş. Hakkı ona inanmamış. Kimse o dağa çıkamaz. O dağın tepesinde de yemiş yoktur diye itiraz etmiş. Arkadaşı,
1: gerçekten çıktı.
0: Kimse o dağa çıkmadı. Eğer çıkılabilseydi ben de çıkardım.
1: Asla çıkamazdın.
0: Çıkardım çünkü ben de dağcıyım.
1: Sen nasıl dağcı olabilirsin ki?
0: Dağcıyım tabii.
1: Eğer dağcıysan çık o dağda. Bak bakalım tepesinde yemiş var mı yok mu?
0: Bakarım.
1: Bakamazsın.
0: Öyle mi? Bakayım da gör. İki arkadaş inatlaşmış. Haklı Hakkı arkadaşının kalbini kırdığıyla kalmamış. Bu sefer başına büyük de bir iş açmış. Her zaman haklı olduğuna inandığı için... O dağa tırmanabileceğini düşünmüş, koyulmuş yola.
3: Çıkabilmiş mi dağa?
0: Hayır, o dağ çok dik kayalıklara sahipmiş. Ancak profesyonel dağcılar tırmanabilirmiş.
2: Ya, peki Hakkı'ya ne olmuş?
0: Bir süre tırmanmış ama daha fazla gidemeyeceğini anlamış.
1: Geri dönsün Agah dede, geri dönsün.
0: Hakkı da dönmek istemiş ama... Çıkması kolay.

0: inmesi güç olan bir kayalığın üzerinde öylece kala kalmış. Ne yukarı çıkabilmiş, ne aşağı inebilmiş.
1: Eyvah! Peki ya sonra ne olmuş?
0: Biraz zaman geçtikten sonra ailesi meraklanıp Hakkı'yı aramaya başlamış. Etrafta adını seslenerek dolaşırlarken Hakkı'nın arkadaşı onların sesini duymuş ve dağa tırmanmaya gittiğini söylemiş. Hakkı'nın anne ve babası çok telaşlanmış. Bütün köy birden seferber olmuş ve Hakkı'yı kurtarmak için yola koyulmuş.
2: Saatlerce uğraşmışlar. Hava iyice kararmış ve soğumuş.
0: Yukarıda bir başına kalan Hakkı hem korkmuş, hem üşümüş, hem de uzun uzun düşünmüş. Bu neden geldi başıma diye. Ve sonunda gerçeği fark etmiş. Onun başına bu belayı açan kendi inadından başkası değilmiş.
2: Kendi kendine demiş ki, buraya tırmanmak için bu kadar ısrarcı olmasaydım, şimdi aşağıda olurdum. Evime gider güzelce karnımı doyururdum. Aşırı ısrarcı olmamın dersi oldu bu bana.
0: Bir musibet bir nasihatten iyidir derler. Hakkı da başına gelen bu olaydan sonra akıllanmış. Yardımına gelen köylüler onu oradan kurtarmış. Hakkı da aldığı bu ders sonrasında karşısındakini dinlemeyi, farklı fikirlere saygı duymayı, başkalarının düşüncesini iyice anlayıp dinlemeden eleştirmemeyi öğrenmiş.
2: En önemlisi de hata yaptığını fark ettiğinde yahut yanlış bildiğini gördüğünde inatlaşmaması gerektiğini kavramış.
0: Evet, Hakkı böylece almış dersini. Biz de geçelim yarışmamıza. Hakkı ile arkadaşı hangi hayvanın kuş olup olmadığını tartışmışlardı?
1: Penguen.
0: Tebrik ederim Özge. Bir puan senin oldu. Peki, Hakkı penguenin ne olduğunu söylemişti?
1: Balık.
0: Aferin sana Özge. Çok iyi dinlemişsin öyküyü. 2 puanın oldu böylece.
2: Hakkı'nın babası ne iş yapıyordu?
1: Küçük tarlalarını ekip biçiyordu.
2: İşte bu kadar. Mine de ilk puanını kazanmış oldum.
0: Öyleyse iyi dinleyin. Son sorunuz geliyor. Hakkı'nın annesi ne örüp satıyordu?
1: Çorap.
2: Tebrikler Mito. Böylece Özge 2, Mine ve sen birer puan kazandınız.
0: Özge bizden bir dikkat balonu maketi, bir de rozet kazanırken, Mine de bir rozet kazanarak dikkat balonu ailemizin bir üyesi oldu. Evet çocuklar, dikkat balonu, dikkat öyküleri anlatıp hediyeler dağıtmaya devam ediyor. Sizler de dikkat balonu maketi kazanmak istiyorsanız, sosyal medyadan dikkat balonu hesaplarımızı takip ederek ailemize katılın. Bize burada anlatılmasını istediğiniz hikayelerinizi gönderin. Hikaye gönderen arkadaşlarımızın hikayesi burada anlatılırsa, o arkadaşımız bizden dikkat balonu maketi ve rozeti kazanır. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: sevdiğim kitabım kayboldu.
1: Bunun için mi bu kadar üzgünsün?
0: Ama ben onu çok seviyordum.
1: O zaman ben seni neşelendirebilirim. Sana bir bilmece. En çok kardeşi olan meyve hangi meyvedir?
0: En çok kardeşi olan meyve mi?
1: Evet.
0: Bilmem.
1: Üzüm. Tamam. Başka bir bilmece. Kırk ayakların sevmediği iş nedir?
0: Bilmiyorum.
1: Ayakkabı giymek. Anlaşıldı. Bilmeceler hiç komik değil. Bak şimdi. Oley! Dik düştü. Başardım. Sıra sende.
0: Of.
1: Hayda. Hadi top oynayalım Eymen. Nasıl mutlu edeceğim ben bu çocuğu ya?
2: Hayırdır Eymen, üzgün görünüyorsun.
0: Aslında üzgündüm. Sonra mutlu oldum. Sonra yine üzgün oldum Temel amca.
2: Nasıl yani?
0: Sabah üzgündüm ama sonra üzüntüm geçti.
2: Evet.
0: Fakat bu sefer de ben üzgünken Asya'nın mutlu olmasına üzüldüm. Hani biz başkalarının üzüntülerini paylaşmalıyız diyordun.
2: Durum anlaşıldı. Peki bunu Asya ile konuştun mu?
0: Hayır.
2: Sorunları çözmenin en kolay yolu o sorunu konuşmaktır. Asya bugün senin ne kadar üzgün olduğunu bana anlattı.
0: Anlattı mı?
2: Evet. Senin için o da çok üzülmüş.
0: Onun için gülüp oynuyordu.
2: Ama onu hep seni neşelendirmek için yapmış.
0: Beni mi?
2: Evet. Ama sen neşelenmeyince o da üzülmüş.
0: Hadi ya.
2: Asya'nın neden böyle davrandığını öğrendin. Artık ne yapman gerektiğini biliyorsun.

0: Ben üzgünüm diye sen de üzüldün ve beni neşelendirmeye çalıştın. Ama ben bunları benim için yaptığını anlamadım. Özür dilerim.
1: Sen üzgün olunca ben de üzülüyorum. Üstelik sabahtan beri kitabını arıyorum.
0: Gerçekten mi?
1: Bak.
0: Çok teşekkür ederim Asya.

Merhaba Kara. Merhaba Keçe. Harikasınız yine. Bugün tam size göre bir konum var. Endişelendiniz sanki. Korkmayın canım. Gerçekten tam sizi ifade eden bir konu. Çalışkanlık. Sizin gibi başarılı olmak için tabii ki çalışmak gerekiyor, değil mi? Çalışkanlık deyince benim aklıma siz geldiniz. Ama sizin aklınıza neler geliyor merak ettim doğrusu. Görünüşe bakılırsa hazırsınız. Seninle başlayalım mı Keçe? Hadi o zaman. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. İyi misin Keçe? Kara, iç sesim bu olayla senin bir alakan olduğunu söylüyor. Anlaşıldı. Ne yapman gerektiğini biliyorsun, değil mi? Kocaman bir yaprak. Keçe, konumuz çalışkanlık. Tamam, gördüm. Kocaman çalışkan bir yaprak mı? Aa, dur bakayım. O yaprağın altında bir şey var. Karınca mı o? Tabii ya, başka ne olacak? Çalışkanlık deyince ilk akla gelen canlılardan biri de karıncadır. Hatta şarkısı bile var. Dur bakayım nasıldı? Arı vız vız vız. Arı vız vız vız. Komik mi? Çalışkan karıncalar çağrışım yaptı demek ki. Aklıma arılar geldi. Onların da ne kadar çalışkan olduklarını anlatmaya gerek yok. Bakın şarkısı bile var. Sesim nasıl bu arada? Güzel, biliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet Kara, hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. İşte çalışmasının karşılığını almış bir öğrenci. Başarı asla tesadüf değildir arkadaşlar. Çalışana Allah verir. Bunu bize hatırlattığın için teşekkür ederiz Kara. Bakalım Keçe'de neler var. Aa, bitmedi mi? Kusura bakma, bu kadarı bile çok anlamlıydı. Bitti sandım. Devam et tabii. Şimdi daha çok merak ettim. Ooo, şimdi iş değişti. Başarmak hayal etmekle başlar. Ama sadece hayal etmek bizi başarıya götürmez. Çalışmalıyız. Tembellik bizi hayallerimizden uzaklaştırır. Üstelik tembellik dinimizce de hiç hoş karşılanmaz. Yine çok anlamlı çizimler çıkardığınız bir program oldu. Teşekkür ederim çocuklar. Keçe, çizmek mi istiyorsun? O halde açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bu bir cami. Dur bakayım. Tanıdık geldi bu cami. Bağlantı kurmaya çalışıyorum. Çalışkanlar cami yapar desem... Değil. Yol da yapar, baraj da yapar, uçak da yapar. Çalışkan sonuçta çalışır yapar. Başka bir şey olmalı ama ne? Dur bakalım. Buldum. Resimdeki cami Selimiye değil mi? Ve çizdiğin kişi de mimarların hocası Koca Sinan. Yani Mimar Sinan. Çalışkan insan deyince akla gelebilecek en önemli şahsiyetlerden biridir Mimar Sinan. Biliyor musunuz çocuklar? Mimar Sinan 49 yılda tam 375 şahane eser bırakmıştır. Birçoğu sapasağlam ayakta. Üstelik ilerleyen yaşlarında da çalışmayı hiç bırakmadan devam etmiş. Selimiye Camisi'ni yaptığında tam 86 yaşındaymış. Bir işi bitirince diğerine koyulmanın en güzel örneği olan Koca Sinan'ı bize hatırlattığın için teşekkür ederiz Keçe. Yine harika bir iş çıkarttınız. İkinizi de tebrik ederim. Sağ olun. Yeni programda görüşmek üzere. Çalışmaya devam.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm ayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: aquí de 10.
1: Ay.
2: Her yerim tutulmuş. Gençlik, hadi kalkın. Çabuk, çabuk, çabuk, hadi.
0: Geldik mi?
3: Ne oluyor dayı?
2: Son iki, üç, dört. Sabah sporu vakti.
0: Bu saatte ne sporu dayı? Gün boyu hareket ediyoruz zaten.
2: Sağlam vücut, sağlam kafada bulunur. Tabii.
3: O söz öyle değil ama neyse.
2: Şunu unutmayın ki hareketli insana hiçbir şey olmaz. Ay, ay,
0: ay. Oh, ah, kafam.
4: Kusura bakma Zeki, görmedim. İyi misin?
0: Çok iyiyim. Dayı, dayı.
3: Kendine gel. Ay.
0: Sizi nasıl çadırdan çıkardım ama zekice.
3: Hiçbir güç bana sabahın köründe spor yaptıramaz.
2: Son iki.
3: Defterimi ne zaman vereceksin dayı?
5: Spor yapmayı bitirdiğimizde. Son iki, üç, dört.
0: Bu işten kurtulmamız lazım.
3: İyi de nasıl?
0: Bana ayak uydur yeter.
2: Siz ne fısıldaşıyorsunuz orada?
0: Ay. Dayı, ablam senin tek seferde 100 şınav çekebileceğine inanmıyormuş. Ben de şu güçlü kolları, şu bitmek bilmeyen enerjisini görüyor musun? Bırak yüzü 200 şınav çeker dedim.
2: Öyle mi diyorsun? 200 biraz fazla değil mi?
3: Ben sana yapamaz dedim.
2: Sen dayının hünerlerini henüz bilmiyorsun Zeynepciğim. Bir, iki,
3: beş, altı, yedi.

0: Yine benim sayemde kurtulduk.
1: Bu kokuyu biliyorum.
0: Ne kokusu?
1: Oh, mis gibi kokuyor. Yakında olmalı.
0: Yine başlıyoruz.
1: İşte buldum seni.
0: O ne?
1: Dünyanın en faydalı bitkilerinden biri. Biberi ye.
0: Ben bilmediğim biberi yemem. Ya çok acıysa?
1: Bitkinin ismi biberiye Yusuf. Hiç mi ilgilenmiyorsun bunlarla? Anlamadım ki.
0: Bitkilerle pek aram yok. Bir gün koklaya koklaya pizza bulursan o zaman konuşuruz.
1: Öyle deme Yusuf. Biberiye çok kıymetli bir bitkidir. Her şeyden önce zekayı geliştirir. Hı? Hafızayı güçlendirir. Faydası saymakla bitmez.
0: Ne kadarlık bir gelişimden bahsediyoruz?
1: Etkisi çok kuvvetli. Nane ailesinin bir üyesi. Genellikle Akdeniz...
2: Dünyanın en zeki insan ödülü bu yılda Yusuf'un oldu.
0: Sağ olun, sağ olun. Sizler için çalışmaya ve yeni buluşlar yapmaya devam edeceğim. Çok teşekkür ederim.
2: İcat ettiği uzay gemisiyle 12 ışık yılı uzaklığındaki Morgon gezegenine yolculuk ederek Morgonlu dostlarımızla tanıştı.
3: Selam dünyalı. Liderimiz olur musun?
0: Tabii ki. Ben bütün klanların lideriyim zaten.
1: Yusuf, Yusuf. Yusuf, Yusuf. Ne hayallere daldın yine?
0: Ne diyordun?
1: Şu biberiyelerden toplayalım da sen biraz ye. Gidip kamp alanından sepeti alalım.
0: Olmaz. Sen yalnız başına git. Bu kadar değerli bir bitkiyi burada yalnız bırakamam.
1: Bahane olarak bunu mu buldun gerçekten?
0: Ya başkası toplarsa? O zaman Morgonlular ne yapar?
1: Aman aman. Başlama yine. Ben giderim.
0: Morgon'dan geldiklerinde hazır olmalıyım. Oy, oy, oh.
4: Nerede onlar ha? Nereye saklandılar?
5: Kim oğlum? Ne oluyor?
4: Zeynep ve Yusuf. Nerede onlar?
6: Ne oldu oğlum?
4: Onlar yüzünden boşu boşuna tam 10 şınav çektim. Beni bırakıp gitmişler. Aha! Kesin ormana gittiler. Ben şimdi onlara gösteririm. Tabii.
5: Bu çocuk niye böyle oldu bilmem ki.
6: Bir anlasam.
5: Yer misin?
0: Zekamın sırrı ne mi? Hah, bu bende saklı kalsın isterim. Sizin için daha yapacağım çok
4: bir de bunun zekice olduğunu mu düşünüyorsun?
0: Bana güvenin ve beklemeye devam edin.
4: Dayınızı kandırmak da ne demek?
0: Eyvah dayım. Dayı yanından ayrıldık ama sor bir neden ayrıldık.
4: Neden ayrıldınız?
0: Sana bir hediye hazırlamak istedik. Sen varken yapamazdık ki.
4: Neymiş o?
0: Biberiye. Bunu yiyen dünyanın en zeki insanı oluyormuş.
4: Yok ya. Tadı nasıl acaba? Acıymış ya.
0: Bak ben de merak ettim şimdi. Evet evet acıymış ama o kadar da değil.
1: Siz ne yaptınız?
0: Artık ondan daha zeki olacağımız için nasıl da endişelendi baksana.
4: Evet. Bir dakika ya. Ben zaten hepinizden daha zekiyim. Yusuf sende bir değişiklik var mı? Doğru söyle bak.
0: Bilmem. Bir soru sor bakalım bilebilecek miyim?
4: 8 kere 7.
0: Henüz bir değişiklik yok.
1: Anlamıyorsunuz. Bu kadar biberiye yememeniz gerekirdi.
0: Nedenmiş o? Yoksa tahtından olacağın için mi?
1: Karnım.
7: Alın bakalım. Nane limon kaynattım. İyi gelir.
8: Yok.
0: Aman almayayım.
8: Ben bundan sonra şınav da çekmem, bitki de yemem. Biri koluma, diğeri karnıma zarar. Ay.
9: Biz de yiyoruz. Acaba sorun biberiyede olmayabilir mi?
5: Ah be evladım. Kim dedi size o kadar biberiye yiyin diye? Bilmeden etmeden iş yapıyorsunuz.
0: Hepsi onun suçu. Bize daha zeki olacağımızı söyledi.
1: Yusuf'a her şeyi açıkladım. Beni dinlemedi.
0: Ne zaman açıkladın acaba?
1: Sepeti almadan önce. Sana dedim ki etkisi çok kuvvetli. Nane ailesinin bir üyesi. Genellikle Akdeniz bölgesinde yetişiyor. Çok faydalı ama her şey gibi bunu da kararında tüketmek gerekir. Yoksa rahatsızlanabilirsin.
0: İyi de ben o zaman Morgonlulardan ödül alıyordum.
7: Elbette biberiyenin zekaya ve hafızaya olumlu etkileri vardır. Fakat hiçbir bitki sizi bir anda zeki yapmaz.
1: Oho, daha ne faydaları var. İltihap oluşumunu engeller, migrene iyi gelir. Çok güçlü bir vitamin ve mineral deposudur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Böylece bizi hastalıklardan korur.
6: Biberiye Allah'ın yarattığı faydalı bitkilerden biridir. Yalnız onu nasıl ve ne miktarda tüketeceğimiz önemlidir. Bazen faydalı olan bir bitki çok tüketildiği takdirde zarar verebilir.
0: Midemin içinde klan savaşları var dede.
6: Her şeyin azı karar, çoğu zarar diye boşuna dememişler. Dinimizde her çeşit aşırılık zararlıdır. O yüzden her konuda dengeli davranmak gerek.
5: Hadi Yusuf'u anlarım da sen neden böyle bir şey yaptın Zeki?
10: Cevap veriyorum anneciğim. Enişte bir yardım ediver. Bir bilsem bu benim için de çözülmesi zor bir gizem. Başıma gelecekleri düşünüp almalıydım önlem.
11: Şimdi yattığım yerden ediyorum sitem.
10: Nasıl böyle bir hataya düştüm bir bilsem. Ay. Ay.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: İşleyen demir ışıldar.
1: Hagu, yine mi aynı anda iki oyun? Senin enerjine de ancak iki oyun birden yakışır. Çogu'da bir gariplik mi var? Canı bir şeye mi sıkıldı acaba? Agu da durumu fark etti. Bir çözüm mü buldu ne? Ha, Çogu çözümden değil uyuyakalmaktan yana. Saatler su gibi akıyor. Fakat Çogu hala uyukluyor. Ah be Çogu, ne oldu sana? Evet evet, temiz hava için dışarı çıkmak iyi bir fikir. Elbette Hagu 550. oyununa geçmiş.

aman ha bu. De bunlar küçük kazalar senin için. Kalk hadi. Uçak bile Çogu'yu oyuna çağırıyor. Çogu'nun aklı hep uyuklamada bugün. Fakat Hagu bu işi çözmekte kararlı. Bagu da durumu fark etti nihayet. Evet, tembellik iyi değil. Hadi Çogu, hareket et. Çogu vazgeçmeyecek gibi. Aha! Bagu da bir çözüm buldu galiba. Çözüm elbette Hagu'dan geçer. Vay vay vay! Hagu sporcu olmuş. Evet, tempo arkadaşlar. Harikasın Hagu. Bagu'yla Hagu bu işi çok iyi biliyor. Her hareketi deniyorlar. Azimli Gugular. Ama Çogu hala kendinde değil.

0: Hep Çogu Hagu'ya öğretecek değil ya.
1: Go, go. Go, go.
0: Çogu'nun enerjisi yerine gelmeye başladı mı ne? Aynen öyle. Hareket edince Çogu'nun keyfi yerine geldi. Çogu sayesinde ailede iyi spor yaptı ama. Bagu, ne dersin? O göbek erir mi bu şekilde? İşte şefkat ve sevgi dolu Gugular. Artık Çogu da usta bir sporcu. Evet, demek ki neymiş sevgili arkadaşlar? İşleyen demir ışıldarmış. Yani çalışır ve tembellik etmezsek gücümüzü korur ve çok daha mutlu olurmuşuz.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine.

0: Oynansın istediğiniz konuyu yazdınız, heybemize attınız. Bakalım heybeden hangi konu çıkacak? Uyku borcu. Ödemesi en keyifli borçtur uyku borcu.
1: Oh be, sonunda bitti ödevim. Şimdi hemen gidip dişlerimi fırçalamak, pijamalarımı giyip yatağa girmek ve mışıl mışıl bir uyku çekmek istiyorum.
2: İnşallah kızım. Mevlüt, senin planların arasında da uyumak var mı oğlum?
0: Şu bölümü bitireyim, öyle uyuyacağım anne.
2: Çok geç oldu ve tabletle oynama süren de doldu oğlum. Doğru yatağa.
0: Yatağa mı? Ya anne, biraz televizyon seyretseydin bari. Hiç uykum yok ki benim.
2: Olmaz oğlum. Geç oldu. Sabah okula gideceksin. Hadi yatağa.
0: İyi de uykum yok ki benim. Ablam uyurken onun telefonuyla oyun oynamamda bir sakınca olmaz. Nasıl olsa uyuyor. İstediğim kadar oyun oynayabilirim. La la la la la la la.
1: Mevlüt, biliyor musun, çantamda top var. Ders bittiğinde top oynayabiliriz.
0: Olur. Ders bittiğinde bakarız.
3: Cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik.
1: Aa, kuşun güzelliğine bakın arkadaşlar.
3: Cik cik cik cik cik cik.
1: Aa, şuraya kondu. Koşun, daha yakından bakalım.
0: Aman, hiç halim yok. Kuşu çok merak ettim ama koşacak dermanım yok.
1: Ne kadar güzeldi değil mi kuş?
4: Evet, yavruları da varmış. Mevlüt, neden gelmedin? Kuşun yavrularını beslemesini izledik. Çok tatlılardı.
0: Yavruları mı?
1: Evet, görsen öyle güzellerdi ki. Gagalarını kocaman açıyorlardı. Öyle dik dik dik dik ötüyorlardı. Anneleri de onları besliyordu.
4: Annenin kanatları ne güzeldi değil mi?
1: Nasıl da güzel uçtu döne döne.
0: Hay Allah. Keşke gitseydim. Güzel bir anı kaçırdım. Ama çok yorgunum. Ne yapayım? Gidecek halim mi var?
5: Evet çocuklar. Bir ile biri toplayınca eder iki. Tekrar edelim.
6: Bir ile biri toplayınca eder iki.
5: Evet. İki ile ikiyi toplarsak eder dört.
6: İki ile ikiyi toplarsak eder dört.
5: Evet, matematik dersi bitti.

0: Şimdi fen bilgisi. Akif, bize ağaçta yetişen bir meyve söyler misin?
1: Elma öğretmenim.
0: Aferin Akif. Peki Hatice, sen söyle bakalım, karpuz mu toprakta yetişir?

0: Mevlüt. Mevlüt?
1: Hı? Ha?
0: Sorunun cevabı nedir?
1: Bir ile biri toplarsak iki, iki ile ikiyi toplarsak dört eder öğretmenim.
0: Ha? Ne? Mevlüt, o önceki dersin konusuydu, önceki dersin.

0: Hey çocuklar, bakkal amcanın torunu olmuş. Herkese şeker dağıtıyor. Koşun.
1: Ne? Şeker mi? Yaşasın.
2: Aman, yemeği versem ne olur şeker? Çok yorgunum, gidecek halim yok.
3: Çok güzelmiş.
4: Mevlüt, sen neden almadın şeker?

0: Hayırlı geceler anneciğim. Ben yatıyorum.
1: Sana da kızım.
0: Mevlüt, sen yatmıyor musun?
2: Yok, ben biraz daha oyun oynayacağım.
0: Tam bilirsin.
1: Oğlum sen de yatsana. Çok yorgun görünüyorsun.
2: Yorgun değilim anne. Oynayacağım ben.
3: Evet çocuklar, bedenimiz tıkır tıkır çalışan bir makine gibidir. Rabbimiz bizleri böyle muazzam yaratmıştır. Kan pompalayan kalbimiz, düşünen beynimiz, yediklerimizi sindiren midemiz. Hepsi mükemmel bir uyum içinde çalışır.
0: Peki bu kadar çalışınca yorulmaz mı öğretmenim?
3: Biraz yorulur. İşte bu yüzden uyku çok önemlidir. Üstelik uyumak sadece dinlenmeye yaramaz.
4: Başka ne faydası var öğretmenim?

0: İşte böyle çocuklar. Diyelim ki bilgisayarla oyun oynuyorsunuz. Bilgisayarın bütün parçaları çok çalışınca ne oluyor?
1: Şey, biraz ısınıyor.
0: Peki ne yapıyorsun öyle olunca?
1: Bilgisayarı kapatıyorum. Parçalar biraz dinleniyor, soğuyor.
0: İşte uyku da bunun gibidir. Biz uyurken organlarımız da dinlenir ve yenilenir. Uyku sırasında stres azalır ve büyüme hormonu salınımı artar.
2: Çok uyursak hemen büyür müyüz yani?
0: Hayır Hatice, ama düzenli uyursak sağlıklı büyürüz. Uykuda vücut kendini onarır, protein sentezi yapar. Üstelik düzenli uyku hafızamızı da güçlendirir.
3: Uyku bu kadar önemli mi öğretmenim?
0: Evet Mevlüt. Uyudu. Arkadaşlar, uyumaktan daha önemlisi nedir biliyor musunuz? Düzenli uyumak.
4: Mevlüt, ne yaptınız bugün okulda?
3: Unuttum.
2: Ben unutmadım anne. Uykunun önemini anlattı öğretmen. Düzenli uyku hafızayı güçlendiriyormuş.
4: Mevlüt, dersi unuttuğuna bakılırsa senin düzenli uykuya ihtiyacın var oğlum. Hadi yemeğini ye de uyu.
3: Canım istemiyor ki anne. Gidip tabletimle oynayabilir miyim?
2: Uyku vücudumuzun dinlenmesi, organlarımızın yenilenmesi için

0: önemliymiş anne.
1: Evet kızım. Özellikle çocuklar için düzenli gece uykusu çok mühimdir. Öğle uykuları da faydalıdır.
2: Anne, ben hasta oluyorum sanırım. Doktora mı gitsek anne?
1: Oğlum bence hasta olmuyorsun. Yorgunsun. Ama uykunu düzene sokmazsan hasta olman an meselesi. O yüzden şimdi ne yapalım biliyor musun? Sen git dişlerini fırçala, pijamalarını giy ve doğruca yatağa girip uyku borcunu öde.
2: Uyku borcu mu?
1: Evet. Kaç gecedir oyun oynayacağım diye doğru düzgün uyumuyorsun. Uykuya olan borcun bir hayli birikti. Bu borcu ödediğin zaman kendini çok çok daha iyi hissedeceksin.
2: İnşallah anne.
1: Hayırlı sabahlar çocuklar.
0: Sana da anneciğim.
3: Hayırlı sabahlar anne.
1: Bugün kendini nasıl hissediyorsun oğlum?
3: Çok iyiyim anne, çok şükür. Uykuya olan borcumu ödeyip bir güzel dinlendim. Şu an kendimi çok zinde hissediyorum.
1: Ne güzel.
3: Bundan böyle akşamları vaktinde yatacağım. Uykuya bir daha asla borçlanmayacağım.
1: Aferin benim aslan oğluma.
3: Evet. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Sevgiyle, saygıyla kalın. Allah'a emanet olun.
1: Güzel bir oyun oldu ha? Ha? Hayatım?
2: Ne?
1: Uyuyup kaldın mı?
2: Yok hanım, yok. Borcumu ödüyordum.
1: Giderken düt dütü ben kullanayım bari.
3: Olur. Ben de yol boyu borç öderim.

0: Sağ robot kol.
1: Sol robot kol.
0: Şimdi de yazılımı halledelim. Abla, ben çok yoruldum ya. Sen devam eder misin?
1: Kodlama neredeyse bitti. Yemek listesinde yazdık mı bu iş tamamdır. Mantar çorbası. Su böreği.
0: Abla, lahmacun da yaz, lahmacun da.
1: Lahmacun.
0: Döner yaz abla, dönersiz olmaz.
1: Döner. Ne oldu Yavuz? Nereye? Sadece kendi sevdiklerinizi yazıyorsunuz. Benim sevdiğimi yazmıyorsunuz.
0: İstediğini söyle, onu da yazalım Yavuzcum. İstediğimiz kadar yemek ekleyebiliriz sisteme.
1: Benim istediğim Beçel.
0: Hiç tahmin edemeyeceğimiz bir istekte bulundun kardeşim. Çok şaşırdık gerçekten.
1: Ben böyleyim. Şaşırtmayı severim. Beçel. İşte bu kadar.
0: Deneyelim bakalım.
1: Yaşasın, çalışıyor.
0: Şimdi de elini hareket ettir abla. Maşallah, pervane gibi.
1: Peki kollavı nasıl çalışacak? Bu iş tamamdır. Başardık. Yaşasın.
0: İşte bu kadar. Harikayız.
2: Başardık. İşte bu kadar. Tommy. Ne yapıyorsunuz bakayım burada? Neyi kutladık biz şimdi? Bu ne böyle? Ya da kim? Atölyemi ele geçirmeye çalışan bir uzaylı gelmiş. Yusuf, senin arkadaşın mı bu?
0: Hayır.
2: Çok ayıp. Söyle kendine başka atölye bulsun. Benim işim gücüm var. Tommy.
1: Yeni bir icat yaptık dayı.
2: Güzel espriydi. Komik çocuk seni. Hadi söyleyin, kim bu?
1: Sen lokantaya gitmiyor muydun?
2: Evet, gidiyordum.
0: Çok erken döndün.
2: Evet, yolda karnım acıktı. Aç karnına lokantaya gidilmez dedim.
1: Lokantaya açken gitmiyor muyduk?
2: En iyisi evde karnımı doyurayım, sonra giderim.
1: İlginç bir yaklaşım olmuş. Lokantacılar bu fikri hiç sevmeyecek.
2: Hadi bakalım, kim yardımcı aşçı olmak ister?
1: Aşçıbaşının kim olduğuna bağlı.
2: Tabii ki ben.
1: O zaman ben istemem dayı.
0: Ben de.
1: Ben de.
2: Niyeymiş o? Ben dünyanın en büyük aşçısıyım. Benim yardımcım olmak için insanlar kapıda kuyruk oluşturuyorlar. Tabii. Nereye gidiyor bu ya?
1: Hani dayı? Neredeler?
2: Yani çağırsam kuyruk oluştururlar. Ama ben çağırmıyorum. Niye?
1: Niye?
2: Bu şerefi yeğenlerime vermek için.
1: Dayıcığım, bence bu şerefi ailemizin dışındaki insanlarla da paylaşalım.
2: Olmaz. Hadi gelin de güzel bir menemen yapayım size.
1: Menemen mi? Olmaz.
0: Dayıcığım, en son yaptığın menemeni hala unutamıyoruz.
2: Unutulmaz bir lezzetti değil mi?
1: Vallahi lezzetini bilemiyoruz. Sadece sen yemeye çalışmıştın.

0: Tamam o zaman. Çubuk makarna yapayım.
1: Bununla mı yiyeceğiz? Hı.
0: Yoo, vantilatör bir kere. Çok da güzel serinletiyor.
2: Dayıcığım.
0: Hı. Zeynepciğim.
2: Bu akşam yemeği başkası yapsa olur mu?
0: Ne? Aşımı tuttunuz yoksa?
1: Öyle de denebilir.
0: Kim?
3: Kim değil, ne?
0: Hasbinallah. Bilmece gibi konuşmayın.
2: Tamam, açıklıyorum. Sıkı dur. Biz bir yemek yapma robotu icat ettik. Adını da ben koydum.
0: Neymiş?
2: Aşbot. Yemek anlamında aş ve robotun botunu birleştirdim.
0: Ben alsam zebot koyardım.
2: Ama sen yapmadın ki.
0: Aman canım. Zaten çalışmaz bu. İki tane kol. Buna yazılım yüklemeliydiniz.
1: Yükledik.
0: Ne? Yazılım da etmez. Yemek tariflerini de yüklemeliydiniz. Tabii.
2: Yükledik. Uzay böveği bile yapıyor.
4: Merak etme dayıcığım, her şey tamam. Çünkü biz dünyanın en iyi mucidinden öğrendik.
0: Kimmiş o benden habersiz benim yendirme ders veren mucit?
2: Sensin.
0: Ben mi?
1: Evet dayı, senden öğrendiklerimizle yaptık.
0: Öyle desenize. Ben de diyorum bu robot nasıl bu kadar güzel görünüyor diye.
2: Deneyelim mi?
0: Deneyelim. Hadi bismillah.
2: Malzemeleri koyalım. Domates.
1: Biber.
2: Soğan. Yumurta.
1: Tuz ve baharatlar. İşte bu kadar.
0: Hadi Zeynep, bas düğmeye, çalışsın.
2: Düğme yok dayıcığım.
0: Tabii düğmeyi unuttunuz. Onu da ben takayım bari. Afacanlar sizi.
2: Yok dayıcığım, sesli komut sistemi koyduk.
0: Yani. O da olur tabii.
2: Aşbot, menemen yap bize.
5: Emredersiniz. Menemen tarifi alınıyor. İşlem başlatıldı.
0: Bu çok yavaş.
1: Dayıcım, acelemiz yok. Yavaşlık iyidir.
0: Olmaz böyle. Zeki'nin öğrencilerine yakışır bir robot değil bu. Tabii. Merak etmeyin. Duyunuz bu sorunu da çözer.
2: Gitti güzelim icat.
1: Dayıcım, ne olur bırak yavaş yavaş yapsın.
0: Tek sorun yavaşlık değil ki. Buna biraz insani özellikler de eklememiz lazım. Zeki güncellemesi yükleniyor. Şimdi izin.
5: Soğan doğrama işlemi başladı.
0: Menemen soğansız olur bir kere.
5: Hayır, tarife göre soğanlı.
0: Soğansız.
5: İşime karışma.
0: Ama canım, gören de çok önemli bir iş yapıyor sanır.
5: Kolaysa sen yap.
1: Eyvah, robotu çıldırtacak.
0: Yaparım, hem de kuralını yaparım.
5: Git başımdan.
0: Burası benim laboratuvarım. Asıl sen git.
5: Git başımdan dedem.
0: Gitmezsem ne olurmuş?
5: İşte bu olur. Tabii.
0: Zekiyim ben, zekiyim.
5: Al sana. Tabii. Bunu da al. Tabii.
0: Çocuklar, harika bir fındık kıracağı yapmışsınız. Tebrik ederim.
2: Önce yemek robotuydu.
0: Öyle demeyin ya. Bu da işe yarar. Fındıkçılara satsak bunu var ya. Zengin oluruz. Gelin hadi. Bu konuyu bir daha düşünün.

0: Baba, hemen Kabe'ye bak. Kabe bayram için hazır sayılır.
1: Evet, peki biz hacı olmak için hazır mıyız?
0: Çoktan hazırız.
1: Öyleyse herkes fülfüle. İstikamet Mina.
0: İlk görev Mina. Başlıyoruz.
1: Hızlı hacılar.
0: Niye gitmiyor şu öndeki arabalar? Bir saattir yoldayız. Kornaya bas baba.
1: Kalabalığı görmüyor musun evlat? Hem kornaya basıp hacıları rahatsız etmek istemem.
0: Haklısın tabii. Ama ya geç kalırsak?
1: Kalmayız inşallah. Daha vakit erken.
0: Sabretmek ne zor bir işmiş.
1: Zor ama sonucu güzel.
0: Açıldı, açıldı.
1: Ve kapandı.
0: Ya baba.
1: Sabır, hacı sabır. Oldu mu?
0: Olacak baba, az kaldı. Olamaz.
1: Tüh ya, akşam olmadan çadırı kurabilseydik güzel olacaktı.
0: Ha? Zemzem'in sesi çadırın içinden geliyor.
1: Gak mı dedi o?
0: Galiba. Sürpriz varmış burada. Yarası mı varmış?
1: Evet oğlum. Pansuman yapmak lazım ama yanımızda işe yarar bir şey yok.
0: Hay Allah. Belki diğer acılar da vardır. Onlara soralım.
1: İyi fikir. Fazla uzaklaşma ama.
0: Tamam.
1: Karganın sesi yüksek çıkıyor Zemzemciğim, korkma. Aa, olmadı ama kargacığım. Küçükler korkutulmaz.
0: Geldim baba.
1: Aferin evlat. Nereden buldun bunları?
0: İleride sağlık çadırı var. Onlara karganın durumunu anlattım. Bu merhemle sargı bezini verdiler.
1: Harika.
0: Sağlık çadırında doktor ve hemşireler hastaları tedavi ediyorlardı.
1: Hac ibadetini yerine getirirken kalabalıktan ve sıcaktan hastalanan çok kişi olur oğlum. Gönüllü sağlıkçılar bu durumda hacıların en büyük destekçileridir.
0: Allah razı olsun onlardan.
1: İşte kanadını sardık kargacık. Birkaç güne iyileşirsin inşallah.
2: Biz de geceyi ibadetle geçirir, sabah Arafat'a doğru yola çıkarız.
0: Yaşasın! İkinci göreve geçiyoruz.
1: Çok merak ettiğin Arafat meydanı burası işte Muratçım. Burada öğle ve ikindi namazlarını kılacağız inşallah. Sonra da vakfeye duracağız.
0: Sanki bütün dünya buraya gelmiş gibi.
1: Hac Arafat'tır buyurmuş peygamberimiz. Buraya Arefe günü gelmeden hacı olunmaz.
0: Aa, Arefe ve Arafat kelimeleri birbirine ne kadar çok benziyor.
1: Dikkatli olun benim. Aslında ikisi de benzer anlamlara geliyor. Arafat bilmek, anlamak manasına gelir.
0: Buraya neden o ismi koymuşlar?
1: Çünkü Arafat, yaratılış amacımızın farkına vardığımız yerdir.
0: Vakfe ibadeti de bunu anlamamızı sağlıyor, değil mi?
1: Evet, Arafat durmanın, düşünmenin ve sonunda iyi bir insan olmaya söz verdiğimiz yerdir.
0: Zemzem, belli ki Arafat'ta çok işimiz var.
1: Türk hacılar burada vakfeye duracaklar galiba. Biz de onlara katılalım.
0: Hı.
3: Ey hac vazifesini yerine getirebilmemiz için bizi bir araya getiren, beytinde ağırlayan, cömertlik ve ikram sahibi yüce Rabbimiz. Sana sonsuz hamd ve şükürler olsun.
4: Amin.
3: Bizleri senin yolundan ayırma. Sevdiğin ve razı olduğun kullarından eyle.
4: Amin.
3: Allah kabul etsin.
4: Amin.
3: Görevlerimizi tamamlamak nasip olsun.
4: Amin.
3: Ey hac vazifesi.
1: Allah vakfeni kabul etsin hacı oğlum.
3: Bizi

0: Bir seninkine de hacı baba.
1: Beytinde ağırlayan cömertlik.
0: Hacı Zemzem sen de gel bakalım.
1: Sana
0: şimdi ne yapacağız baba?
2: Şimdi Müzdelife'ye doğru yola çıkacağız. Sana akşam ve yatsı namazlarını orada kılıp vakfeye duracağız ve taş toplayacağız.
0: Aa evet. Taşı niçin toplayacaktık? Okumuştum aslında da tam hatırlayamadım.
2: Onu da Müzdelife'de anlatırım. Şimdi yola düşelim.
0: Sağ ol Zemzem.
2: 70 tane taş toplayın oğlum.
0: Neden?
2: Çünkü bayram boyunca cemerat adı verilen bölgeye gidip bu taşları yedişer yedişer olacak şekilde cemerata atacağız.
0: Peki cemerata taş atma nedenimiz neydi baba?
2: Bu ibadeti ilk yapanın Hazreti İsmail olduğu söylenir. Hac ibadetinin bazı sembolik anlamları vardır oğlum. Bu taşları atarak her Müslüman bir bakıma tüm kötülüklerin karşısında duracağının sözünü verir.
0: Tıpkı peygamberimiz gibi. Ben de kötülüğe karşı ses çıkartanlardan olacağım inşallah.
2: İnşallah.
0: Aa, ödüm koptu.
2: Yaralı karga gelmiş. Sen bizi bu kalabalıkta nasıl buldun ha?
0: Kanadı iyileşmiş biraz.
2: Ama kuşlar, biz yorgun hacılarız. Yatıp uyumamız lazım. Bu akşam ikiniz de sessiz sessiz şuracıkta oynayın bakalım. Tamam mı? Keşke söylemeseydim.
0: Bayramın mübarek olsun baba.
2: Senin de bayramın mübarek olsun oğlum. İstersen bayram harçlığını Kabe'de vereyim.
0: Acelesi yok baba. Ramazan bayramında da vermemiştin zaten. İkisini birlikte verirsin.
2: Borçlu çıktık yahu.
0: Murat hiçbir şeyi unutmaz.
2: Aferin sana. Hadi taşlarımızı alalım da cemerata gidelim.
0: Hemen. Taşlarımız yok baba.
2: Nasıl olur? Dün dop doluydu bu torbalar.
0: Zemzem böyle öttüğüne göre bir şeyler biliyor olmalı.
2: Seni gidi kaçak inşaatçı. Uhu, komşu. O taşlar bizim.
0: Yaramaz olduğu kadar sevimli de insan kızamıyor.
2: Aynen öyle oğlum.
0: Taşların hepsini topladım baba.
2: Harika. Öyleyse cemerata doğru yola çıkabiliriz.
0: Bence de.
2: Zemzem nerelerde?
0: Omzumda gitmiş. Zemzem neredesin?
2: Karganın yanındadır belki. Oralara bakalım.
0: İnanamıyorum. Kuşum yok. Zemzemim. Ya onu bir daha hiç göremezsem?
2: Kuşunu tekrar göreceksin oğlum. Bundan eminim.
0: Nasıl?
2: Dağlar taşlar aştık. Çöllerden zor yollardan geçip buraya kadar geldik. Zemzem seni hiçbir zaman bıraktı mı?
0: Bu defa farklı baba. Milyonlarca insanın içinde beni nasıl bulacak? İşte geldi. Beni bırakmadı.
2: Geri geleceğinden hiç şüphem yoktu. Sahi Zemzem nerelerdeydin?
0: Taş mı topladın? Taşımız vardı kuşum.
2: Belki de eksik topladın. Zemzem de telafi etmek istedi.
0: Hayır baba, hepsini tek tek saydım. Ha? O taş nasıl düştü?
2: Torba delikmiş.
0: Hay Allah. Demek ki ben taşları düşüre düşüre gelmişim.
2: Zemzem de arkadan topluya topluya gelmiş.
0: İyi ki varsın Zemzem.
2: Bismillahi Allahu Ekber.
0: Bismillahi Allahu Ekber. Şimdi hacı olduk mu baba?
2: Kurban görevimizi de yapınca olacağız inşallah.
0: Kurbanımız nerede?
2: Kurbanımızı buradaki birkaç arkadaşla birlikte ihtiyacı olan Müslümanlara gönderdik oğlum.
0: Ne güzel düşünmüşsün baba.
2: Bayram herkesle birlikte yaşanınca bayram gibi olur oğlum.
0: Aa, annem arıyor. Anne, bayramın mübarek olsun.
3: Senin de oğlum. Abdullah, senin de bayramın mübarek olsun.
2: Teşekkür ederim hanımcığım. Senin de mübarek olsun.
3: Neredesiniz şimdi?
0: Yoldayız anne. Kabe'ye doğru gidiyoruz. Neredeyse tüm görevlerimiz

0: yerine getirdik. Say ve tavafımızı yaparsak tam hacı olacağız.
1: Ne mutlu sana küçük hacım benim.
0: Babam da konuşmak isterdi ama o şimdi fülfülü kullanıyor.
1: Otele dönünce konuşurum ben babanla.
0: Anne, sarma sardın mı? Baklava da yapmışsındır sen şimdi.
1: Siz gelin de en güzellerini yaparım ben size.
0: Tamam anneciğim, ellerinden öperim.
2: Herkese bizden çok selam söyle.
1: Allah'a emanet olun.
0: Sen de anneciğim. Yola çıktığımızdan beri annemi ilk kez bu kadar özlediğimi fark ettim.
2: Uzun zaman oldu oğlum. Annen de bizi çok özlemiş.
0: Yavru karga yine geldi.
2: Karga da bizi özleyip gelmiş olmalı.
0: Kesinlikle ama en çok zemzemi.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Hadi bakalım. Bıcı bıcı yapalım. Çok zevkli abi.
1: Evet kardeşim.
2: Onlar bir kere daha sudan geçecek Çelebi.
0: Biberler bile yüzmeyi biliyor. Ben ne zaman öğreneceğim?
2: Abin bu yaz öğretir sana yavrucuğum.
1: Öğretirim evelallah. Ama o biberler de yüzmeyi bilmiyor aslında. O gördüğün suyun kaldırma kuvveti.
0: Su mu kaldırıyor biberleri? Nasıl? Suyun kolları mı var?
1: Kolları olmasına gerek yok ki. Her varlık kendi ağırlığına göre hafif olan varlıkları taşıyabilir. Mesela sen elindeki biberleri taşıyabilirsin. Çünkü senden hafif. Ben de seni böyle taşıyabilirim. Çünkü benden hafifsin.
0: Ya evet. Çok iyi anladım abi. Sen ne kadar öğretmen bir abisin.
2: Sizi verene şükürler olsun.
0: Anne, istersen sen de bizimle eğlenebilirsin.
2: Bana en büyük eğlence sizin mutluluğunuz yavrum.
1: Cemre, Acur yüzme bilmiyor galiba. Baksana.
0: Acur hiçbir şey bilmiyor abi. O bir turşuluk. Suda yüzememesinin sebebi sudan ağır olması.
1: Ya sen ne kadar öğrenci bir kardeşsin. Hemen de öğrenirsin her şeyi.
2: Şu sirkeli suda bekleyen domatesleri süzüp bana getirin çocuklar.
1: Hadi bakalım sen süzgeci tut kardeşim.
0: Neden?
1: Turşulukları süzgeçten geçireceğiz.
0: Neden?
1: Suları süzülsün diye.
0: Neden?
1: Annem daha rahat doğrasın diye.
0: Ay, sular ayaklarıma süzüldü. Ama abi ben şimdi ayaklarımı nerede süzeceğim?
2: Olur böyle iş kazaları yavrucuğum. Git değiştir ayakkabılarınla çoraplarını hadi güzelim.
0: Üzülme abi. Olur böyle iş kazaları. Ben birazdan dönerim merak etmeyin.
1: Oh ucuz atlattık.
0: Çok güzel. Rengarenk resim gibi.
2: Bu kavanozu sen kurmak ister misin?
0: Evet.
1: Güzelmiş. Ben de deneyeceğim.
0: Çok güzel oldu. Abi bak.
1: Vay rengarenk. Çok güzel görünüyor Cemre. Sizin turşunuz güzel olabilir ama en mutlu turşu benimki.
0: Oo, abi harikasın. bitti mi?
2: Suyumuz bitti. Daha babanın sevdiği tombul biber turşusundan yapacağım birkaç kavanoz. Çelebi gel bana yardım et. Cemre'cim, turşuluklar da sana emanet.
0: O iş bende. Ben de sizin için bir şeyler var. Mamanızı yemiştiniz ama bu turşuluklar öyle güzel görünüyor ki benim de iştahım açıldı.

0: İşler bitmiyor ya Rabbi. Papağanlar. Atmaca.
1: Kardeşim, ne yapıyorsun orada?
0: Atmaca gördüm abi.
1: Yok, daha neler?
0: Var daha neler, gördüm diyorum.
1: Mart'ı görmüş olmayasın.
0: Mart'ı görmedim, atmaca gördüm.
1: Sen atmacayı nereden tanıyorsun ki?
0: Televizyondan tanıyorum.
1: Anlat, peki nasıl geldi ziyaretimize bu atmaca?
0: Önce bir papağan arkadaş grubu geldi ve de lahanaları yemeye başladılar ve de atmacanın çalanı duyunca bunlar kaçtılar ve de atmaca bir daha çalık atarken tam tepemizden geçti.
1: Allah Allah! Atmaca yırtıcı bir kuş canımın içi. Bizim mahallede ne arasın?
0: Ne aradığını ben nereden bileyim? Hem bir şey arıyor gibi değildi. Öyle uçarak geçti işte.
2: Ah yavrum, ne kadar heyecanlı bir şey yaşamışsın. Gel de bir soluklan biraz.
0: Babacığıma bu kavanozu ben koruyayım anneciğim.
1: Atmaca ha? Ama nasıl olur?
3: Bal gibi de olur evlat. Bizim mahalle Belgrad ormanlarına komşu değil mi? Yırtıcı olan olmayan yüzlerce canlıya ev sahipliği yapıyor bu orman. Üstelik içinde bulunduğumuz sonbahar ayları bu kuşların tam da uğrak zamanıdır.
1: Vay! Gidip görsek ya dede.
3: Onları daha iyi gözlemleyebileceğimiz bir yer biliyorum.
1: Aa!
3: Hadi bismillah.
1: Hadi bismillah.

0: Ay, tepedeki manzarayı görmek için sabırsızlanıyorum.
1: Bu mevsimde gökyüzü de ne renkli olur. Ama asıl manzarayı gün batımında göreceğiz.
0: Akşama kadar burada mıyız yani?
1: Gözlemimiz bitince ecdat yadigar şu köşklerde biraz keyif süreriz evlat.
0: Harika! Oo, kuş sürüsü dede.
1: Hani nerede?
0: Güvercinmiş bunlar dede.
1: Ha, kaya güvercini bunlar. Daha yükseğe bakmalısın. Bak, sol taraftan kargalar geçiyor.
0: Evet ama onları hep görüyoruz.
1: Ala karga.
0: Aa, evet. Aa dede, bu tarafta değişik bir kuş var.
1: Ebabil.
0: Daha önce görmemiştim.
1: Bil bakalım bu ne?
0: Aa, ispinoz.
1: Aferin evlat.
0: Geçti mi bütün kuşlar?
1: Biraz sabırlı ol evlat.
0: Dede, şahin. Hem de sürü halinde.
1: Evet, bu bir şahin sürüsü. Ne de heybetli süzülüyorlar baksana. Ey kudret-i ilahi.
0: Çok havalılar dede. Öyle minik kuşlar gibi habire kanat çırpmak yok. Aa, dede bak, bir uçak geçiyor yakınlardan. Yan yana ne güzel süzülüyorlar.
1: Ben bunu bir fotoğraflayayım.
0: Kartal.
1: Yılan kartalı, fevkalade.
0: Şu arkadan gelen Doğan mı?
1: Aynen öyle evlat. Hem de bir gök Doğan.
0: Gök Doğan mı? O çok hızlı bir kuş değil miydi dede?
1: Evet, bizim semalarımızdaki en hızlı kuş.
0: Bir kartal daha geliyor.
1: Bay bay.

0: Vay şakartal.
1: Bu kocaman.
0: Gökyüzünün şahı. Ne de kısmetlisin evlat. Bir günde birden fazla nadir kuş türüne rastladık. Hay yaşa.
1: Çok şükür.
0: Seni de şöyle bir çerçeveye alalım. Hı. Hadi toparlanalım. Bugünlük yeterli. Bol bol da fotoğraf çektik. Seneye bu zamanlarda yine geliriz.
1: Ama atmaca görmedik. Atmaca fotoğrafı çekmek istiyordum Cemre için.
0: Diğer kuşların fotoğrafını gösteririz.
1: Ne yapalım kardeşim? Kısmet olmadı.
0: Şu güzel köşkte güzelce dinlenelim. Tatlımızı yiyelim, şerbetimizi içelim, şükredelim.
1: Demir hindi var mıdır dede? Ben en çok onu seviyorum.
0: Kartalı Şahin'i bir yana... Ben şerbetin hayaliyle geldim evlat. Koş yakala.
1: Atmaca yaşasın.
0: Yakalayabildin mi?
1: Yakaladım dede yakaladım.
0: Nefis bir poz yakalamışsın Çelebi.
1: Dede ben şimdi atmaca avcısı mı oldum? Atmacayı yakaladım ya.
0: Hayır atmaca avcısı değil. Atmaca dostu oldun.
1: Doğru. Onları tanıyıp korumak bizim görevimiz.

0: Huh?
1: Düşünceli kardeşim benim. Ne çok şey göndermiş. Çok da özlemiştim tarhanasını. Akşam güzel bir sofra kuralım tarhanayla, mantıyla.
0: Cik cik.
1: Bu kadar şeyi tek başıma yiyemem.
0: Cik cik.
1: Siz de yeseniz bitmez ki. Buldum. Akşama arkadaşlarımı yemeğe davet edeyim ben. Tarhana çorbası, nohut yemeği ve mantı. Yeter mi acaba? 15-20 kişi oluruz. Ya yetmezse? Bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de 8 kişiye yeter. Yeter yeter. Nadir kuşum, ben şunları mutfağa bırakıp geliyorum. Sen kum saatini döndür. Masal çorbamızı da tarhana çorbamızla beraber kaynatalım. Hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Hilal de bu kullardan bir kulmuş. Çikolatadan daha çok sevdiği bir yiyecek yokmuş. Burada çikolatalı hayaller kurar, çikolatalı şiirler yazar, çikolatalı oyunlar oynarmış. Her gün gibi bir günmüş o günde. Seksek oynamaya karar vermişler arkadaşlarıyla birlikte. Yemek kokuları gelmeye başladı mutfaktan. Ben bir koşu kontrol edip geleyim.

0: Her şey yolunda mutfakta. Dönelim masala.
1: Tik.
0: Hay Allah. Gördün mü şu yaptığımı? Neyse. Nerede kalmıştık nadir kuşum? Hilal kız akşam olunca eve gitmiş. Derken kapı çalıvermiş. Bil bakalım gelen kimmiş? Ya da neymiş mi demeli?
1: Neymiş? Kimmiş?
0: Gelen kargo görevlisiymiş. Getirdiği Hilal'in yurt dışında yaşayan halasının gönderdiği hediyeymiş. Hilal'e bir kutu dolusu çikolata göndermiş halası. Sevinçten havalara uçmuş çikolata canavarı. Ama Hilal düşünmüş, bu kadar çikolata onun için çokmuş. Dişlerini çürütmeye hiç niyeti yokmuş. Hem paylaşmak çok hoşmuş. En iyisi demiş, çikolatalarımı arkadaşlarımla paylaşayım. Hilal sınıfa götürmüş çikolata kolisini. Dağıtmaya başlamış hepsini. Ama varmış bir endişesi. Ya yetmezse tüm arkadaşlarına? Ya çikolataları görüp de alamayan arkadaşı olursa? Kantinden biraz daha çikolata mı alsa? Neyse ki korktuğu gibi olmamış. Çocukların ağızları çikolatalarla tatlanmış, kalpleri iyilikle kanatlanmış. Çikolata almayan çocuk kalmamış. Hilal hariç.
1: Kalmamış, kalmamış.
0: Hilal çikolataları paylaşmaktan o kadar mutlu olmuş ki kendisine kalmamasına hiç üzülmemiş. Tek başına yiyeceği çikolatalar koca bir sınıfa yetmiş. Paylaşmak ne güzelmiş. Bereket de tam böyle bir şeymiş. Derken öğretmeni sınıfa girmiş. Bil bakalım elindeki neymiş. Hilal'in en sevdiği çikolata. Hem de kocamanından. Geçen haftanın en çok kitap okuyan öğrencisi olduğu için bu öğretmeninin Hilal'e hediyesiymiş. Bir kişiye yeten çok kişiye de yetebilirmiş. Paylaşmak artırır, verene Allah daha çok verirmiş. Bu masalda böyle iyilikle, güzellikle bitmiş. Mahir, misafirler gelmeden hazırlıkları tamamlamak için hemen mutfağa gitmeliymiş. Çorba fırçayla karıştırılmaz tabii.

0: var. Sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümümle hepinize selam.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş
1: mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış. Ne
1: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Of, bu kitaplarda hiç yerinde durmuyor.
1: Biraz acele ediyorsun sanki.
0: Evet, acele ediyorum çünkü annemle mutfakta kurabiye yapacağız. Aa, bak yine düştü.
1: Boyama kitapları mı onlar?
0: Hayır, hepsi boyama kitabı değil. İşte bunlar da hikaye kitabı.
1: İstersen bugünkü hikayemizi senin seçtiğin bir kitaptan okuyabilirim.
0: Bu kitaptan bir hikaye okuyabilirsin. Ama ondan önce sana bir şey söylemek istiyorum.
1: Söyleyeceğin şey çok önemli galiba.
0: Evet, hani sen daha önce bana anlattığın hikayeleri babandan öğrendiğini söylemiştin ya.
1: Evet.
0: Beni babanla tanıştıracağını da söylemiştin. Ama hala tanıştırmadım.
1: Madem babamla tanışmayı bu kadar çok istiyorsun, inşallah en kısa zamanda seni onunla tanıştıracağım.
0: Baban da bana tıpkı senin gibi hikayeleri anlatır mı?
1: Elbette anlatır. Zaten o hikaye anlatmayı da çocukları da çok sever.
0: Ben de hikaye dinlemeyi çok seviyorum.
1: O halde severek dinleyeceğim bir hikayeyi anlatmaya, affedersin, okumaya başlıyorum. Kırlangıçlar göç eden kuşlardır.
0: Göç etmek ne demek?
1: Yaşadığı yerden başka bir yere gidip yerleşmeye göç etmek deriz. İşte kırlangıçlar da soğuk olan yerlerden daha sıcak olan yerlere göç edip yavrularını burada büyütürler. Kırpığın da göç etme vakti gelmişti.
0: Ha, kırpık mı?
1: Hayır, kırpık.
0: Kırpık, hikayemizin kahramanı mı?
1: Evet, göç mevsiminde bütün kırlangıçlar erkenden yola çıkmıştı. Ama kırpığı uyandırmayı unutmuşlardı. Kırpık yuvasında gözlerini açtığında etrafına şöyle bir bakındı. Diğer yuvaların içinde bir tane bile kırlangıç göremeyince telaşlandı. Kırpık, eyvah, arkadaşlarımın hepsi gitmiş bile. Ben şimdi yolu nasıl bulacağım diye kendi kendine konuşmaya başladı.
0: Bence yolunu arkadaşlarının yerde bıraktıkları izlere bakarak bulabilirdi.
1: Ama kırlangıçlar havada çok uzun süre kalabilen kuşlardır. Yere çok az inerler.
0: Bir kırlangıç hiç dinlenmeden havada ne kadar kalabilir ki?
1: Örneğin sen okula gitmek için evden çıkarken bir kırlangıcın da yuvasından havalanıp uçtuğunu düşünelim. Sen bütün gününü okulda geçirip eve geldiğinde bile o kırlangıç hala gökyüzünde uçuyor olabilir. İşte bu kadar uzun süre havada kalabilir bir kırlangıç.
0: Peki hiç susamıyor mu bu kuşlar?
1: Susamaz olurlar mı hiç? Ama onlar yere konmadan da bir su birikintisinden veya gölden su içebilirler.
0: Öyleyse kırpık yolunu bulabilmek için ne yaptı?
1: Aklına bilge kırlangıcın sözü gelince rahatladı.
0: Ha? Bilge kırlangıç mı? O da kim?
1: Bilge kırlangıç, kırpık ve arkadaşlarının öğretmenidir.
0: Benim öğretmenim de çok bilgili. O bize hep güzel şeyler söylüyor.
1: Ne gibi şeyler?
0: Ellerinizi yıkamadan sofraya oturmayın. Yediğiniz ekmeğin kırıntılarını da sakın çöpe atmayın. Onları kuşlara, karıncalara verin diyor. İşte öğretmenimiz bize bunun gibi şeyler söylüyor. Öğretmenimiz daha başka güzel şeyler de söylüyor. Ama benim aklıma sadece bunlar geldi.
1: Güzel. Kırpın aklına da öğretmeninin şu sözü gelmişti.
2: Telaşa kapılıp acele ederseniz çabuk hata yaparsınız. O yüzden sakin olmalısınız. Önce sakinleşin, sonra karar verin.
0: Ay, çok güzel bir söz. Peki kırpık öğretmenin bu sözünü dinleyince ne yaptı?
1: Biraz sakinleşti ve ne yapabilirim diye düşünmeye başladı. Daha önce arkadaşlarıyla göç ettiği için nereye gideceğini biliyordu.
2: Hiç vakit kaybetmeden yola çıkarsam belki arkadaşlarıma yetişirim dedi ve kanatlarını çırpmaya başladı.
0: İşte böyle uçtu, uçtu, uçtu değil mi?
1: Evet, önce şehrin üstünden geçti. Sonra bir tepenin etrafından dolanıp bir ağacın dalına kondu. Aynı ağaçta kendisi gibi geride kalan ve ne yapacağını bilemeyen başka bir kırlangıç daha vardı. O kırlangıç kırpığı görünce çok sevindi ve ilk defa göç ettiğim için yolu bulamıyorum dedi.
0: Peki kırpık ona ne dedi?
1: Ben yolu biliyorum, birlikte yolculuk edebiliriz dedi. Zaten kırpık...

0: onu görünce çok sevinmişti. Artık onun da bir yol arkadaşı olmuştu.
1: Acaba diğer kırlangıçlara yetişebilecekler mi?
0: Bakalım yetişebilecekler mi? Kapıyı ya da pencereyi kapatsak çok iyi olur.
1: Hapşi! Evet, içeride çok rüzgar var. Sonra ne oldu?
0: Kırpık'la yol arkadaşı birlikte dağları tepeleri geçtiler. İki gün bu şekilde yolculuk yaptıktan sonra bir de ne görsünler?
1: Ne görmüş olabilirler ki? Dur, hemen söyleme. Kendine arkadaş arayan büyük beyaz bir bulut mu gördüler yoksa?
0: Hayır.
1: Öyleyse... Belki de karşılarına bunun gibi büyük bir dağ çıkmıştır. Bu dağı nasıl geçeceklerini düşünüyor olamazlar mı?
0: Hayır, çünkü karşılarına böyle bir dağ da çıkmamıştı. Kırpık arkadaşlarını bir ağacın üstünde dinlenirken buldu. İşte gördükleri şey buydu.
1: Ben olsaydım hemen arkadaşlarımın yanına giderdim. Sonra da onlara sarılırdım.
0: Kırpık da yanındaki kırlangıçla hemen arkadaşlarının yanına gitti zaten. Arkadaşları onu görünce çok sevindi. Sonra hep birlikte yola devam ettiler.
1: Yine derelerin, tepelerin üstünden geçtiler değil mi?
0: Evet, ama en sonunda varmak istedikleri yere de gelmişlerdi.
1: Yolculukları bitti mi yani?
0: Çok şükür bitti.
1: Yaşasın, artık yuvalarını yapabilecekler.
0: Zaten kırlangıçların hepsi yeni yuvalarını yapmak için uygun bir yer aramaya başlamıştı bile. Ama kırpık hiç acele etmedi. Sakince düşünerek en güzel yeri bulup yuvasını buraya yaptı.
1: Bak, şimdi ben ne yapıyorum? Bu defa acele etmedim. Kitapları hiç düşürmeden yerleştirdim. Artık mutfağa gidebilirim.

Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: nerede kaldı bunlar Allah aşkına? Benim bildiğim çocuklar şimdiye gürültülü bir giriş yapmış olurlardı. İşte böyle.
1: Selamünaleyküm Bilge.
0: Aleyküm selam çocuklar. Nerede kaldınız? Bakın istekli değilseniz iptal edebiliriz.
2: Yok. Öyle şey olur mu Bilge? Biz çok istekliyiz.
3: Evet, bu kek olayı bizim fikrimiz. Arif babaya teşekkür keki olacak bu.
2: Evet, bizim için yaptığı onca şeyden sonra ona en azından bunu yapalım dedik.
3: Evet, tek sorun kek yapmayı bilmiyoruz.
0: Tamamdır. Biz de bu yüzden buradayız. Hadi bakalım önlüklerinizi giyin.
2: Allah Allah.
3: Ne oluyor böyle?
0: Bugün işimiz var desenize.

0: bütün sabah in çık in çık yoruldum çocuklar. Siz baksanıza kapıya kim gelmiş?
1: Hay hay Bilge.
2: Emrin olur. Sen bize kek yapmayı öğrettin ya. Hı?

0: 못하네 별래.
1: Çeşit şifreli kutu galiba bu. Ama neye göre bulacağız bu şifreyi acaba?

0: bak.
1: İyi fark ettin Caner. Ben de yere düştün sanmıştım.
0: Yok canım. Amma ettin sen de.
1: Hadi gel. Ofiste bunu bir inceleyelim.
0: Bu şekiller ne sence?
1: Yanlarında yazılar var. 9 satır var.
0: Aynı kutuda olduğu gibi.
1: Ayakta dik dururken sağa doğru uzan ve avuç içlerini birleştir.
0: Allah Allah.
1: Ne bekliyordum ki?
0: İkincide ne yazıyor?
1: Dik dur ve ellerini yere doğru 45 derecelik açıyla uzat.
0: Hmm,

0: kusura bakma.
1: Belki bu hareketleri daha açık bir alanda denemeliyiz.
0: Sırt üstü yere uzan ve ayaklarını 90 derece açıyla göğe uzat.
1: Bir şeye benziyor mu?
0: Yani beden dersindeki mum duruşuna benziyor ama.
1: Mum duruşu mu?
0: Acaba her duruş bir şekle mi tekabül ediyor? Mısır yazıları gibi yani. Bir doğru dursana Ali. Ne yapıyorsun Allah aşkına?
1: Geç bakalım. Biraz da sen duruş yap, ben okuyayım.
0: Şu düştüğümüz hale bak.
1: Alnını yere koyup iki kolunu iki yana aç ve avuç içlerini yere bastır.
0: İntikam alıyorsun değil mi? Bu ne böyle ya?
1: Yazan bu gerçekten. Dursana! Nereye gidiyorsun Caner?
0: Bir yere gitmiyorum. Kaçın çocuklar.
1: Sanki bir S harfi.
0: Ben iyiyim ya. Allah razı olsun sorduğun için.
1: Hadi oyalanmayı bırak. Yapacak işlerimiz var.
0: Daha ne yapacağız Allah aşkına?
1: Kum havuzuna geç.
0: Daha yeni kurtuldum kum havuzundan.
1: Hadi geç geç. Sanırım çözümü buldum. Dik dururken sağa doğru uzan ve avuç içlerini birleştir. Tabii yerde yapınca ters oldu. Dur bakalım. İşte ilk harfimiz P.

0: Bunu nasıl yaptığımı bilemiyorum. Bir daha deneyelim.
1: Tamamdır. İşte oldu. Gelin bakın.
0: Paylaşmak.
1: Şunlara bak. Bunlar tanıdığımız kişilerin telefon numaraları.
0: Nasıl yani?
1: İşte bak, şu Ethem amcanın, bu Gazanfer amcanın, şu annenin, bunlar da mahalleden başka tanıdıkların, komşuların.
0: Hayırdır inşallah.
2: Hayır, hayır çocuklar, merak etmeyin.
0: Arif baba.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Arif baba. Kutuyu açtık ama telefon numaralarını anlayamadık.
2: Açıklayayım çocuklar. Paylaşmak dinimizde önemli yere sahiptir. Allah'ın emrettiği, yapmamızı istediği önemli ödevlerden biridir.
0: Peki bugünle alakası nedir?
2: Sizin benim için güzeller güzeli bir kek hazırladığınızı duydum.
1: Aa, şimdi anladım.
2: Böyle nimetlerin tadı paylaştıkça artar çocuklar. Peygamberimiz de paylaşmayı tembihlemiştir hadislerinde. Paylaştıkça rızkın bereketi de artar. Şimdi anladınız mı telefon numaralarının anlamını?
0: Ben hemen telefonun başına geçiyor. Herkesi kek yemeye davet ediyorum.
1: Ben de sana yardım edeyim.
2: Hay Allah. Ah.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Emin?
1: Efendim kardeşim.
0: İyi ki gelmişim buraya be.
1: Doğru. Önce Taşhan'a gitseydin bugün ezberin gecikecekti.
0: Öyle değil ya. İyi ki hafızlığa başlamışım demek istedim.
1: Tamam işte. Başlamasaydın bugünkü işin bitmemiş olurdu. Başlamak bitirmenin yarısıdır Harun.
0: Yani diyorum ki...
1: Anladım anladım. Takılıyorum.
0: Of ya.
1: Evet, iyi ki başlamışsın. Sen ne güzel hafız olacaksın. Biz de senin gibi güzel bir dost kazanmış olduk.
0: Allah razı olsun.
1: Kur'an kadar güzel bir dost, Kur'an kadar güzel bir meşguliyet olabilir mi? Başlarken lezzet, biterken huzur verir. Sayfaları cennet kokar. Kelimeler bizi cennete taşır. Ne güzeldir onu okumaya layık olmak. Ne oldu ya?
0: Dostum, şiir gibi konuştun. Çok güzeldi, çok.
1: Abartma Harun.
0: Yok, ne abartması? Kur'an sevgisi ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi.
1: Allah razı olsun dostum.
0: Şiir gibi aynı. Hey, şiir demişken şiir okusana sen. Çok güzel okursun eminim.
1: Şey, aslında severim okumayı da.
0: Vay, demek şiir de biliyorsun. Okusana hadi, okusana.
1: Yok ya.
0: Hadi dostum oku.
2: Selamün aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam.
2: Ne okuyoruz bakalım?
1: Hiçbir şiir.
2: Hiçbir şey mi? Şiir mi?
0: Şiir.
1: Hiçbir şey.
2: Anladım. Şiirin adı hiçbir şey.
0: Hakkı baba. Emin az önce çok güzel bir konuşma yaptı. Şiir gibi. Şimdi de şiir okuması için ısrar ediyorum.
2: Demek zamanında geldim. Tevafuka bak.
1: Zamanında derken Hakkı baba?
2: Anlatırım. Hele sen şu şiiri bir oku bakalım bize.
1: Şey, aslında...
0: Hadi ama ya.
1: Peki. Ya Rab, Kur'an'a aşık et beni. Görmesin gözüm başka ne hitabet ne kitabet. Eylemesin gönlümü başka ne keramet ne kelamet. Yalnızca Kur'an'ın dursun, yalnızca Kur'an'ın yüreğimde. Ya Rab, bize ikra dedin ya, amenna. Nasırlanır dilimiz okumaktan, asırlanır yılımız dokumaktan. Ya Rab, şükürler olsun sana, şükürler olsun ki eyvallahımız da yalnız sanadır. Bize eyvallahı öğreten, Kur'an'ı verdiğin geceye dilimin dönmediği, ilmimin yetmediği kadar şükürler olsun.
2: Maşallah Emin. Ne güzel okudun.
0: Muhteşemdi ya.
1: Allah razı olsun. Mahcup ettiniz beni.
2: Ben de tam size bir derneğin şiir okuma yarışması yaptığını söylemek için gelmiştim.
0: Şiir okuma yarışması mı?
2: Evet çocuklar. Neden şaşırdınız?
1: Tevafuk oldu da.
0: Evet, tam da şiir konusunun üstüne.
2: Evet, öyle oldu. Ben de hanginiz katılmak istersiniz diyecektim.
0: Katılacak arkadaş kendini belli etti.
2: Aynen öyle oldu.
1: Ama...
2: Aması yok Emin. Yarışmaya katılıp güzelce temsil et bizi.
0: Of Emin ya. Sürekli bir ısrar beklemeler, sürekli utanmalar, sürekli amalar, sürekli...
1: Tamam Harun, tamam. Katılacağım.
0: Adamı böyle ikna ederim işte.
2: Neyse çocuklar. Ben başvuru şartlarını öğrenmeye gideyim. Harun da sana yardım etsin. Güzel bir şiir seçin bakalım.
0: Konusu ne Hakkı baba?
2: Allah sevgisi Harun. Müslümanların en iyi bildiği şey.
1: Eyvallah Hakkı baba.
2: Hadi sağlıcakla.
1: Of Harun ya. Çok stres yaptım.
0: Hadi ama dostum. Başarırsın sen.
1: İnşallah. Ama hala hangi şiiri okuyacağımı bulamadık.
0: Ha, bir de o vardı değil mi? Biraz düşünelim.
1: Aslında bilinen bir şiirle katılmak istemiyorum.
0: Aa, çok güzel fikir aslında. Peki nereden bulacağız?
1: Aklıma Fatma abla geliyor.
0: Şiir mi yazıyor Fatma abla?
1: Yo.
0: Ya
1: Harun, Fatma abla ne iş yapıyor?
0: Kitap işi.
1: Şiir nerede yazılı olur?
0: Kitapta. Ha, Fatma abla şiir kitabı yazmış.
1: Of ya.
0: Şaka yaptım, şaka. Gidip bakalım kitaplara, bulalım güzel bir şiir.
1: Çok şükür. Hadi gidelim. Yok ya, seçemedim bir türlü.
0: Kötü mü ki bunlar?
1: Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Ben kararsız kaldım. Yoksa şiir kötü olur mu hiç?
0: Yine şiir gibi konuştun.
1: Harun ya, gerçekten çok stres yaptım.
3: Stres yapacak bir şey yok Emin. Seçeceksin, bir tane okuyacaksın.
4: İstersen yardım edelim.
1: Çok iyi olur Fatma abla. Ama ben daha önce okunmamış şiir olsun istiyorum.
3: Hayda. Yazılmamış da olsun mu paşam? Yazılmamış da olsun mu? Yazılmamış.
0: Bana müsaade.
4: Hayda. Ne oldu bu çocuğa?
3: Harun işte. Allah bilir ne unuttu da birden aklına geldi.
4: Neyse. Hadi biraz daha şiir bakalım biz.
0: Versene kağıdımı ya.
5: Bu kağıdı ben havada buldum.
0: Ama benim kağıdım.
5: Ne ki bu?
0: Emin'in katılacağı şiir okuma yarışması için. Farklı bir şiir arıyordu. Ben de kendim yazmak istedim.
5: Bakalım neler yazmışsın.
0: Okuma ya.
5: Yanağım ark olmuş. Gözümden yaşlar. Süzülüyor ince ince.
0: Yeter ya.
5: Haniymiş benim duygusal kardeşim.
0: Çok kötüsün abla.
5: Hakikaten gözünden yaşlar süzüldü ya.
3: Olur mu hiç öyle şey Harun? Birisine kızıp da şiir yazmak bırakılır mı?
0: Ama anlattım ya hocam, neler yaptı bana.
3: Yanlış yapmış. Duygular kişiye özeldir. Başkaları senin neler hissettiğini bilemez.
0: Çok kırıldım hocam.
3: Kırılgan insanlar daha güzel şiirler yazar biliyor musun?
0: Gerçekten mi?
3: Evet. Bakma hep şaka yaptığıma. Ben de duygusal biriyim. Birisi benim de duygularımla alay etse ben de üzülürdüm.
0: Ah abla ya.
3: Hadi hadi üzülme artık. Ben Zehra ile konuşurum. Hatta kim bilir? Belki konuşmaya gerek kalmadan anlar hatasını.
0: Hiç sanmam hocam.
3: Bilemezsin. Hadi bakalım sen içeri gir, şiiri tamamla. Emin başka şiir seçmeden yetiş.
0: Tamam hocam.
3: Aferin sana. Duygusal ol biraz, duygusal. Gak nedir ya? Allah Allah.
1: Gözümden yaşlar süzülüyor ince ince ya Vedud. Kalbimde bitmeyen bir savaş başlar. Zikrin dilimden gidince ya Vedud. Senden isteyenin boş dönmez eli, sanadır müminin bütün ameli. Yüreğimin senden bir tek emeli, kavuşmaktır en sonunda ya Vedud. Ey aşkla dolduran gülün yadını, unutturma bana zikrin tadını. Her sabah duymaya güzel adını, doğuyorum günden önce ya Vedud.
2: Hayatımda bu kadar güzel bir şiir duymadım. Hele ki bu kadar güzel okuyanı ilk kez duyuyorum.
3: Allah'ın Vedud ismi de şiire pek yakışmış.
2: Evet. En çok seven ve sevilmeye en çok layık olan demek. Gerçekten harika.
1: Allah razı olsun Hakkı Baba.
4: Gerçekten harikaydı Emin. Diline sağlık.
0: İnşallah kazanırsın Emin.
1: İnşallah dostum. Allah razı olsun hepinizden.
3: Acaba şiir kimin şiiri?
2: Hakikaten sormayı unuttuk. Kimmiş bu kalemi güçlü şair?
4: İnanmıyorum. Harun sen mi yazdın bunu?
0: Evet.
2: Harun, senin böyle maharetlerin de mi vardı?
0: Emin farklı bir şiirle katılmak istiyordu. Onun için yazdım.
2: Bundan sonra Allah için yazmaya devam edeceksin Harun. Müslüman, kalemini öyle güzel şeyler için kullanmalı. Tebrik ederim seni.
5: Özür dilerim Harun. Hakkını helal et. Seninle dalga geçmemeliydim.
0: Helal helal olsun abla. Zaten Selim Hoca hatanı anlayacağını söylemişti.
5: Anladım.
2: Hadi bakalım çocuklar. Şimdi hep birlikte gidip şu şiiri bir dinletelim.
0: Hadi gidelim. Süper olacak. Birinci olacak, inanıyorum. Yaşasın.
2: E hadi gidelim, hadi. Elhamdülillah.
4: Diğer şiirler de güzeldi. Ama bizimki bir başkaydı yahu.
5: Dinleyenlerin gözleri doldu hep.
3: Hey be, aslanlarım benim.
0: Aslanlarım?
3: Sen ve Emin işte.
0: Ama yarışmayı Emin kazandı.
1: Sen olmasan belki de kazanamayacaktım Harun.
0: Öyle deme ya. Okuma yarışmasıydı sonuçta.
1: Ama başka şiir olsaydı bu kadar duygulu okuyamazdım büyük ihtimalle.
2: Aferin Emin. Hem başarılı hem mütevazısın.
0: Olsun. Ben bu başarıyı sadece Emin'in olarak görüyorum.
1: Al Harun. Birincilik nişanı bende kalsın. Ödül sende.
0: Olmaz. Asla. Yarışmayı sen kazandın.
1: Olur dedim.
3: Ödül ne ki acaba? Vay canına. Harun, parayı alman için 5 saniyen var. Yoksa ben alırım.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim. Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.
1: Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: paylaştıkça çoğalır.
1: Hayırlı günler kıymetli arkadaşım Fikri. Nasılsın?
2: Çok şükür Zikri. Sen nasılsın?
1: Nereye böyle pençende ponza taşıyla? Gel şurada dur da iki kelam edelim.
2: Zikri, birazcık işim var. Onu halledip geleyim. Sonra laflarız. Olmaz mı?
1: Ne işin var? Ne kadar sürecek? Ne zaman gelirsin? Ne yapacaksın o ponza taşını? Bu geçen gün bulduğun taş değil mi?
2: Dur Zikri, dur. Böyle soluk almadan soru sorarsan...

0: Hangi birine cevap vereyim?
1: Cevap vermeyi istediğin sorudan başlayabilirsin.
0: Peki, sağ ol. Evet, bu o geçen gün bulduğum ponza taşı.
1: Yarısını da bana vermiştin.
0: Evet, paylaşmıştık.
1: Allah razı olsun. Öyle işime yarıyor ki sorma. Taşın bir yüzüyle gagamı, diğer yüzüyle tırnaklarımı törpülüyorum. Bir güzel törpülüyor gagamı anlatamam. Gagam sivri olduğu için her şeyi kolayca yiyorum.
0: Ne güzel.
1: O taştan önce tırnaklarım uzayıp pençelerime batıyordu. Bir şeyi sıkıca tutsam canım acıyordu. Ama poza taşına sürtüp kısaltıyorum tırnaklarımı.
0: Çok sevindim. Neyse, oyalama beni de. Gidip işimi halledeyim.
1: Yahu dur, ne işin olduğunu söylemedin.
0: Kelaynak Aykut amcaya gideceğim.
1: Aa, niye? Yoksa taşı ona mı vereceksin? Ama neden? Poza taşı çok kıymetli. Her zaman bulunmaz.
0: Zikri, biliyorsun, Kelaynak Aykut amca hayli yaşlı bir kuş.
1: Evet.
0: İşte geçen gün ona uğradım. Bir baktım tırnakları öyle uzamış ki neredeyse etine batacak.
1: Ya tüh tüh.
0: Ya gagası da öyle uzamış, içe kıvrılmış. Basit bir çekirdeğin kabuğunu bile kıramıyor.
1: Yaşlı olduğu için yuvasından uçup gagasını, tırnaklarını törpüleyecek bir şeyler de arayamıyor, değil mi?
0: Evet Zikri. Ben de hazır hiç kullanmadığım ponza taşım varken götürüp ona vereyim dedim. Ben bir şekilde gider gagamı, tırnaklarımı törpülerim. Ama Aykut amca için bu çok zor.
1: Çok iyi düşünmüşsün canım arkadaşım.
0: Aa, şaşırttın beni Zikri.
1: Doğru, genellikle bu tür konularda ben hatalı tutum sergilerim. Sen de bana doğruları gösterirsin. Ama merak etme, ponza taşını ilk bulduğunda yarısını bana verdiğinden beri dua ediyorum sana. O kadar kolaylaştı ki işim. O gün anladım paylaşımcı olmanın kıymetini. Elindekinin fazlasını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın değerini.
0: Ne güzel.
1: O yüzden ponza taşını Aykut amcayla paylaşmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu biliyorum. Hatta sana bir şey diyeyim mi?
0: De bakalım.
1: Sen şimdi ponza taşını ona vermeye gidiyorsun ya, ben de yuvama gideceğim.
0: Neden?
1: Bana verdiğin taşın yarısını tam ortadan kırıp sana getireceğim.
0: Ama neden?
1: Çünkü elinde varsa fazlası, paylaş bölüş çoğalsın. Aşını bölüşürsen eğer çok daha güzel doyarsın. Ne mal ne mülk ne nimet senin değil, unutma. Hepsi haktan emanet, paylaş varsa hiç durma. Paylaşmakta keramet, yoksulları unutma. İhtiyacın nedir ki? Bir lokma bir hırka.
0: Teşekkür ederim Zikri. İstersen gel birlikte gidelim de şu taşı Aykut amcaya verelim.
2: Paylaştıkça çoğalır.

Yengeç! Aa, ne bıraktı öyle? Oo, çok eğlenceli görünüyor. Ama ne yazıyor ki? Daha okumadım.

Bugün hafta sonu, okul yok. Acaba neler yapsam? Erken uyandım. Önce yüzgeçlerimi ve yüzümü yıkayayım.

0: Ah, ne kadar yorucu bir gündü ama keyifliydi. Yarın okul var. Ah, uyusam iyi olacak. Günaydın öğretmenim.
1: Günaydın öğretmenim.
2: Günaydın incilerim.
0: Öğretmenim, hepimize böyle bir şey geldi. Postacı bıraktı.
2: Bu bir davetiye. Mercan ya da yavru balıklar için bir panayır düzenleniyormuş.
3: Ay, kulağa çok eğlenceli geliyor.
2: Evet, belli ki çok eğlenceli. Bugün saat tam 3'te sokak oyunları panayırı düzenlenecekmiş.
0: Oyun oynamaya bayılırım. Ama sokak oyunlarının farkı ne ki?
2: Sokak oyunları, arkadaşlarınızla doğada, bahçenizde, açık alanda oynayacağınız oyunlar incilerim. Mesela saklambaç.
4: Aa, daha kim bilir hangi oyunlar vardır? Gidelim öğretmenim, gidelim, gidelim.
2: Herkesin davetiyesi yanında mı peki?
1: Evet.
2: O zaman gidebiliriz.

0: Aa, muhteşem görünüyor.
1: Bu cihaza davetiyelerinizi okutup girebilirsiniz incilerim.
2: Hay Allah, çantama koymuştum, yok.
3: Puf, iyice bak.
2: Bakıyorum, bakıyorum ama yok.
4: Puf, en son nereye koyduğunu hatırla.
2: Tamam. Çantama koydum ama yok.
5: Öğretmenim, Puf'un davetiyesi yok.
2: Öğretmenim, en son çantama koymuştum ama bulamıyorum. Sanırım ben giremeyeceğim.
1: Henüz panayırın başlaması için vaktimiz var. Puf'un davetiyesini belki bulabiliriz.
0: O zaman Puf'un evine gidip davetiyeyi arayalım.
1: Puf, dün neler yaşadın anlatır mısın?
2: Dün odamı topladım, babamla arabayı yıkadık, dişlerimi fırçaladım, kahvaltı ettim. Akşam annem nefis bir börek yapmıştı. Börek yedim, duş aldım. Başka. Bir de ailece pikniğe gittik. Sonra uyudum.
3: Ne kadar yoğun bir günmüş öyle.
1: Bu şekilde anlattığında biraz karışık oldu Puf. Tüm yaşadıklarını oluş sırasına göre anlatır mısın? Sırasıyla anlat. İstersen dün yaşadıklarım tatbikatı da yapabiliriz.
0: Dün yaşadıklarım tatbikatı. O nedir öğretmenim?
1: Yani Puf, dün yaşadıklarını oluş sırasına göre bize gösterecek. Böylece belki davetiyeyi koyduğu yeri anımsayabilir. Hadi başlıyoruz.
2: Sabah tam 9'da uyandım. Uykumu almıştım. Şöyle bir gerindim. Ne güzel bir gün diye geçirdim aklımdan. Sonra bir ses duydum. Bu bisiklet kornasıydı. Cama doğru yüzdüm ve bir de baktım ki yengeç posta kutusuna bir şey atıyor. Sonra posta kutusuna geldim ve davetiyemi aldım ve inceledim. Sonra gelin benimle. İşte davetiyeyi bu çantama koydum. Sonra yeni uyandığım için böyle yüzümü yıkadım. Kahvaltımı ettim, sırt çantamı aldım. Sonra annem ve ben pikniğe gittik. Babam pikniğe katılamadı. Çünkü işleri vardı.
0: Peki ya sonra?
2: Tam şu boşlukta babamın arabası vardı. Tabii şimdi yok. Yani dün vardı.

0: İşte bu şimdilik babanın arabası olsun.
1: Tamam. Babama böyle böyle yardım ettim. O sırada birbirimize su sıktık, biraz eğlendik. Sonra aniden...
2: Aniden ne oldu?
1: Aniden köpüğün üzerinde kaydım ve düştüm. Her yerim çamur oldu. Çantam da çamur olmuştu. Banyoda duş aldım. Sonra yatağıma geçtim ve duamı edip uyudum. Hop!
3: Hala davetiye ile ilgili hiçbir ipucu yok.
4: Peki. Peki çanta?
2: Ne çantası Kıpır?
4: Dostum, sen kirlenince duş almışsın. Davetiye çantandaydı ya, o da çamurlanmıştı. Ama bu çantan tertemiz.
1: Aa, evet. Çantamın içini boşalttım ve eşyaları diğer çantama koydum. Kirli çantayı kirli sepetine attım. Ah, davetiyem eski çantamda kalmış.
5: Ve olayları sırasıyla hatırlayıp onu bulduk.
4: Dedektif Kıpır'ın gözünden hiçbir şey kaçmaz.
5: Ne duruyoruz o zaman? Hadi sokak oyunları panayırına.
6: Yaşasın!
7: Her günün var bir hikayesi. Sıraya koysay sen hepsini.
4: Sabah kalktım, kahvaltı yaptım. Yok, hayır. Önce yüzgeçlerimi yıkadım.

0: işler.
1: Öğretmenim, geçen gün sınıf olarak çektirdiğimiz fotoğrafı çerçeveye koydum.
2: Aa, çok düşüncelisin Lila. Hemen masamın üzerine koyuyorum.
1: Kırıldı. Ay, artık çerçeve masada duramaz ki.
2: Tek bir kalem bu sorunu halleder.
3: Aa, bu nasıl oldu? Kalemlerle sadece resim çizebiliriz zannediyordum.
2: Tek bir eşya bazen başka amaçlarla da kullanılabilir. Evet, kalem çizmek içindir. Resim yapmak için, not almak için kalemlerden faydalanırız. Bu onun asıl amacı. Ama içine belki biraz hayal gücümüzü katarsak... Ha? Hadi deneyelim. Alın bakalım incilerim. Bugün kalemlerle neler yapabiliriz ona bakacağız.
4: Tek bir kalemle başka neler yapabiliriz ki?
1: Belki bu rüzgar gülünün sapı olabilir. Aa, ha? Harika oldu.
4: İşte biraz hayal gücümü katıyorum. Bu benim anahtarlığımdı. Sonra kırıldı. Ama üzerindeki papağan oyuncak hala duruyor.
3: Ama kalemle ne yapacaksın ki?
4: Merhaba. Benim papağan, merhaba.
1: O artık bir kukla oldu.
5: Bir adım daha. Bir adım daha. Bir adım daha.
3: Aa, karşıdaki beyaz renkli yengeç bizim yengece ne kadar da benziyor.
4: Taşıdığı şey ağır olmalı. Zorlanıyor gibi görünüyor.
3: Hadi yardım edelim.
6: Aa, çuval patladı.
4: Beyaz yengeç bizim yengeçmiş.
1: Sen ona gülüyorsun ama sen de bembeyaz oldun.
6: Bir çuval un aldım. Unla yapılacak yiyecekleri benim hazırlamam gerekiyor.
2: Peki neden?
6: Aa, hepsi çok karışık. Her sene yengeçler günü düzenlenir ve iş bölümü yaparız. Kimi organizasyonla ilgilenir, kimi yiyecek listesi hazırlar. Bana da un kullanarak yapabileceğim yiyecekleri hazırlama işi düştü. Ama düşünüyorum da sadece unla neler yapabilirim ki?
3: Aa, bu sabah derste benzer bir şeyler konuştuk.
0: Tek bir kalemle neler yapabiliriz ki?
2: Ama belki hayal gücümüzü de katarsak birçok şey yapabiliriz.
4: Unla birçok şey yapabiliriz.
6: Sahi mi? Ben poğaça düşündüm. Biraz un, biraz su ama başka neler yapabiliriz?
2: Sana yardım edebiliriz yengeç.
1: Aldım önüme unu. Yoğurdum, yoğurdum.
7: Biraz da kattık suyu. İşte hazır.

0: Yoğurduk, yoğurduk, hamuru oklava ile açtık. Arasına peynir kattık. İşte sana börek yufkası.
1: Aldım önüme unu, kattık yağını, şekerini.
2: Şekil şekil çıkardık, hazırladık kurabiyeleri.
1: Aldım önüme unu, kavurdum kavurdum onu. Mis gibi de koktu, işte sana un helvası. Var mı söyle dahası?
3: Maşallah, bir tek un ve biraz malzeme.
4: Ve hayal gücümüzle neler yaptık neler.
5: Aferin bize!

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Bera.
1: Yardımlaşmak ne güzel. Ayla ile Bera bu hafta evlerinin bahçelerinde zaman geçirmekteydiler. Bu akşam dedeleri ve babaannesi onları ziyarete gelecekti. Bu yüzden çok heyecanlı ve mutluydular. Ayla elinde tuttuğu bir kağıt parçasına bakıp bakıp bir şeyler tekrarlarken,

0: etmemişim Ayla, özür dilerim. Ama bu sayıları ezberlemek ve toplama işlemi beni çok zorluyor.
1: Neden Bera? Karıştırıyor musun yoksa?
2: Bera hafif utanmış şekilde gökyüzüne bakarak
0: "Biraz,"
2: dedi. Ayla elindeki kağıdı yana doğru koydu ve Bera'nın yanına gitti. Kardeşine yardım etmek istiyordu. Ayla işaret parmağını düşünceli şekilde çenesine götürdü ve içinden mırıldanmaya, ardından sağ ayağını ritim tutarcasına yere vurmaya başladı. Bera ise bu sırada Ayla'ya şaşkın gözlerle bakıyor, kardeşinin ne yaptığını anlamaya çalışıyordu. O sırada rengarenk bir kelebek uçarak Ayla'nın kafasına kondu. Kafasındaki kelebeği görünce gözleri büyüdü ve
3: "Buldum!"
2: diye bağırdı bir anda Ayla.
0: "Ayla, ödümü patlattın!"
2: dedi Bera.
0: "Ne buldun? Hadi anlat bana da."
2: Ayla kardeşine gülümseyerek baktı ve küçük bir ricası olduğunu söyledi. Bera da kabul etti. Ricasının ne olduğunu söylemesini istedi.
1: "Akşama dedemler geldiğinde sen de bana yardım edeceksin, tamam mı Bera?"
2: diye sordu. Bera kardeşinin isteğini kabul etti. Hiçbir şey de sormadı. Ayla koşarak Bera'nın futbol topunu getirdi. Bera şaşkın bir ses tonuyla
0: "Şimdi futbol zamanı değil Ayla,"
2: dedi kardeşine.
1: "Hayır hayır, tam da şimdi zamanı Bera,"
2: diyerek futbol topunu kardeşine uzattı Ayla.
1: "Al hadi, sektir bakalım topu,"
2: dedi. Ardından Bera topu alarak sektirmeye başladı. Ayla saymaya başladı.
1: 1, 2, 3, 4, 5, hop kaçtı.
2: Ayla koşarak topu geri getirdi.
1: "Şimdi en baştan başlıyoruz Bera. Önce topu 2 kez sağ bacağınla sektir,"
2: dedi. Ayla kendine göre bir yöntem bulmuştu. Bera topu aldı, 2 kez sağ bacağıyla sektirdi ve durdu.
1: "Güzel, kaç kez sektirdin?"
2: diye sordu.
0: 2.
1: "Tamam, şimdi de sol bacağınla sektir hadi."
2: Bera bu sefer de sol bacağıyla topu 2 kez sektirdi ve durdu.
1: "Güzel, şimdi kaç kez sektirdin Bera?"
2: Bera cevap verdi.
0: 2 kez.
2: Ayla devam etti.
1: "Yani 2 sağ, 2 sol. Ne eder? Toplamı söyle."
2: Bera direkt cevabı söyledi.
0: 4.
1: "Hadi şimdi 3 kez sektir,"
2: dedi Ayla. Bera ne yaptığının farkına varmıştı. Topu yeniden aldı. Önce sağ bacağıyla 3, sonra sol bacağıyla 3 kez sektirdi. Durup Ayla'ya baktı.
1: "Kaç kez sektirdin?"
2: diye sordu Ayla. Bera sağ elini havaya kaldırarak 3 parmak işareti yaptı. Ardından sol elini havaya kaldırdı. 3 parmak işaretini tekrarladı.
0: 3 sağdan, 3 soldan, yani 6,
2: dedi Bera büyük bir heyecanla. Bu durum Bera'nın çok hoşuna gitti ve topu sektirmeye kaldığı yerden devam etti.
0: Sağ, 1, 2, 3, 4. Sol, 1, 2, 3, 4,
2: dedi.
1: "Kaç etti Bera?"
2: diye sordu Ayla. Bera tek nefeste
0: 8
2: diye bağırdı.
0: "Allah'ım sana şükürler olsun. Artık sayıları toplayabiliyorum. Sen beni ve kardeşimi koru. Ha bir de annemi babamı da."
2: Ayla araya girdi.
1: "Şşş, dedemle babaannemi de."
2: Bera,
0: "Evet evet, onları da. Amin,"
2: dedi. Ellerini yüzüne götürdü. Çocuklar çok mutlu görünüyordu.

0: Çocuklar, dedeniz ve babaanneniz geldi.
1: Çocuklar hep bir ağızdan,
2: geliyoruz anneciğim,
0: geliyoruz anneciğim
1: diye bağırdılar. Bera önden yürürken Ayla bir anda onu durdurdu.
0: Şuraya bak Bera,
1: dedi ilerideki çukuru göstererek.
2: Burası neden çukur olmuş?
1: Diye sordu kardeşine Bera. Ayla da bilmiyordu.
0: Bu çukuru hemen kapatmamız lazım. Allah korusun içine düşebiliriz. Ya da bir hayvan da içine düşebilir,
1: dedi.
2: Peki ne yapacağız Ayla?
1: Diye sordu Bera. Yapılması gereken yerdeki kapağın kaldırılarak çukurun üzerine kapanmasıydı. Fakat kapak çocukların taşıyabileceğinden daha ağır görünüyordu.
0: Hadi kapağı kaldırıp üzerine kapatalım,
1: dedi Ayla. İkisi birden kapağı kaldırmaya çalıştı. Fakat kapak çok ağırdı. Ne yaptılarsa olmadı. Biraz düşünmek ve dinlenmek için mola verdiler.
0: Başka bir yol bulalım Bera,
1: dedi Ayla.
2: Buldum,
1: diye sıçradı yerinden Bera.
2: Şöyle uzunca bir tahta olsa kapağı daha rahat kaldırabiliriz aslında.
0: Evet haklısın, bir kaldıraç gibi.
1: Ayla ve Bera hemen tahtayı kullanarak kapağı kaldırmaya çalıştılar. Fakat eksik bir şeyler vardı.
0: Tamam ama kaldıraçta tahtayı destekleyeceğimiz bir parça daha olmalı. Tam şu araya koymalıyız ki yerinden daha kolay oynatabilelim.
2: Evet haklısın, o parça eksik.
1: Ayla ve Bera hızlıca diğer tahta parçasını da kapağın altına destek olarak koyarlar.
2: Üç dediğimle kaldırıyoruz,
1: dedi Bera.
0: Tamam hazırım,
1: diye destekledi Ayla. Tüm güçlerini verdiler. Tahtayla kapağı kaldırdılar ve yuvarlayarak çukurun üzerini kapattılar.
2: Neden telaşlandın Ayla?
1: Diye sordu. Ayla da dedesinin verdiği görevi yerine getiremediğini anlattı. Ayla'nın dedesi geçen hafta bir sonraki akşam yemeğinde sofra duasını ezberlemesini istemişti. Fakat Ayla bu yeni duayı bir türlü ezberleyememişti. Bera durumu anlayınca hemen kardeşine yardım etti. Birkaç kez duayı tekrar ettirdikten sonra içeriye girdiler. Ona heyecanlanır ya da duayı unutursa yanından fısıldayacağını söyledi. Bu bir nebze olsun Ayla'yı rahatlatmıştı. Dedeleri,
3: "Benim güzel torunlarım, bir haftada ne kadar da büyümüşsünüz,"
1: dedi. Bera,
2: "Yolculuk nasıl geçti dedeciğim?"
1: diye sordu. Dede,
3: "Çok güzeldi çocuklar, eski dostlarımızı ziyaret ettik."
1: Bera,
2: "Çok sevindim dedeciğim. Dede biliyor musun, bugün sayıları toplamayı öğrendim. Üstelik Ayla da bana yardım etti. Onun sayesinde artık sayılarla aram daha iyi,"
1: diye ekledi. Bu sohbet yerini tatlı gülümsemelere bıraktı. Sonrasında dedeleri Ayla'ya seslenerek,
3: "Güzel kızım, bugün sofra duamızı sen yapmak ister misin?"
1: diye sordu. Ayla panik oldu, yutkunarak Bera'ya bakıyordu. Ayla dua etmeye başladı.
0: "Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbimiz, sana tertemiz duygularla eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul eden sayısızı,"
1: dedi ve duraksadı. Bera onun durduğunu görünce hemen kardeşine fısıldayarak duanın kalanını hatırlattı.
2: "Hamd ile hamd ederiz."
1: Hep bir ağızdan amin dendi. Afiyetle yemekler yendi. Ve sonrasında dedeleri,
3: "Şükretmek insan için çok değerlidir. Sahip olduğumuz her şey için Allah'a şükretmeliyiz çocuklar,"
1: dedi. Tatlı tebessümler ve gülüşmeler eşlendi.

gençliğinde akıp geçti zaman. Akşam olmuştu. Yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlarken, yataklarında yatarken Ayla ile Bera geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Bugün sayılarla eğlendik, hem topladık hem de öğrendik. Biraz da top sektirdik, kuşlarla dans ettik. Bugün bir çukur gördük, kimse düşsün istemedik. Güçlerimizi birleştirdik, üstünü kapatıp tehlikeyi bitirdik. Dedemiz babaannemiz geldi, birlikte yemek yedik. Yemekler için Allah'a şükrettik, sofra duasını öğrendik. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar yardımlaşmanın değerini, birbirlerine vermiş oldukları desteği düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Ha? Merak etme tilki. Huriye aklı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Eyvah! Buldular beni. Ne yapsam? Vay vay vay! Asker ağalar, nasılsınız?
1: İyi değiliz.
0: Hayırlara vesile olsun inşallah. Nedir derdiniz?
2: Bir kaçak arıyoruz.
0: İnşallah yakalayamazsınız.
2: Efendim?
0: Şey yani, eyvah! Yakalayamamışsınız dedim.
1: Çok becerikli bir düzenbaz.
0: Vay düzenbaz vay.
2: Üstelik çok da tehlikeli.
0: Vay tehlikeli vay. Efendim, yardım etmek maksatlı soruyorum. Belki görmüşsem ya da görürsem size ihbar etmek için. Kimdir bu yahu?
1: Adı Hacivat. Orta boylu, kılıksız. Yüzünde nur yok.
0: Kılıksız mı? Neden öyle diyorsunuz yahu? İyice kılığı elbisesi mi yok?
2: Var. Ama hiç yakışmıyor. Görsen çirkin bir şey.
0: Yahu.

0: Allah'ın yarattığına çirkin denir mi?
1: Sana ne be adam?
0: Doğru ya. Bana ne?
2: Ha. Bir de arada bir hak hak deyip durur.
1: Hay hay olmasın o.
2: Yok ben duydum. Hak hay diyordu.
0: Neyse efendiler, boş verin şimdi ne dediğini. Başka başka?
1: Bir de yeşil elbisesi var.
2: Seninki gibi.
0: Benimki gibi mi?
2: Oy. Ne oldu? Tanıdın mı?
0: Yo. Nereden tanıyacağım? Arada bir aynada rast gelirim.
1: Ne?
0: Tanıdım. Tanımaz olur muyum düzenbazı?
2: Nerededir peki? Anlat bakalım bize.
0: Şu dağı gördün mü asker ağa?
1: Gördüm.
0: Ha. O dağın ardında.
2: Eyvallah şey kardeş. İsmin neydi yahu?
0: İsmim mi? İsmim. Buldum. İsmim Hacı Ahmet.
1: Garip.
2: Hadi kardeşlik. Adam kaçacak. Yakalayalım.
0: Hay Hak.
1: Hay Hak mı?
3: Vay. Sen buralarda mıydın Hacivat?
1: Hacivat mı?
0: Eyvah eyvah.
1: Dur.
3: Askere. Hı. Ne oluyor ya?
2: Sorma kardeşim. Bu adam var ya bu adam. Komutanımızdan aylar önce borç para aldı. Ama ödemedi.
3: Ödeyememiştir yahu. Son zamanlarda ticaretten pek kazanamadı. Hatta hep kaybetti. Yoksa Hacivat yapmaz öyle şeyler.
2: Bilemem artık. Komutan tutuklayın dedi.
3: Yapma ya.
2: Şimdi 5 parasız kalmış diyorlar. Yiyecek yemek bulamıyor diyorlar.
3: Vah vah. Peki ben gidip konuşsam komutanla. Affetmez mi?
2: Borcunu ödersen affeder.
3: Öderiz ya. Ne kadarmış borcu? Ne? O kadar çok mu ya? Beni silkelesen onun yarısı bile çıkmaz.
2: Yapacak bir şey yok. Hacivat Efendi hapis yatacak öyleyse.
3: Hapis mi? Yapma ya.
2: Hadi bana müsaade.
3: Gördün mü keçi? Hacivat hapis yatacak. Arkadaşım hapis yatacak. Belki de çıkamayacak. Onu kaybedeceğim. Halbuki ne kadar zordur arkadaş kazanmak. Değil mi? Allah razı olsun. Ama o da arkadaşım sonuçta. Keşke o kadar param olsa da Hacivat'ı bu beladan kurtarsam. Doğru dersin geç. Sızlanmakla olmaz. Haydi bakalım.
0: Hay Hak.
3: Şşt. Ne yapıyorsun? Yine yakalatacaksın kendini.
0: Hakkım var kara gözüm. Zor kurtulduk zaten. Gerçi bir hafta müsaade ettiler bana.
3: Mesele neymiş?
0: Önemli değil yahu. Küçük bir mesele. Hallederim.
3: Peki. Hayırdır inşallah. Sen niye geldin?
0: Bir derdim var Karagöz.
3: Dur hele dur. Aşağı geleyim. Şapka düştü kel göründü.
0: Yahu bir kere de düzgün in şu pencereden be adam. Kıracaksın bir yerini.
3: Bir şey olmaz. Keçi! Gidiyoruz. Söyle hele. Ne oldu?
0: Benim biraz paraya ihtiyacım var.
3: Vallahi ben de sana verecek para yok Hacı Cavcav.
0: Peki Karagöz.
3: Keçi! Nerede kaldın yahu? Çılgın seni. Hadi kal sağlıcakla.
0: Keçisi de kendi gibi deli. Allah'ım ya Rabbim. Karagöz hiç böyle kestirip atmazdı. En azından bulmaya çalışırdı. Ne oldu acaba? Aman aman. Açlıktan ölmek üzereyim. Yok ki param. Şöyle kendime biraz yiyecek bir şeyler alayım. Karagöz'üm geldi. Karagöz!
3: Efendim!
0: Param var mı?

0: İyiler var mı?
1: Ne bağırıyorsun ya? Aç olduğunu tüm memleket öğrendi.
0: Yahu bağırmasam ne olur? Karnımın gurultusu tüm memleketi sarmış zaten.
1: Al bakalım Hacivat. Bu benim öğlen yemeğim. Yarısını paylaşalım.
0: Aşk olsun Karagöz. Beni şu kuru ekmeğe mi layık gördün?
1: Beğenmediysen yeme. Ver ekmeğimi.
0: İyi be. Amma kıymetli ekmeğim varmış. Yemedik ekmeğini. Yani hepsini yemedik. Yarısı sende işte.
1: Her neyse Hacivat. Tutma beni. İşim var.
0: Allah Allah. Ne oldu bu adama? Eskiden daha cömertti. Bir de bu işim var deyip kaçmalar falan. Yoksa benim durumumu öğrendi mi? Tak tak tak.
1: Hacı Cavcav.
0: Oo Karagöz'üm hoş geldin.
1: Ne yapıyorsun?
0: Tadilat. Ben de senin yanına gelecektim.
1: Hayırdır inşallah.
0: Tadilat için yardım lazım. Çarşıdan 10 tane 20'lik çivi alıp da bana yardım eder misin?
1: Vallahi ne çivi almaya gidebilirim ne de yardım edebilirim.
0: Hayda. Bu aralar bana hep böyle davranıyorsun.
1: Yahu ne alakası var? İşim var acil gitmem lazım.
0: Buraya niye geldin o zaman? Gitsene işine.
1: Keçiyi sana emanet etmeye geldim Hacivat.
0: Hayda. Hem yardım etmezsin hem keçi emanet edersin.
1: Yahu gittiğim yerde keçilere izin yok. Birkaç saat bakacaksın sadece.
0: Of. Tamam be tamam. Bırak keçiyi de git. Kaç seferdir bana böyle yapıyor. Anlamadım ki. Belki kendisini de kandıracağımı düşünüp para vermiyor bana. Ama ben öyle biri değilim keçi. Anlıyor musun? Bana meleyip durma keçi. Anlamıyorum. Karagöz anlıyor seni sadece. Of. Durmuş kime laf anlatıyorum. Hadi inelim aşağı da sana ot bulalım. Bir kere de çatıdan pencereden düzgün inin be arkadaş. Tövbe tövbe.
2: Selamlar Hacivat Efendi.
0: Oo Kuru Efendi. Aleyküm selam.
2: Karagöz'ü gördün mü?
0: Neden sordun Karagöz'ü?
2: Bir haftadır benim yanımda çalışıyor.
0: Allah Allah. Neden?
2: Bilmem. Acil para lazımmış. Dün de bana halısını sattı. Parasını bugün vereceğimi söyledim ama bir yerde bulamıyorum.
0: Vallahi ben de görmedim bugün.
2: Öyleyse çarşıya bakayım be. Haydi selametle.
0: Allah Allah. İşler gittikçe tuhaflaşıyor. Karagöz halısını neden sattı ki? Yenisini mi alacak acaba? Ama halısı zaten yeniydi. Belki de benden gizli para biriktiriyor. Öğrenirsem isterim diye korkuyor. Bu da ne? Aha! Bir harita. Define var demek ki. Yaşasın be! Bu defineyi bulursam kaybettiğim her şeyi geri kazanırım. Hatta komutana borcumu öderim. Özgürlüğümü de kazanırım. Haydi bismillah. Tam bu ağacın altında. İşte define. Altın mı, zümrüt mü, elmas mı, pırlanta mı? Acaba ne? Allah Allah. Bir kağıt daha. Bu da mı harita acaba? Bir hudut yukarı, bir hudut aşağı. Sakın ha bırakma. Mavi renkli kuşağı. Galiba bilmece. Acaba şu dağdan yukarı çıkıp geri aşağı mı inmemi istiyor? Dağın ardında ne var ki? Dere var. Dere mi? Mavi kuşak. Tamam. Buldum. Derenin orada hazine. Eğitme. Aha, bir kağıt daha. Hacivat'ın bana olan tüm borcu Karagöz tarafından ödenmiş olup bu saatten sonra Hacivat'ın tutuklanma cezası kaldırılmıştır. İmza komutan. Ah Karagöz, ah! Ben seni yanlış anlamışım. Meğerse kurunun yanında benim için çalışmış. Halıyı da benim için satmış. Ah benim vefalı dostum.
3: Be?
0: Karagöz'üm.
1: Dur ya dur.
0: Neden söylemedin bana?
1: Sürpriz olsun istedim.
0: Vay Allah razı olsun. Sen kazandığın tüm parayı benim de kaybettiğim para için feda ettin.
1: Para kaybetmek dost kaybetmekten iyidir Hacivat.
0: Dur sana bir daha sarılayım.
1: Yahu dur düşeceğiz.

Meraklı Hafiye, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Maça çok az kaldı arkadaşlar. Ve biz hala Furkan'ın hücumunu engelleyecek bir savunma bulamadık.
1: Bu gidişle de bulamayacağız Cemil. En iyi kurtarışlarımı yapmaya çalışıyorum ama teke tek kalınca Furkan kolayca golü atıyor.
2: Üzülme Kerim. Senin bir suçun yok. Bizim defans olarak onu durdurmamız lazım.
3: Hadi arkadaşlar, yumurtaları bir an önce satalım da antrenman yapalım. İyi bir savunma bulmak için hala vaktimiz var.
4: Gel vatandaş, gel. Uçan deve kuşu takımının yumurtaları bunlar.
5: Ama ne goldü be. Helal olsun çocuklar. Yumburlop tarihine geçtiniz.
4: Furkan'ın atağının üstüne atak olmaz diyorsun yani. Kimse bu atakları kesemez.
5: Gerçekten öyle. Doğruya doğru. Diğer takımın şansı çok az.
0: Arkadaşlar.

0: Bizim acilen bir taktik bulmamız lazım. Yoksa köylünün dilinden kurtulamayız.
1: Evet.
2: Gençler.
1: Ve subhanallah. Şaban amca ödümümüzü kopardın.
2: Ne yapıyorsunuz böyle fısır fısır?
1: Furkan'ı durduracak bir taktik bulmaya çalışıyoruz.
2: Böyle boş boş durarak taktik bulamazsınız. Hemen antrenmana başlayın. Hem kafanızı hem vücudunuzu çalıştırın.
3: Onu biz de istiyoruz ama yumurtaları satmadan nasıl başlayacağız antrenmana?
2: O da laf mı şimdi? Ben satarım yumurtaları. Hadi siz doğruca antrenmana.
4: Yaşasın Şaban amca!
1: Arkadaşlar biz de acele satalım yumurtaları. Diğer takım antrenmana başlıyor.
5: Bence hiç gerek yok.
1: Niyeymiş o?
5: Büyük bir Türk düşünürü ne demiş?
1: Ne demiş?
5: İyi oynamak isteyen çok denilenmeli.
3: Allah Allah. İlk defa duyuyorum. Hangi büyük Türk düşünürü söylemiş bu sözü?
5: Ben.
4: Ne?
3: Sen nereden büyük Türk düşünürü oluyormuşsun bakayım?
5: Büyüğüm, Türk'üm ve düşünüyorum.
1: Bence yine de antrenman yapmalıyız. Gani amca!
6: Ne oldu çocuklar?
3: Antrenman yapacağız tabii ki.
6: Antrenman için çok erken geldiniz.
7: Evet, erken geldik. Çünkü çok çalışmamız lazım.
6: Olmaz. Deve kuşlarını çok yormamalısınız. Kaçıyorlar sonra.
1: Gani amca, merak etme. Daha çok kafamızı çalıştıracağız. Önce bir taktik bulmamız lazım.
6: Tamam o zaman. Alın sizinkileri.
3: Bir tane bile güzel fikir bulamadık arkadaş.
1: Moralinizi bozmayın arkadaşlar. Evet, iyi bir savunma bulamadık ama hala bir şansımız var.
7: Ama nasıl?
1: Furkan'ın atağını çalışalım. Onlar bize gol atarsa biz de onlara atarız. Böylece en azından berabere kalırız.
5: Harika fikir Cemil. Hemen başlayalım.
1: Güzel sulu bir armuta ne dersin? Harika. Şimdi yüksekliği arttıralım. Gel bakalım. Harikasın. Şimdi sırada asıl hareket var.
3: İnşallah bize çarpmaz. Gol!
1: Arkadaşlar, atlayış yaparken aklıma harika bir fikir geldi. Artık Furkan'ın ataklarını durdurabiliriz.
5: Epey yorulduk. Biraz dinlenelim bence.
1: Ne diyorsun Aziz? Antrenmana başlamadık ki.
5: Öyle deme Furkan. Stattan buraya kadar yürüdük ya. Bence bugünlük antrenmanımızı yaptık.
3: Antrenman bitti mi? Hadi evlerimize dağılalım.
1: Arkadaşlar yapmayın böyle. Antrenman yapmazsak maçı kazanamayız.
3: Aslında kazanırız. Senin taktiğinle her maçı alırız, merak etme.
1: Tamam. En azından kendi taktiğimizi çalışalım.
8: Anlaştık Furkan. Bir kere yapıp bırakalım. Boşuna yorulmaya gerek yok.
9: Hadi! Hey!
1: Tebrikler!
10: Evet sayın seyirciler. Yine bir yumburlop maçıyla karşınızdayız. Bugünün favorisi belli ama yine de sözü spor yorumcumuz Şakir'e bırakmak istiyorum. Evet Şakir, sen neler söylemek istersin?
2: Ben küçüklüğümden beri kalabalıklara türkü söylemek istiyorum. Bir tane söyleyeyim mi şimdi?
10: Şakir, maç hakkında ne söylemek istersin diyorum.
2: Maç mı? Maç hakkında söyleyecek bir şey yok ki. Furkan.

0: Ön ataklarını durdurmak imkansız. Maçın galibi belli.
1: Moral bozmak yok arkadaşlar. Siz üçlü savunmayı kurun, gerisini bana bırakın.
2: Tamam.
3: Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Furkan hızlıca rakip sahaya geçti. İlk dakikada bir gol göreceğiz galiba.
4: Sizinkilerin pek şansı yok gibi Hamitciğim.
5: Oh, hiç belli olmaz Naim abi. Gün doğmadan neler doğar.
1: Hop! Gel bakalım Furkan.
3: Evet sayın seyirciler, Furkan yine muhteşem hareketini yapıyor. Gol kaçırılmaz. O da ne? Furkan Cemil'e çarpıyor ve faul yapıyor. Penaltı.
0: Vay vay vay. Savunma bulmuşlar. Şimdi işler değişti.
3: Burak penaltıyı kullanıyor. Bakalım maçın ilk golü gelebilecek mi? Ve... gol! Yukarı yumurcalı takımı sürpriz bir şekilde öne geçiyor.
2: Ne yapacağız arkadaşlar?
6: Moral bozmak yok. Bir daha deneyeceğim. Bu sefer daha dikkatli olmalıyım.
7: Hadi Furkan, göster kendini.
6: Hadi.
3: Furkan tekrar ayağa kalkıyor. Acaba yine aynı taktiği mi deneyecek? Heyecanla bekliyoruz sayın seyirciler.
2: Hazır mıyız?
8: Biz hazırız.
3: Furkan üçlü savunmanın üzerinden atlıyor. Bakalım faul yapmadan golü alabilecek mi? Maalesef yine Cemil'e çarpıyor. Penaltı.
5: Bu maç sizinkilerin pek şansı yok gibi Naim abicim.
2: Hayatımın en kolay gollerinden biri daha geliyor.
3: Burak atışını yaptı ve ikinci gol! Osman Hoca düdüğünü çalıyor ve devre arasına giriyoruz.
6: Üzülmeyin arkadaşlar, maç bitmedi daha. Onların taktiğiyle faul yaptıracağız.
7: İyi fikir Furkan.
3: Osman Hoca düdüğü çaldı. Maç başladı. Cemil hata geçiyor. Bakalım savunmaları kadar hücumları da iyi mi?
2: Bak. Sıska.
6: Bak.
2: İn oradan hemen. Bak top gelirse yaralanırsın. Başımıza iş çıkarma.
7: Bak.
2: Sana diyorum, in oradan hemen.
7: Bak.
6: Cemil, dikkat et. Üçlü savunmanın arkasında Furkan var.
1: Sen şut çek o zaman.
3: Burak uzaktan şutunu çekiyor. Ve Aziz'den inanılmaz bir kurtarış. Aziz 90'dan topu çeliyor.
2: Ay. Herkes benim gibi görevini yapsa maçı almıştık arkadaşlar.
6: Hadi Serhat, sıra bizde. Ani bir atakla gol atmaya çalışalım.
7: Hadi.
3: Furkan karşı atağa geçiyor. Bakalım Cemil'in savunma taktiğine karşı başka bir planı var mı? Hep birlikte göreceğiz sayın seyirciler.
6: Serhat, çek şutunu.
3: Serhat şut çekiyor ve Kerim kurtarıyor. Evet sayın seyirciler, bugün harika oynayan yukarı yumurcalı takımı maçı kazanıyor.
6: Yeterince çalışmadık arkadaşlar. Kendimize fazla güvendik. Cemil ve arkadaşlarıysa çalışmanın ödülünü aldılar bugün.
7: Evet, gelecek maç için çok sıkı çalışmalıyız.
2: Haklısınız arkadaşlar. Bir düşünür ne demiş?
6: Ne demiş yine?
2: Bugün gidin dinlenin.
8: Aziz!
2: Kızmayın canım. Devamını dinleyin. Yarın çok çalışın demiş.

0: Dünyadaki en önemlisi spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: bugün ne oynasam acaba? Akşamdan karar vermeliydim. Eren'e sorayım, belki o bulmuştur ne oynayacağımızı. Eren! Eren!
1: Dadi, dadi, açılın, kamyon geliyor.
0: Bugün ne oynayacağız Eren?
1: Ha, bilmem.
0: Of.
2: Çocuklar, kahvaltı hazır. Nasıl olmuş?
3: Börek çok lezzetli olmuş canım. Eline sağlık.
2: Afiyet olsun. Size de birer dilim vereyim mi çocuklar?
0: Ben alırım anne.
2: Eren, sen de ister misin?
1: Daha karar vermedim.
3: Haklısın. Çok önemli bir karar. Bu böreği yememeye karar vermek için epey düşünmen lazım Eren.
1: Ona değil baba. Bugün ne oynayacağıma daha karar vermedim.
3: Ha, sen onu diyorsun. O çok daha önemli tabii. Ama önce yemeğini ye. Ne oynayacağınızı düşünmek için çok zamanınız olacak.
2: Yumurtasını yiyenlerle çilli tavuk yumurtla da oynayabiliriz.
0: Yaşasın.
2: Hadi bakalım, kahvaltınızı bitirin. Ha? Ha?

0: uçmadı ya, orada bir yerdedir.
1: O kaçak bulunacak. Hı? 003 sen şu tarafa.
2: Ben mi?
1: 003 Ceren, sen şu tarafa.
2: Ya ben.
1: 004 Eren, sen de şu tarafa.
3: Baba, bu görev sandığımdan zor hiçbir yerde yok.
2: İzini kaybettirmiş baba, her yere baktık.
1: Ben de kuzeye baktım, haklısınız, yok.
2: Hiçbir zeytin ortadan böyle kaybolamaz baba.
1: Yani?
2: Zeytin sandığımız şey belki de bir uzay gemisiydi.
3: Aha, evet, kesinlikle. Yoksa nereye gidecek? Bu kadar aramaya çoktan bulurduk normal zeytin olsa.
1: Öyle mi diyorsunuz ya? Ama yapmayın. Ben uğraşamam şimdi bir de zeytin görünümlü minik uzaylılarla.
2: Uğraşmalıyız baba.
1: Neden?
3: Dünyamızı istila mı etsinler? Bahçedeki domateslerimizi mi alsınlar baba?
1: Hop! Orada dursunlar bakalım. Ben gözüm gibi baktım. O kadar emek verdim. Domateslerimi kimseye yedirmem. Siz hariç.
3: Şimdi duygusallaşamayız baba. Karşımızda küçük ama tehlikeli bir zeytin. Aman yani uzaylı zeytin var.
2: Artık daha fazla ekipmana ihtiyacımız var.
1: Fazla abartıyorsun şu uzaylı Eren.
3: Şşt, isimlerimizi kullanma baba.
1: O zaman neden bana baba diyorsun? 001 de.
2: 003. Hadi el feneri ve telsizleri almaya gidelim.
1: Tabii tabii. Siz gidin bakayım. Almadan gelmeyin aman. Ekipmansız olmaz. Emel, kahve içer misin canım?
0: Olur.
2: Yakalanmadan geldik.
3: Telsizler neredeydi?
2: Çekmecede olması lazım.
3: Buldum. Diğeri nerede acaba? Yatağın altında olabilir mi? Buldum.
2: Yaşasın. Hadi gidip yakalayalım. Dur.
3: Daha el fenerini bulmadık. Hadi hemen benim odama gidiyoruz.
2: Nereden başlayayım aramaya?
3: Yeri belli akıllım. Eşyaları düzenli olarak aynı yere koyarsan aramak zorunda kalmıyorsun.
2: Vay, çok akıllı ablamsın.
3: Sağ ol kardeşim, sen de daha akıllı olacaksın büsbüyük olunca.
2: Evet. Sıfır bir ne oluyor burada?
3: 001 malzemeleri aldık, hadi gidelim.
1: Operasyon iptal çocuklar, görev tamamlandı.
3: Neden?
0: Size çok gizli bir bilgi verecek 001.
1: Zeytin çoktan bulundu.
2: Ne? Kim bulmuş?
0: O kahraman benim.
3: Uzaylılar nerede peki?
0: Sadece zeytinmiş çocuklar.
2: Neredeymiş?
0: Kahvaltı tabaklarını toplarken buldum. Halının kenarına yuvarlanmış.
2: Sadece zeytin miymiş?
0: Evet.
1: Anneniz dünyamızı tehlikeye girmeden kurtarmış çocuklar. Ama gayretiniz için tebrik ederim. Çok başarılıydı.
2: Ama biz o kadar baktık.
0: İyi saklanmıştı.
3: Oyunumuz yarım kaldı. Şimdi ne oynayacağız?
0: Çilli tavuk yumurtladı. Say bakalım kaç tane.
3: Yaşasın.
0: Çilli tavuk yumurtladı. Say bakalım kaç tane.
2: 5 tane.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: İşte bu. Çilli tavuk beni çok seviyor. Fark ettiniz mi? Hep ben çıkıyorum.
0: Çilli tavuk yumurtladı. Say bakalım kaç tane.
3: 3 tane.
0: 1, 2, 3.
3: Ya baba.
1: Bana müsaade gençler. Dedim, çilli tavuk beni sever. Siz devam edin. Benim bahçede biraz işim var.
0: Çilli tavuk yumurtladı.
2: Çilli tavuk beni de seviyor baba.
1: Seni sevmeyen çilli tavuk mu olur babacığım? Sever tabii.
2: Ben de sulamak istiyorum. Yok öyle değil.
1: Oğlum bahçe burada, su burada. Sen nereye gidiyorsun?
3: Annem kaybetti baba.
1: Ah ne güzel.
3: Ben de sulayacağım. Hortumla değil. Eller yukarı. Kuş evi düşmüş. İçinde kuş yoktu inşallah.
1: Neyse ki boşmuş.
2: Ne yapacaksın baba?
1: Tamir edelim de yerine asalım.
3: Yine düşerse?
1: Yine asarız.
2: Neden baba?
1: Hayvanlara karşı merhametli davranmak çok önemli çocuklar. Yapabildiğimiz kadar ihtiyaçlarını karşılamak, onlara zarar vermemek peygamberimizin bize tavsiyesidir.
3: Güzel bir davranış.
1: Hem biz misafirperver bir milletiz. Kapımıza gelen kuşu yuvasız bırakmayız.
3: Bırakmayız.
1: O zaman iş başına. Çivi.

0: küçük çivi. Çekiç.
1: Ne yapıyorsunuz burada?
2: Kuşlar evi. Düşüp kırılmış anne. Babanla tamir ediyoruz.
1: Ne güzel. İşiniz daha uzun sürer mi?
0: Hastanın durumu kritik. İşimiz biraz uzayabilir.
1: Hastanız için benim yapabileceğim bir şey var mı?
2: Kuş evimizi halı örebilir misin anne?
1: Halı mı?
2: Hayvanlara yardım etmek çok güzel bir davranışmış anne.
1: Kuş evimiz için halı öremem ama tabana sermek için bir şeyler ayarlayabilirim. Ben iyilik yapmayı, sevap işlemeyi çok severim.
0: Bir çivi daha.
2: Bitince çatısını ben boyayacağım.
3: Ben de duvarlarını boyarım.
2: Hadi boyaları almaya gidelim.
1: Tamam.
0: Ama hasta... Buraya mı?
2: Yok, biraz daha sağ. Yok baba, öbür sağ, öbür sağ.
0: Öyle desene, ben de sağa götürüyorum. Öbür sağ nasıl oldu?
2: Tamam, oldu bu sefer.
3: Bir daha düşerse öbür sağa takalım yine.
0: Tamam.
4: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Hala.
4: Halam.
0: Hoş geldin abla.
4: Hoş buldum canım. Bitti mi işiniz?
2: Allah'a şükür bitti hala ama çok uğraştık.
0: Çok uğraştık.
4: Allah'a şükür düşmemişsin Adem.
0: Bu işler benden sorulur ablam.
4: Bilmem mi? Çok marifetlisindir.
0: İyi ki bir kere düştüm. Kaç yıl oldu, hala unutmuyorsun.
4: Ablalar unutmaz.
1: Herkes iyiyken şöyle kuru dolma yemeği ne dersiniz?
0: Harika olur derim.
2: Kuru dolma ne?
0: Coşkuyla alkışladın ama yerim diye.
2: Dolma kısmını alkışladım baba.
1: Çok mantıklı.
4: Hadi sofraya gidelim de kuzularım halasının kuru dolmasını bir görsünler. Esas alkış o zaman bekliyorum ben. Hadi koşun bakalım.

0: Gelirken limon almayı unutma sakın. Piknik için limonata yapacağım.
1: Tamam oğlum, bu kaçıncı söyleyişin?
2: Selamünaleyküm hocam. Nasılsın?
1: Aleykümselam Bestami. Hayırdır, keyfin yerinde?
2: Yeni bir iş buldum. Yakında çok para kazanacağım.
1: İyi. Hadi bakalım.
2: Neyse, ben kaçıyorum. Sağlıcakla.
1: Kolay gelsin. Bu sefer de neyin peşindeysen. Akşama dek sen de mısırları ambara yerleştir. Tamam mı? Ay, bu da nereden çıktı?
0: Baba!
1: Kaçın! Allah Allah!